ve bir kovaya muhtacız dedik. O zaman şöyle bir ses duyuldu. Ey Malik! Ceylanlar bize tevekkül etmiştir. Biz onları sularız. Siz ise ipe ve kovaya tevekkül etmişsiniz. Siz de onunla su içersiniz buyuruldu. Malik bin Dinar bir yıl hacca gitti. Haccını tamamladığı gece rüyasında şöyle bir ses işitti. Ya Malik! Hacca gidenlerden Muhammed oğlu Abdurrahman affedilmedi. Sabah olunca Malik bin Dinar, Muhammed oğlu Abdurrahman'ı aramaya başladı. Sorduklarından birisi ona, aradığın kimse Kur'an ehlidir, her yıl hacca gelir dedi. Araya araya onu bir köşede Kur'an okurken buldu. Abdurrahman, Malik bin Dinar'ı görünce bir ah çekip bayıldı. Daha sonra kendine geldiğinde şöyle dedi. Beni rüyada gördün. Bana Allahü Teala'nın beni affetmediğini söylemeye geldin değil mi? Malik bin Dinar onun bu sözlerine çok şaşırdı. Ona hayret içindeyken sordu. Salihlerden birine benziyorsun. Çok merak ettim. Acaba Allahü Teala senin için affetmiyor. Nasıl bir günah işledin? Abdurrahman başı önde, bir Ramazan ayının ilk gecesiydi. İçki içip sarhoş olmuştum. Bu sırada babam beni aramış ve bir yerde yatar bulmuş. Beni çekince ben de sarhoşluğun verdiği serkeşlikten ona vurup bir gözünü çıkarmışım. O da bana beddua etmiş. Ertesi gün ayılınca neler yaptığımı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bütün içki küplerini yok ettim. Kölelerimi azat ettim. Yaptıklarıma pişman olup doğru yola girdim. Her yıl böyle hacca gelir dua ederim. Fakat her seferinde sizin gibi birisi rüyamda Allah seni affetmedi diye söyler. Bunları anlatınca tekrar ağlamaya başladı. Onun bu haline Malik bin Dinar çok acıdı. Bu sefer babasını soruşturup yerini öğrendi ve hemen onunla görüşmek için yanına gitti. Babası Muhammed, gelenin kim olduğunu anlamada gecikmedi. "Hoş geldin ya Malik," dedi. Malik bin Dinar hayret etti ve "Beni nasıl tanıdın?" diye sordu. Muhammed şöyle dedi. "Bugün Allahü Teala'ya dua edip seni görmeyi dilemiştim." Malik bin Dinar, "Seni ziyaretimin bir sebebi var. Buyurun, bir isteğiniz varsa hemen yerine getiririm." Malik bin Dinar şöyle konuştu. Farz et ki kıyamet kopmuş, oğlun Abdurrahman'ı tutup cehenneme götürüyorlar. Onu bu halde görsen üzülmez misin? Baba Muhammed, Malik bin Dinar'ın böyle konuşması üzerine ağlamaya başladı. Daha sonra kendine gelip dedi ki, ''Ya Malik, sen şahit ol ki, oğlumun kusurunu affettim ve ona hakkımı helal ettim.'' Daha sonra Malik bin Dinar ondan izin alarak oğlunun yanına gitti ve ona müjdeyi verdi. Baban senin suçunu bağışladı. Biraz sonra seni görmeye gelecek. Abdurrahman bu müjdeyi duyunca düşüp bayıldı. İşte bu sırada Muhammed de oğlunun yanına gelmişti. Malik bin Dinar'a şunları söyledi. Oğlumu affettim. Öbür aleme yakın zamanda göçeceğini zannediyorum. Şehadet getirerek ruhunu teslim etsin. Malik bin Dinar şehadeti telkin etmeye başladı. Fakat Abdurrahman cevap vermiyordu. Nihayet gözlerini açtı ve karşısında babasını görünce ona yalvaran bir sesle dedi ki, "Babacığım, ne olur gel sen de benim gözümü çıkar ki kıyamete kalmasın." Babası, "Ey gözümün nuru! Ben suçunu bağışladım, senden razı oldum," dedi. Bu sırada Abdurrahman iki defa şehadet getirdi. Malik bin Dinar ona sordu, "Halin nasıldır?" Abdurrahman, "Baygın haldeyken başucumda elinde topuz olan bir melek gelip bana, "Baban senden razı değil, bu topuzla senin başına vuracağım," dedi.
Az sonra başka bir melek gelip yeşil bir mendille gözlerimin yaşını sildi ve dedi ki: "Şehadet getir. Baban ve Allahü Teala senden razı oldu." dedi. Bunları söyler söylemez ruhunu teslim etti. Malik bin Dinar'ın Yahudi bir komşusu vardı. Bu Yahudi evinin helâ çukurunu düşmanlık olsun diye Malik bin Dinar'ın evinin yanına yaptı. Zamanla sızıntı ve pis koku Malik'in evine sirayet etti. Malik bin Dinar her gün sızıntıyı temizler ve pis kokuyu gidermek için güzel kokulu şeyler yakardı. Yahudi Malik Hazretlerinin rahatsız olduğunu anladı. Fakat beklediği şikayet gelmeyince çok hayret etti. Bir gün Malik bin Dinar'ın evine gitti. Pis koku kendisini rahatsız edince sordu: "Bu ne?" Malik bin Dinar, "Kokulu şeyler yakıyorum." dedi. Yahudi, "Hayır, bu lahm kokusu. Bak duvardan sızıyor. Niye bana söylemiyorsun?" dedi. Malik bin Dinar, "Eğer söyleseydim, üzülebilirdin. Bizim dinimizde komşuyu üzmek ve ona eziyet yoktur. Kavga ve gürültü de olmaz." buyurdu. Yahudi bu sözler karşısında sarsıldı ve "Bugüne kadar size düşmandım. Şimdi dininize hayran oldum. Böyle hükümler ancak İslam dininde olur. Ey Malik bin Dinar, iman etmek istiyorum." dedi. Kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh salih kimseleri sevmeyi anlatır ve onlara düşman olmaktan sakındırırdı. Bu hususta insan kendisi salih olmadığı halde salihlerin şeref ve haysiyetine dil uzatacak olursa başka günahı olmasa bile bu ona yeter buyururdu. Malik bin Dinar ömrünü Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyarak insanlara nasihat ederek geçirdi. Vefat ettiği gece rüyada görüldü. Sema kapıları açılıp birinin "Dikkat edin, Malik bin Dinar cennette iskân edileceklerden oldu." dediği işitildi. Sevdikleri Malik bin Dinar'ı rüyada gördü ve ona "Allahü Teala sana nasıl muamele etti?" diye sordular. O da "Rabbimin huzuruna pek çok günah ile çıktım. Hakkında beslediğim hüsn-i zan sebebiyle hepsini affetti." buyurdu. Malik bin Dinar şöyle anlattı: "Haccac'ın bir hutbesini dinledim. Diyordu ki, Allah o kimseye rahmet etsin ki, hesabı başkasının eline geçmeden kendi muhasebesini yapmıştır. Allah o kimseye rahmet etsin ki, amelinin dizginlerini eline alarak, ameliyle neyi murad ettiğine bakmıştır. Ölçü ve tartısına bakana Allah rahmet etsin." Bu şekilde bizi ağlatıncaya kadar saydı durdu. Malik bin Dinar bir yere gideceği zaman kapısını kilitlemez, yalnız bir iple bağlar ve "Kedi köpek olmasa bunu da yapmazdım." derdi. Malik bin Dinar'a bir bardak hediye edildiği vakit sahibine "Bunu al götür. Burada kalmasını istemiyorum. Çünkü bunu hırsız çalar diye gönlümde vesvese uyandırıyor." dedi. Bu sebeple hırsızın günaha girmesinden ve şeytanın vesvesesiyle kalbinin meşgul olmasından kaçındı. Malik bin Dinar Eban ile karşılaştı ve "Ne zamana kadar insanlara ruhsattan bahsedeceğiz?" dedi. Eban, "Bana bak. Kıyamet günü Allahü Teala'nın öyle büyük affını göreceksin ki sevincinden sırtındaki hırkanı parça parça yırtacağını sanır ve umarım." dedi. Malik bin Dinar anlatıyor. İki kişi mescidin kapısına gelmişti. Bunlardan biri diğerine "Benim gibi bir adam Allah'ın evine giremez." dedi. Adamın bu sözü söylemesiyle melekler onu Sıddıklar defterine yazdılar. Mescitlere işte böyle hürmet gösterilmelidir. Kendisinin manevi tarafıyla bile mescidi kirleteceğini düşünmelidir.
Nerede kaldı yasaklanmış süs ve

ve onları eti sıyrılmış birer kemik halinde bıraktı. Bunun üzerine Basra valisi, "Seni bizden uzaklaştıran ve seni bize karşı cüretli kılan sebep nedir?" dedi. Malik bin Dinar, "Bilmiyorum." deyince vali, "Bizim malımızda gözünün olmaması ve bize heves etme işindendir." diye cevap verdi. Rivayete göre Basra emirlerinden birisi Malik bin Dinar'a 10.000 dirhem hediye gönderdi. Malik de bu hediyeyi tamamen hazır olanlara taksim etti. Bu sırada Muhammed bin Vasi yanına gelerek, "Şu mahlukun sana hediye ettiği parayı ne yaptın?" diye sordu. Malik de, "Burada bulunanlara sor." dedi. Onlar da hepsini dağıttığını söylediler. Muhammed bin Vasi, "Allah aşkına doğru söyle. Parayı verdiği için bu adama kalbin temayül etmedi mi? İçinde buna karşı eskisinden daha fazla bir sevgi uyanmadı mı?" diye sordu. Malik bin Dinar, "Evet, gerçekten öyle oldu. Şimdi ona daha çok temayül ettim." dedi. Muhammed bin Vasi, "İşte ben de bundan korkarım. Doğru söyledi. Çünkü onu sevince uzun zaman melik olarak kalmasını da ister. Ölümünden ve azlinden hoşlanmaz. Bütün bunlar zulmün sebeplerini sevmek olur ki çok kötü bir şeydir." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular: "Bir mecliste 100 münafık ve bir mümin bulunsa, o meclise sonradan gelen mümin, müminin yanına, bir mecliste 100 mümin ve bir münafık bulunsa, oraya gelen münafık, münafığın yanına oturur." Bu, bilmeyerek de olsa, iki benzerler arasında bir cazibenin bulunmasına delildir. Malik bin Dinar, 10 kişi arasında 2 kişi anlaşırsa, bunlar da birbirinin vasıflarından vardır. Bu hususta insanlar kuşlara benzerler. Havada uçan kuşlar, aralarında münasebet bulunmayan diğer kuşlarla buluşup anlaşamadıkları gibi, insanlar da aralarında münasebet olmayan fertlerle buluşup anlaşamazlar, demiştir. Malik bin Dinar bir gün karga ile güvercinin bir arada uçtuğunu görünce hayret ederek, "Allah Allah! Bunların arasında hiçbir münasebet yok. Böyleyken nasıl oluyor da bir arada uçabiliyorlar?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Biraz sonra ikisinin de topal olduğunu görünce hayreti zâil oldu ve "İşte bunlar münasebeti bu yönden tesis ettiler." dedi. Rivayet olunduğuna göre Malik bin Dinar'la Muhammed bin Vasi Hasan-ı Basri'nin evine gittiler. Hasan-ı Basri evde yoktu. Muhammed bin Vasi içinde yemek bulunan bir sepeti dolaptan çekerek yemeye başladı. Malik bin Dinar ona, "Elini çek, mal sahibi gelmeden yeme." dediyse de Muhammed bin Vasi aldırış etmedi, yemeye devam etti. Malik ondan daha cömert ve güzel ahlak sahibiydi. Hasan-ı Basri bu vaziyeti görünce Malik bin Dinar'a, "Ey müveylik, yani malikçik, işte sizin gibi sofular yetişinceye kadar biz ehl-i suffa mensupları böyleydik. Birbirimizden çekinmezdik." demiştir. Malik bin Dinar, kardeşinin cenazesinin ardından ağlayarak giderken, "Vallahi senin akıbetini bilmeden benim için huzur yok. Fakat ne yazık ki, vallahi ölünceye kadar bundan haberim olamaz." derdi. Malik bin Dinar'a "Nasıl sabahladın?" diye sorulduğunda, "Ömrüm azaldığı ve günahlarım çoğaldığı halde sabahladım." buyurdu. Zatın biri şöyle demiştir: "Malik bin Dinar'ı ziyarete gitmiştim. Yanında kimse yoktu. Yalnız bir köpek başını dizleri üzerine koymuş duruyordu. Köpeği kovmak istediğimde Malik, "Bırak, bu ne ısırır ne de kimseye zarar verir. Kötü arkadaştan çok iyidir." dedi. Malik bin Dinar bir gün sokakta yürürken canının arzuladığı bir şeyi görür ve kendi kendine,
Sağ

emret. Benim seni bu arzumdan alıkoymam ve isteğini yerine getirmemekliğim, senin benim katımda kıymetin olduğu içindir, dedi. Kadının biri Malik bin Dinar'a, ey mürai, diye seslenince Malik, bu kadın kimdir? Basralıların bilemedikleri ismimi nereden bildi, dedi. Malik bin Dinar anlatıyor. Muhammed bin Vasiya, ya Eba Abdullah, başkasına muhtaç olmaktan kendini koruyacak nafakası olana müjde olsun, dedim. O da bana, ya Eba Yahya, Allah'tan razı olduğu halde aç olarak akşamlayan ve yine aç olarak sabahlayan kimseye müjde olsun, diye cevap verdi. Malik bin Dinar'dan rivayet olundu ki, İbrahim bin Ethem, canı arzu ettiği halde 40 sene süt içmemiştir. Yine bir gün kendisine taze hurma takdim edilmişti. Arkadaşlarına, siz yiyiniz, ben tam 40 senedir hurma yemedim, dedi. Malik bin Dinar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla birlikte bir köpek leşinin yanından geçiyordu. Ashabı, ne pis kokuyor deyince, Peygamber Efendimiz, ne parlak dişleri var, dedi. Peygamber Efendimiz, ashabını kusur aramak suretiyle gıybet etmekten alıkoymak, hem de ne olursa olsun, bir şeyin mutlak surette iyi bir tarafı olabileceğini, binaenaleyh kusur araştıracak yerde iyiliğini bulup söylemenin doğru olacağını tembih etmek için bu şekilde konuştu. Tevrat'ta şöyle okudum. İnsan buluştuğu kimselerle ayrı ayrı dudaklarla, yani ayrı ayrı ifadelerle konuştuğu zaman emanet batıl olur. Allahü Teala kıyamet günü bu iki dudağı da helak eder. Adamın biri Malik bin Dinar'a, duyduğuma göre sen benim aleyhimde konuşmuşsun, dedi. Malik bin Dinar, bu doğru ise sen benim nazarımda benden daha kıymetlisin. Çünkü ben yaptığım iyilikleri sana hediye etmiş oldum, dedi. Malik bin Dinar diyor ki, Haccac'ın amcazadesi ve Basra valisi Hikem'in huzuruna bir gece vakti girdik. Hasan-ı Basri de korku içinde bizimle beraber geldi. Biz Hasan'ın yanında piliçler gibi küçük kaldık. Hasan-ı Basri, Yusuf aleyhisselamın kıssasını, kardeşlerinin onu kuyuya atıp sattıklarını, babalarını kedere boğduklarını, kadının hilesini ve nihayet hapsedildiğini anlattı. Sonra da Allahü Teala'nın onu nasıl yücelttiğini, hazine vekili yaptığını ve daha sonra da kardeşlerini nasıl bağışladığını ve artık size azarlama yok, Allah sizi mağfiret eder, o merhamet edicilerin en merhametlisidir, dediğini pek genişçe anlattı. Bütün bu sözleriyle Hikem'in adamları affetmesine, işaret ediyordu. Bunun üzerine Hikem, ben de aynı şeyi söylüyorum. Artık size azarlama yok. Sizi korumak için hiçbir şey bulamazsam bile bu elbisemin altında sizi korurum, dedi. Malik bin Dinar anlatıyor. Bir defa Kâbe'yi tavaf ediyordum. Baktım ki küçük bir kızcağız Kâbe'nin astarına yapışmış. Ya Rab, nice şehvetler var ki zevkleri gitti, eserleri kaldı. Ya Rab, senin cehennem azabından başka bir terbiye sistemin yok mudur? Diyerek ağladığını ve sabaha kadar bu hal üzere feryat ettiğini gördüm. Elimi başıma koydum ve anan öylesi Malik, helak oldun, dedim. Malik bin Dinar, Adn cennetleri, Firdevs cennetlerindendir. Orada cennet güllerinden yaratılmış huriler vardır. Cennetin bu bölümüne kimler girecek diye soranlara, günah işleyecekleri zaman Allahü Teala'yı hatırlayıp o görüyor diye onu murakip kabul edenler, azamet ve celalinden korkup beli bükülenler,

girer diye cevap vermiştir. Basra'da zengin bir adam ölmüştü. Geriye çok mal ve para bırakmıştı. Güzel de bir kızı vardı. Bir gün bu kız Sabit Benani'nin yanına geldi ve Malik bin Dinar'ın hanımı olmak isterim ki ibadette ondan istifade edeyim dedi. Sabit Benani bu durumu Malik bin Dinar'a söyledi. Malik cevabında, ben dünyayı 3 talakla boşadım. Bu hanım dünya cinsindendir. 3 talakla boşanmış olanla tekrar evlenilmez buyurdu. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh bir ağacın gölgesinde yatmış uyuyordu. Bir yılan geldi. Ağzında bir nergis dalı vardı. Onu sallayarak Malik bin Dinar'a serinlik yapıyordu. Malik bin Dinar anlatıyor. Yıllarca Allah yolunda cihada gitmek istedim. Nihayet nasip oldu da gittim. Savaş başlayacağı gün sıtmaya yakalandım. Harp edemeden çadıra gidip yattım. Çok üzüntülüydüm. Kendi kendime, ey Malik! Allahü Teala'nın katında bir yerin olsaydı, bugün bu sıtmaya yakalanmazdın dedim. Uyudum. Rüyada bir ses bana, bugün harp etseydin, esir düşerdin. Esir olduğun zaman da sana domuz eti yedirirlerdi. Domuz eti yediğin zaman da kâfirlere benzerdin. Bu sıtmanın sana büyük bir hediye olduğunu bilmelisin, dedi. Malik bin Dinar devamla şöyle buyurdu. Uykudan uyandım ve Allahü Teala'ya şükrettim. Malik bin Dinar anlattı. Bir zaman hasta oldum. Bir şeye ihtiyacım oldu. Binlerce sıkıntı ile çarşıya geldim. Çünkü kimsem yok idi. Şehrin valisi geliyordu. Bekçiler, kenardan yürü diye bana bağırdılar. Takatim yoktu. Yavaş yürüyordum. Biri geldi ve omuzuma bir kırbaç vurdu. Canım çok acıdığından ona, Allah elini kessin dedim. Ertesi gün o adamı gördüm. Eli kesilmişti. Malik bin Dinar, akşam olunca sabaha kadar Câsiye suresinin 21. ayetini okurdu ki, meali şudur. Yoksa kötülük isteyen kimseler, ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp yararlı iş işleyen kimselerle bir mi tutacağız sandılar? Mugire bin Habib şöyle diyor. Malik bin Dinar'ı takip ettim. Yatsı namazını kıldıktan sonra abdest aldı ve namaz kılacağı yerde sakalını eline alarak, Allah'ım, Malik kulunun ağıran şu sakalını cehennem ateşinde yakma. Allah'ım, kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu sen bilirsin. Acaba Malik kulun hangi taraftadır diye niyaz ederek sabahlamıştır. Malik bin Dinar anlatıyor. Bir gece uyuyakaldım ve evradımı yerine getiremedim. Rüyamda güzel bir cariye karşıma çıktı ve okur yazarlığın var mı diye sordu. Ben de var dedim. Cariye bana şu yazıyı okur musunuz dedi. Ve elime bir kağıt parçası verdi. Kağıtta şunlar yazılıydı. Dünyanın geçici ve aldatıcı nimetleri, ölümsüz olarak yaşayacağın cennetin zevk ve safasından seni alıkoymuştur. Yani geçici olarak kendisinden zevk aldığın bu uyku, ebedi saadetini sağlayacak ibadetine engel olmuştur. Uyan, namaz kıl ve Kur'an-ı Kerim oku. Zira bunların hepsi uykudan daha hayırlıdır. Bazı eski kitaplarda okudum. Allahü Teala buyuruyor ki, dünyayı sevdiği vakit alime vereceğim en küçük ceza, kalbinden bana münacaat sevgisini çıkarmaktır. Alim, bildiğiyle amel etmediği zaman, yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi vaaz-ı nasihati gönüllerden silinir gider. Ey Kur'an okuyanlar! Kur'an-ı Kerim kalplerinize neler ekmiştir. Bahar yağmurları yeryüzünü yeşillendirdiği gibi, Kur'an-ı Kerim de kalbin yağmurudur. Onu canlandırır. Gece ibadetine kalkan kimseye
Allahü

Teâlâ yaklaşır. Hatta içlerinde duyduğu yumuşaklığı, zevki ve nuru Allahü Teâlâ'nın kalbe tecelli etmesinden bilirler. Aza kanaat edip verdiğinize memnun olan ve size elinden geldiği kadar hizmet eden öksüz kızlara bakmaz da şunu bunu isteyen, aza kanaat etmeyen ve falan zadenin kızıyla evlenmeyi tercih edersiniz. İnsanlar ile düşüp kalkmaktan ziyade Allah ile münacaattan zevk almayan kimsenin ilmi az, kalbi kör ve ömrü boşa gitmiştir. Mücadelenin dinde yeri yoktur. Bir kitapta okudum. Hatibin hutbesi ameliyle karşılaştırılır. Şayet muvafık geliyor ve söylediğini yapıyorsa tasdik edilir. Hutbesi ameline uymuyorsa dudakları ateşten makaslarla kesilir ve her kesildikçe yeniden biter ve tekrar kesilir. Doğru ile yalan biri diğerini çıkarıncaya kadar kalpte boğuşur dururlar. Dünya bir sahirdir. O dünya alimlerini sihreder. Onun sihrinden kendinizi koruyun. Sanki dünya sevgisi üzerinde sulha oturmuş ve anlaşmış gibiyiz. Kimse kimseyi ikaz etmez, emir ve nehide bulunmaz. Bu hal böyle devam etmez. Allahü Teala bizi bu kadar serbest bırakmaz. Allahü Teala'nın hangi azabıyla azap olacağımızı bilemiyorum. Mescidin kapısından biri, en kötünüz mescitten çıksın diye seslense, benden evvel kapıya çıkan olmazdı. Ancak daha kuvvetli koşabilen bir kimse olursa ona karışmam. Kulun lüzumsuz ve boş şeylerle vakit geçirmesi kalbi karartır, bedeni zayıflatır, geçim sebeplerini de zorlaştırır. Din bakımından faydalanmadığın kimseyle dostluğu terk et. Amellerin en güzeli ihlasla yapılan ameldir. Üç şey gönlü öldürür. Çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak. Mal-ü mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi. Bir muhalif yel eser, savurur harman gibi. Muhterem dinleyenler, bu sohbetimiz burada sona erdi. Başka bir sohbette buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya Kerim. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya rakip. Rakipsin ki beni benden iyi bilirsin. Kendimi kendime şahit eylersin. Ancak başkaları gibi ayıplarımı yüzüme vurmazsın. Ancak başkaları gibi beni kusurlarım yüzünden utandırmazsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, alemlere rahmet olan varlığın sebebi, efendiler efendisi bir gün beni çağırıp yanına oturttular. Kendisiyle beraber evinde baş başa kaldım. Ne diyecek acaba diye çok meraklanmış ve heyecanlanmıştım. İki cihan güneşi, alemler efendisi biraz sonra şöyle buyurdular. Dinle ey Ali. Sen benim yanımda Musa aleyhisselamın yanındaki kardeşi Harun gibisin. Ey Ali! Benden sonra hiçbir peygamber yoktur, gelmeyecektir. Bugün sana bazı tavsiyelerde bulunacağım. Şayet bu tavsiyeleri tutarsan, huzurlu olarak yaşar, hükmen şehit olarak da ölürsün. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu seni fakih ve alim olarak diriltir. Bir gün alemlere rahmet olan efendiler efendisi ashabına sordu. Siz aranızda kimi şehit sayıyorsunuz? Sahabe, ya Resulallah, kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir, dediler. Allah Resulü, o halde ümmetimin şehitleri pek azdır, buyurdular. Ashab, öyleyse kimdir onlar ya Resulallah, dediler. Allah Resulü buyurdu. Kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir. Kim Allah yolunda ölürse o da şehittir. Kim vebadan, boğulmaktan, yıkıntıdan ve ishalden ölürse o da şehittir. Dinle ey Ali! Kim helal şeyleri yerse dini, yaşantısı saf ve güzel olur. O şahsın kalbi yumuşar. Duasının kabulüne hiçbir şey engel olamaz. Ey Ali! Kim şüpheli şeyleri yerse dini amelleri şüpheli olur. Kalbi kararır. Kim haram yerse kalbi ölür. Dini hayatında istikrarsızlık olur. Yakini yönü zaafa uğrar. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul etmez. İbadeti de azalır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, midesinde haram bir şey bulunan kulun ibadetini

Allah Celle Celaluhu kabul etmez. Adamın biri Süfyan-ı Sevri'ye, "Efendim, namazda birinci safta bulunmanın faziletini bize anlat."

Dinle ey Ali. Allah Celle Celaluhu bir kimseye kızarsa ona haram mal verir. Allah'ın o kimseye kızması şiddetlenirse ona yanlış amellerini süsleyen, arkadaşlık eden, dünyasını dinine engel kılan, dünya işlerini kolay gösteren, yanlış uygulamaları konusunda ahiretle ilgili yönü için nasıl olsa Allah gafur ve rahimdir diyen bir şeytanı musallat eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Kim Rahman'ın zikri olan Kur'an caddesinden görmezlikten gelip uzaklaşırsa biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. Şüphesiz bu şeytan onu yoldan saptırır. O kişi de kendisini kurtuluşa ermiş sanır. Dikkat et ey Ali! Haram elde etmek için yürüyen, haramı aramak için yola çıkan hiçbir kimse yoktur ki şeytan onun hemen peşinde olmasın. Haram mal biriktiren hiçbir kimse yoktur ki şeytan onun malından yemesin. Cima anında Allah'ın adını unutan hiçbir kimse yoktur ki onun çocuğunda şeytanın ortaklığı olmasın. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu azgın şeytan hakkında buyurdu ki, defol git, onlardan sana kim uyarsa cezanız cehennem olacaktır. Ne de mükemmel ceza! Onlardan güç yitirdiğini sesinle yerinden oynat. Atlılarınla ve yayalarınla yaygara çıkarıp üzerlerine çullan. Mallarında ortak ol, onlara sürekli vaatte bulun. Şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaat eder ki? Ey insanlar! Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve bolluk vaat ediyor. Allah ihsanı geniş olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu abdestsiz namazı ve haramdan olan sadakayı kabul etmez. Mümin haram yemediği müddetçe dininde ilerlemeye devam eder. Kim alimlerden ayrılırsa kalbi ölür, Allah'a itaatten sapar. Dinle ey Ali! Kim Kur'an-ı Kerim'i okur da Kur'an'ın helal dediğini helal, haram dediğini de haram kabul eder de gereğini yerine getirmezse Allah'ın kitabını terk eden, o yüce kitabı sırtlarının gerisine atanlardan olur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, ey Ali, abdesti son derece tam ve güzel almaya dikkat et. Çünkü abdest imanın yarısıdır. Abdest aldığın zaman israf da etme. Ayaklarını da yıkayıp bitirdikten sonra Kadr suresini 10 kere oku ki Allah seni sıkıntılardan kurtarsın. Ey Ali! Melekler, insanların abdestli olup bozulunca hemen abdest al

yaptıkları müddetçe bağışlanmalarını dilerler. Ey Ali! Kim cuma günü gusül abdesti alırsa, Allah o kimsenin geçen cuma gününden beri işlediği günahları büyük günahlardan sakınması şartıyla bağışlar. Ayrıca bu gusül içinde kabrinde rahatlık, mizanında ağırlık verir. Dinle ey Ali! Namazları vaktinde kılmaya çok dikkat et. Çünkü namaz her faziletin başı ve her ibadetin zirvesidir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın nebisi, amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sordum. İki cihan güneşi namazları vaktinde kılmandır buyurdu. Bundan sonra nedir ey Allah'ın elçisi dedim. Anneye babaya itaattir dedi. Sonra nedir ey Allah'ın elçisi dedim. Allah'ın dinini öğretmektir buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ademoğlunun kulağının eritilmiş kurşunla doldurulması, ezanı işittikten sonra ona icabet etmemesinden daha hayırlıdır buyurdular. Ey Ali! Cebrail aleyhisselam şu 7 özellikten dolayı Ademoğlundan olmayı çok ister. Ey Allah'ın Resulü! Onlar nedir diye sordu. Alemlerin efendisi, dinle ey Ali dedi. Cebrail imamla birlikte cemaatle 5 vakit namaz kılmayı arzuladı. Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Cebrail, alimler meclisinde bulunmayı arzuladı. Sahabeden olan Ebu'l-Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyorlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yanında bir kere oturuşum, benim nefsime bir senelik amelden daha tesirli olurdu. Hasan Basri'nin arkadaşlarından Eş'as bin Abdullah şöyle demiştir. Biz Hasan'ın huzuruna girerdik. Yanından dünyaya hiçbir değer vermez halde çıkardık. Cebrail hasta ziyaretinde bulunmayı arzuladı. Hazreti Ali anlatıyorlar. Allah'ın Resulünü şöyle derken işittim. Herhangi bir Müslüman diğer Müslümanı hastalığında sabahleyin ziyarete giderse akşam oluncaya kadar 70 bin melek ona istiğfar eder. Akşam vakti ziyarete giderse sabah oluncaya kadar 70 bin melek ona istiğfar eder. Bu Müslüman için cennette hazırlanmış meyveler vardır. Ya Resulallah, Cebrail'in Ademoğlundan olmayı istediği özellikler daha nelerdir diye sordu. Allah Resulü devam ettiler. Ey Ali! Vefat eden Müslüman kardeşinin cenazesi için son görevleri yerine getirmek, cenaze namazını kılmak ve cenazeyi defnetmek. İki cihan güneşi devam ettiler. Kim Müslüman kardeşinin cenazesini inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek uğurlar, cenaze namazını kılar ve defnoluncaya kadar ayrılmazsa, her biri Uhud dağı kadar sevabı olan 2 krat kadar mükafatla döner. Cebrail, insanların su ihtiyacını karşılamayı çok arzuladı. Efendimiz buyurdular ki, şüphesiz Allah Celle Celaluhu kıyamet günü şöyle buyuracak.

Ey Ademoğlu, senden su istemiştim de beni sulamadın. Kul, ya Rabbi, sen kainatın Rabbisin, seni nasıl sularım der. Allah Celle Celaluhu, falan kulum senden su arzu etti de ona su vermedin. Şayet ona su verseydin, elbette karşılığını katında bulacağını bilemedin mi? Ey Ali! Cebrail iki kimsenin arasını düzeltmeyi de çok arzuladı. Efendimiz buyurdular ki, kim mümin kardeşine bir sene dargın durursa, bu onun kanını dökmek gibidir. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın Resulü namaz kılmak, oruç tutmak ve sadaka vermekten daha faziletli bir dereceyi haber vereyim mi? Buyurdu. Bizler, evet, haber ver ey Allah'ın Resulü dedik. Alemlerin efendisi, iki kişinin arasını bulup düzeltmektir. İki kişinin arasının bozuk olması dini kökünden yıkar. Ey Ali! Cebrail'in Ademoğlundan olmayı istediği son şey ise komşuya ve yetime ikramda bulunmaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Resul ashabıyla birlikte otururlarken şehadet parmağıyla orta parmağını işaret ederek buyurdular ki, ey ashabım! Ben ve yetime bakan kimse cennette böyleyiz. Ve yine buyurdular ki, Müslümanlar içerisinde en hayırlı ev, içinde kendisine güzel davranılan yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar içerisinde en şerli ev, içerisinde kendisine kötü davranılan yetimin bulunduğu evdir. Ey Ali! Sen de bunları yapmaya son derece çaba göster. Dikkat et ey Ali. Yetim ağladığı zaman arş titrer ve şöyle denilir. Ya Cebrail, onu ağlatana cehennemi genişlet, onu güldürene de cenneti genişlet. Dinle ey Ali. Bir koyun sağacak kadar zaman içinde bile olsa gece namazını kıl. Zira gece namazını kılan yüz bakımından insanların en güzelidir. Gecenin öyle bir vakti vardır ki bu vakti gerek dünya ve gerekse ahiretle ilgili olan hayırlı bir şey dileyerek geçiren Müslümana Allah kesinlikle dilediğini verir. Bu vakit her gecede mevcuttur. Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın Resulü geceleri kapımıza kadar gelip kapıyı tıklatırdı. Ve Fatıma ile bana namazınızı kılmayacak mısınız diye seslenir sonra giderdi. Bir gün Biçri Hafiye, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz demişler. O mübarek de şu karşılığı vermiş. Allah geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladığı halde Allah'ın yüce Resulü ayakları şişinceye kadar ibadette bulunurlarsa ben nasıl uyuyabilirim? Ve ben bir tek günahımın bile Allah tarafından bağışlandığını bilmiyorum. Ey Ali! Cemaatle birlikte namaz kılmaya çok dikkat et. Zira bu Allah katında hac ve umreye doğru yürümen gibidir. Cemaatle namaz kılmaya ancak Allah'ın sevdiği mümin adam çok istekli olur. Bundan da ancak Allah'ın buğz ettiği

Ey Ali! Kuşluk namazını seferde ve seferde olmadığın zamanlarda da mutlaka kıl. Çünkü kıyamet günü olunca cennetin üst katlarından bir ses yükselir. Kuşluk namazı kılanlar nerede? Kuşluk namazı kılanlar nerede? Kuşluk kapısından emniyetle ve selametle cennete gireriz. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki ona kuşluk namazı emredilmesin. Ey Ali! Şu üç şey mümine olan ikramdandır. 1. Saliha bir hanım. 2. Cemaatle kılınan namaz. Ve 3. Kendisini seven komşular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Ramazan orucunu haramdan ve ona buna iftira etmekten sakınarak tutarsa, Rahman o kimseden razı olur. Cennetleri de o kimseye vacip kılar. Dinle ey Ali. Cömert kişi Allah'a yakın ve rahmetine yakındır. Cimri kimse Allah'tan uzak, rahmetinden uzak, azabına yakındır. Allah'ın Resulü yine buyurdular ki, iki haslet var ki müminde bir arada bulunmaz. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Onlar cimrilik ve kötü ahlaktır diye cevap verdi ve devam ettiler. Cömert Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır, cehenneme uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cehenneme yakındır. Cömert cahil, cimri alimden daha sevimlidir. Ey Ali! Cennetin kapısının üstünde şunu yazılı gördüm. Sen her cimriye, ana babasına isyan edene ve laf getirip götüren kimseye haram kılındı. Allah Resulü dediler ki, ey Ali dikkat et. Anne ve baban senin cennetin ve cehennemindir. Allah'ın rızası anne babanın rızasında, Allah'ın gazabı anne ve babanın gazabındadır. Ey Ali, Allah Celle Celaluhu cenneti yaratınca cennet şöyle demiştir. Ey alemlerin Rabbi, beni ne için yarattın? Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Seni her cömert ve benden hakkıyla korkanlar için yarattım. Cennet razı oldu demiştir. Cehennem de beni ne için yarattın diye sorunca Allah Celle Celaluhu seni bütün cimri ve kibirliler için yarattım. Cehennem de, ey alemlerin Rabbi, ben de onların hakkından gelirim. İki cihan güneşi buyurdular ki, ey Ali, cehaletten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha dayanaklı bir mal, kendini beğenmekten daha büyük bir yalnızlık, danışarak iş yapmaktan daha sağlam bir dayanak, tedbirli olmak gibi akıl, güzel ahlak gibi soy sop şerefi, şüpheli şeylerden bile uzak durmak gibi takva, tefekkür gibi ibadet, haya ve sabır gibi iman yoktur. Dinle ey Ali! Cömertin bedduasından sakın. Çünkü cömertin ne zaman ayağa kayacak olsa Allah Celle Celaluhu onun elinden tutar. Ey Ali! Kim bir Müslümana gönül hoşnutluğuyla yemek yedirirse Allah Celle Celaluhu o kimseye 1 milyon sevap yazar. 1 milyon günahını siler
ve 1000 derecesini yükseltir. Yahudi alimlerinden olan Abdullah bin Selam radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü Mekke'den hicret edip Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya koşarak gitti. İnsanlar alemlere rahmet olan yüce Resul geldi diye feryat ediyorlardı. Ben de neler oluyor bir bakayım, kimdir bu gelen diye merakımdan halkın içine gittim. Nihayet onun yüzünü görünce yüzünün bir yalancı olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruk şu oldu: "Ey insanlar, selamlaşmayı çoğaltıp yaygınlaştırın. Muhtaçlara yemek yedirin. Akrabalarla iyi ilişki kurun. Ve halk uyurken geceliğin namaz kılın ki selamlanarak ve selametle cennete giresiniz. Ey Ali, hayrı yüzleri aydın kimselerin yanında ara. Misafire ikram et. Zira misafir bir kavme inince rızkıyla birlikte iner. Misafir oradan ayrılınca Allah Celle Celaluhu ev halkının günahlarını götürür, onları denize atar. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa akrabasına ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Ey Ali! Rahmet melekleri içerisinde putların veya resimlerin yer aldığı, anne babasına eziyet eden kimselerin bulunduğu ve hiçbir misafirin girmediği evlere girmezler. Dinle ey Ali! Marufu emret. Sefeleye bile olsa. Hazreti Ali radıyallahu an diyor ki, bir an anlayamadım ve alemlerin efendisine sordum. Sefele kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Varlığın sebebi yüce peygamber buyurdular ki, ey Ali, sefele insanlara anlatıp fakat anlattıklarıyla kendisi amel etmeyen, insanları sakındırıp kendisi sakınmayan, kendi söylediğine de kendisine söylenene de aldırmayan kimsedir buyurdular. Ey Ali, gizlice verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür, bereketi ve çok rızkı celbeder. Sadakayı çok erken vakitte ver. Çünkü bela sabahtan önce iner. İşte erken verdiğin bu sadaka daha bela yere inmeden havada onu geri çevirir. Ey Ali! Sadaka vereceğin zaman yanındakinin en güzelini sadaka olarak ver. Helalden olma bir lokma sadaka, haramdan olan 1000 miskal sadakadan Allah katında daha sevimlidir. Ölümden önce vereceğin bir sadaka, başkalarının senin ölümünden sonra verecekleri 1000 miskalden daha faziletlidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: o gün kişi kendi elinin ölümünden önce gönderdiğine bakacaktır. Ey Ali! Ölülere tasaddukta bulun. Çünkü Allah Celle Celaluhu dirilerin sadakalarını ölülere taşıyan melekler tayin etmiştir. Ölüler o sadakalarla dünyada sevindiklerinden daha fazla sevinirler ve şöyle derler: Allah'ım, kabrimizi nurlandıranı bağışla. Bizi sevindirdiği gibi sen de onu cennetle sevindir.

Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın Resulüne sordum. Biz ölenlerimize dua ediyor, onlar adına sadaka veriyor ve hac ediyoruz. Acaba bunların sevabı onlara ulaşıyor mu? İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Gerçekten onlara ulaşır da sizden bir kimsenin hediyeye sevindiği gibi ona sevinirler. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh alemlerin efendisinden annesinin borcu olan bir adak hakkında fetva istedi. Annesi bunu ödeyemeden ölmüş. Allah'ın Resulü onun namına sen ödeyiver buyurdular. İstiğfar, Kur'an ve diğer zikirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Ezan ile kamet arası dua etmen gerekir. Çünkü bu dua çevrilmez. Efendiler Efendisi buyurdular ki, kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder. Dua, ibadetin ve kulluğun iliğidir. Dinle ey Ali! Dua ettiğin zaman ellerini göğsünün hizasında olarak aç. Ellerini başının üstüne, sağ elinin işaret parmağını göğe doğru Allah'ı işaret eder vaziyette kaldırma. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Ben Allah'ın elçisini dua esnasında ellerini ta koltuklarının beyazı görününceye kadar kaldırırken gördüm. Dinle ey Ali! İnsanların namaz kıldığı yerde okumanı da duanı da açıkça yapma. Böyle yapman onların namazlarını ifsad edebilir. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Bir seferde alemlerin efendisiyle beraberdik. Cemaat sesli olarak tekbir almaya başladılar. Bunun üzerine Yüce Peygamber, ey insanlar! Kendinize acıyın. Siz ne sağıra dua ediyorsunuz ne de bir gaybe. Muhakkak sizi işiten yakın bir zata dua ediyorsunuz ki o sizinle beraberdir buyurdu. Ey Ali! Kim Allah Azze ve Celle'yi fecirden önce, güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce zikrederse Allah o kimseye cehennem ile azap etmekten haya eder. Dinle ey Ali! Sabah namazını kılınca güneş doğuncaya kadar otur. Çünkü Allah Azze ve Celle yerinde böyle oturan kimseye nafile bir hac ve umre sevabı veya bir köle azadı veya Allah yolunda 1000 dinar sadaka sevabı yazar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Doğru ol. Dünyada sana zarar verse bile ahirette sana fayda verecektir. Yalan söyleme. Dünyada sana fayda verse bile ahirette sana zarar verecektir. Helakın onda olduğunu görsen de doğruluğu araştır ve ondan şaşma. Çünkü doğruluk kurtuluştadır. Dinle ey Ali! Günahı çok olanın değeri, kıymeti gider. Ey Ali! Arkadaşlığında ihmalkar ve kusurlu olan, sırrını ifşa eden arkadaş ne kötü kimsedir. Her kim bana iki çene kemiği arasındaki dil ile iki bacağı arasında bulunan organını korumaya söz verirse, ben de ona cenneti garanti ederim. Ey Ali! 1000 dost azdır, bir düşman çoktur. Dinle ey Ali! Sadakatin alametleri şunlardır. Kendi malını senin malının yerine koymak,

kendi nefsini senin nefsinin yerine koymak ve kendi şerefini senin şerefinin yerine koymaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! İçini haramdan temizlemedikçe ve kazancını helal kılmadıkça tövbe edenin tevbesi kabul olmaz. Ey Ali! Müminin üzerinden alimler meclisinde oturmadan 40 sabah geçerse kalbi katılaşır. Büyük günahlara karşı cesaretlenir. Çünkü ilim kalbin hayatıdır. Ey Ali! Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu hırsız zengine ve fasık alime azap etmekten çekinmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinle ey Ali! Hiçbir kimseyi kendisinde bulunan bir şey sebebiyle ayıplama. Zira kemiksiz et olmaz. Gıybetin kefareti ancak gıybet ettiği kimseden helallik alması veya onun için gıyabında Allah'tan mağfiret istemesiyle olur. Dikkat et ey Ali! Allah Celle Celaluhu insanda lisandan daha üstü bir şey yaratmamıştır. Kişi onunla cennete veya onunla cehenneme girer. Öyleyse dili hapset, onu yanlışlardan koru. Zira dil kötülükte ısırıcı bir köpek gibidir. Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi önemsemeden söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı gazaplandıracak kelimelerden bir kelimeyi hiç önem vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer. Ey Ali! Hiçbir Müslümana veya hiçbir hayvana lanet etme. Eğer onlar lanete müstahak değilseler, lanet sana geri döner. Alemlerin efendisiyle birlikte Batn-ı Muvat gazasında yola koyuldu. Kendisi Mecid bin Amr el-Cüheyni'yi arıyor. Su devesine bizden 5-6 kişi nöbetleşe biniyor. Derken Ensardan bir adamın biniş nöbeti kendi su devesine denk geldi. Ve onu çöktürerek bindi. Sonra sürdü. Ama deve bir parça durakladı. O da ona, "Deh Allah sana lanet etsin," dedi. Bunun üzerine etrafta dolaşan Allah'ın Resulü adamı duydu. "Kim bu devesine lanet eden?" diye sordu. Ozat, "Benim ya Resulallah," dedi. "İn onun üzerinden. Lanetlenmiş hayvanla bize arkadaşlık etme. Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Allah'tan bir şey istenip de sizin için kabul buyurduğu saate rastlamayın," buyurdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. "Dinle ey Ali. Dinin hepsi haya hakkındadır. Haya, başı ve başta bulunanı, karnı ve tenasül organını günah işlemeden korumandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dikkat et ey Ali! Allah'tan korkusu olmayanın dini olmaz. Günahlardan korunmayanın aklı olmaz. Verası olmayanın imanı olmaz. Bilmeyenin ibadeti olmaz. Sadakati olmayanın kişiliği, insanlığı olmaz. Sırrı olmayanın imanı olmaz. Tevfiki olmayanın tövbesi olmaz. Hayası olmayanın imanı olmaz. Vera nedir bilir misin ey Ali? Veranın aslı, haramı ve Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk etmektir. Kerem'in başı günahları terk etmektir. Ey Ali!

Günahlardan korkusu olmayan kimse için yerin altı üstünden daha hayırlıdır. Çünkü kalbinde artık iman yoktur. Ey Ali! Kişi güzel ahlak ile Allah yolunda gaza eden, gece boyunca namaz kılan ve daima oruç tutanın derecesine ulaşır. Güler yüzlü ol. Çünkü Allah Celle Celaluhu güler yüzlü olanları sever. Yüzünü sürekli asan kimseye de buğz eder. Dikkat et ey Ali! Allah'ın zikri hariç ibadetin başı susmaktır. Ey Ali! Çok uyumak kalbi öldürür, zerafeti giderir, günah çokluğu da kalbi öldürür ve pişmanlığı doğurur. Ey Ali! Allah kime nimet verir de o kimse nimete karşılık şükrederse, bela verir de o kimse belaya karşılık sabrederse, kötülük yaptığında da hemen ardından tövbe ederse, o kimse hangi kapıyı dilerse oradan cennete girer. Ey Ali! Çok sevinme. Çünkü Allah Celle Celaluhu çok sevilenleri, şımarıkları sevmez. Hatalarından ve günahlarından dolayı mahzun olmak gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her mahzun kimseyi sever. Dünyayı kınama. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dikkat et ey Ali! Ölüme sebep arayanlardan uzak dur. Onlar ancak dünyalarından bahsederler. Alemlerin efendisine sordum: Ey Allah'ın nebisi, onlar kimlerdir? Allah'ın elçisi buyurdular ki: Onlar zenginler ve dünya adamlarıdır. Onlar annenin çocuğuna yöneldiği gibi dünyayı toplamaya yöneldiklerini gördüğüm kimseler. Onlar yarın zarar edecek kimseler. Allah yanında insanların durumları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dinle ey Ali! Allah katında insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Onların Allah katında en şerlisi de ömrü uzun, ameli kötü olandır. İnsanların Allah'a en sevimsiz olanı yalnız başına yiyip misafirini yatıya kabul etmeyen, kölesini döven, zengine ikram edip fakiri horlayan kimsedir. Bundan daha da şerlisi haram içinde yaşayıp haram içinde ölendir. Bundan da şerlisi ömrü uzun, uygulaması kötü ve Allah'ın yasakladığından tövbe etmeyen ve buna rağmen de Allah'ın bağışlamasını arzu edendir. Bundan da şerlisi Müslüman kardeşine sadakat gösterisinde bulunuyor görünüp arkasından da bunun aksine plan kurandır. Bundan da şerlisi ömrünün başını gafletle geçiren, sonunu da Allah'a itaatte tembellik eden kimsedir. Hayır alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dinle ey Ali! Müminin 3 alameti vardır. 1- Mala düşkün olmaması. 2- Kadına düşkün olmaması. 3- İnsanların şerefleri hakkında ileri geri konuşmaktan hoşlanmaması. Ey Ali! Akıllı insanın 3 alameti vardır. 1- Dünyayı ahireti elde etmede kullanmak. 2- Cefaya katlanmak. 3- Sıkıntılara sabretmek. Alemin 3 alameti vardır. 1- Sözü doğru olması. 2- Haramdan sakınması. 3- Mütevazı olması. Muttakinin de 3 alameti vardır. 1- Yalandan ve kötülükten sakınır. 2- Kötü arkadaştan sakınır. 3- Harama düşme korkusundan helal tarafını bilemez.
Ey Ali! Sıdkın üç alameti vardır. Bir, nafile ibadeti gizlemek. İki, sadakanın verilmesini gizlemek. Üç, musibeti gizlemek. Dikkat et ey Ali! Abidin de üç alameti vardır. Bir, nefsine kızar. İki, nefsini hesaba çeker. Üç, Allah-u Teala huzurunda kıyamı uzatır. Salihin üç alameti vardır. Bir, Allah ile kendi arasını salih amelle düzeltir. İki, dinini amelle düzeltir. Üç, nefsi için istediği şeyi insanlar için de ister. Mutlu ve cennet ehli kişinin üç alameti vardır. Bir, helal ağzı. İki, ulema ile oturup kalkma. Üç, beş vakit namazı cemaatle, imamla birlikte kılma. Ey Ali! Müminin üç alameti vardır. Bir, Allah'a itaate koşar. İki, haramlardan uzak durur. Üç, kendisine kötülük edene iyilik eder. Cömertin üç alameti vardır. Bir, öcünü almaya gücü yettiği haldeyken affetmek. İki, zekatı çıkarıp vermek. Üç, sadaka vermeyi sevmek. Ey Ali! Halim insanın üç alameti vardır. Bir, alakayı kesenle alaka kurar. İki, mahrum edene verir. Üç, kendisine zulmedeni affeder. Sabırlının üç alameti vardır. Bir, yüce Allah'a itaatte sabretmek. İki, musibete sabretmek. Üç, Allah Celle Celaluhu'nun kaza ve kaderine sabretmek. Ey Ali! Tevbe edenin üç alameti vardır. Bir, haramdan sakınmak. İki, ilim talep etmek için hırslı olmak. Üç, sütun memeye tekrar dönmeyeceği gibi günaha dönmemek. Şirkin alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dikkat et ey Ali! Münafığın üç alameti vardır. Bir, konuşunca yalan söyler. İki, vaat edince sözünde durmaz. Üç, emanet edilince hıyanet eder. Hiçbir vaaz kendisine fayda vermez. Ey Ali! Gösterişçinin, desinler için yapanın üç alameti vardır. Bir, insanlarla birlikteyken rükûnu ve secdelerini tam yapar. Yalnız başına kalınca noksan yapar. İki, kendisine övgüde bulunan kişinin işini görür. Üç, sadece dışarıda ve toplum içinde yaratanı zikreder. Ey Ali! Ahmağın üç alameti vardır. Bir, Allah Celle Celaluhu'nun fazlarında ağır davran. Ki Allah Celle Celaluhu'nun zikredeceği yerde çok konuşmak. Üç, Allah Celle Celaluhu'nun hakkında şüphe etmek. Dikkat et ey Ali! İlahi yardımdan mahrum olmanın üç alameti vardır. Bir, yalanın çokluğu. İki, yalan yeminin çokluğu. Üç, insanlara ihtiyaçlarını arz etmesinin çokluğu. Ey Ali! Suçlunun üç alameti var. Bir, fesadı sevmek. İki, kullara zarar vermek. Üç, doğrudan uzak durmak. Ey Ali! Zalimin üç alameti vardır. Bir, yiyeceğinin hangi şeyden olduğunu aldırmaz. İki, borçlusuna baskı uygular. Üç, gücü yetince de yakalar ve saldırır. Dualar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Ali! Sabah akşam Yasin suresini okuman gerekir.

Şüphesiz kim Yasin suresini güzelce okursa Allah Celle Celaluhu'nun koruması altında olur. Ey Ali! Kim her gece Haşr suresini okursa dünya ve kötülüklerine karşı korunur. Ey Ali! Kim cuma gecesi Bakara suresini okursa 7. kat semadan yerin altına kadar bir nur doğar ve o kişiyi kuşatır. Kim cuma gecesi Duhan ve Mülk suresini okursa günahlarını Yüce Allah affeder ve kabir fitnesinden kurtulmasına vesile olur. Kim yatağına yatacağı esnada Kehf suresinin sonunu okursa başından sonuna kadar nura gark olur. Kim uyuyacağı zaman Tarık suresini okursa o kimseye gökyüzünün tüm yıldızları sayısınca sevap yazılır. Dinle ey Ali! Kim Mülk suresini okur da okumasından sonra şöyle söylerse cinlerden, insanlardan ve hayvanlardan meydana gelebilecek sıkıntılara karşı Allah o kimseye yeter, o kimseyi korur. Allah'ım beni ayaktayken de, otururken de, uyurken de İslam ile koru. Beni ne düşmanın diline ne de hasetçinin diline düşür. Allah'ım, her canlının şerrinden sana sığınırım. Bunların perçeminden yakalayan sensin. Senin elinde bulunan hayrı senden istiyorum. Amin. Dinle ey Ali. Bir dileğin olmasını istersen Ayet-el Kürsi oku. Üzüntü sıkıntılar hakkında Allah-u Teala'ya dua et ve şunu söyle. Ey daima diri olan ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu yüce Rabbim, rahmetinle yardım istiyorum. Beni bağışla, durumumu düzelt. Kalbime genişlik ver, üzüntümü gider. Ey Ali! Bu şekilde dua edersen, şüphesiz Allah o üzüntüleri senden kaldırır, sıkıntılardan seni kurtarır ve ihtiyaçlarını da yerine getirir. Ey Ali! Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Ey Ali! Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Dikkat et ey Ali! Öfkelenmekten sakın. Çünkü öfke şeytandandır. Ve şeytan öfke halinde sana karşı çok güçlü olur. Öfkelendiğin zaman sükut et. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın nebisi, bana bir nasihat et dedi. Alemlerin efendisi ona, öfkelenme buyurdu. Bunun üzerine o adam, efendiler efendisinden tekrar nasihat etmesini istedi. Her defasında yüce peygamber o adama öfkelenme. Öfkelenmek şeytandandır. Çünkü şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş de ancak ateşle söner. Öyleyse sizden biri öfkelenirse abdest alsın buyurdu. Dikkat et ey Ali! Mazlumun bedduasından sakın. Şüphesiz Yüce Allah mazlum kafir bile olsa o mazlumun bedduasını kabul eder. Zira onun küfrü kendisine aittir. Ey

Yalan yere yemin etmekten sakın. Çünkü yalan yere yemin etmek malı tüketir, rızkı ve ömrü yok eder. İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Üç kimse vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz. Onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara şiddetli bir azap vardır. Bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Buyurdular ki, kırda fazla suyu olup da onu yolcuya vermeyen, ikindiden sonra bir kimseye bir mal satan ve o malı gerçek bunun aksine olunduğu halde kendim şu kadar aldım diye Allah'a yemin ederek müşteriyi kendisine inandıran, bir reise sırf dünyalık için itaat eden, o reis ona dünyalık verirse sözünde duran, vermezse durmayan kimselerdir. Ey Ali! Kim marufu emreder, kötü olan şeyleri yasaklarsa, Allah o kimsenin düşmanının burnunu yere sürter. Kim işlerinde sadık olursa, o kimse kızdığında yüce Allah da kızar. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, ümmetim içerisinde Allah'ın emrini yerine getirecek bir topluluk devamlı olacaktır. Onlar bu görevlerine devam ederken Allah'ın emri olan kıyamet günü gelinceye kadar kınayanlar ve karşı duranlar o kimselere zarar veremeyeceklerdir. Hazreti Ali, din nedir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Allah Resulü, ey Ali, sana dinden haber vereyim dedi. Din Allah ile ilgili, Resulü ile ilgili ve müminlerle ilgili nasihatten ibarettir. Dinle ey Ali. Ümmetimden 7 kişi cennettedir. 1. Tevbe eden genç. 2. Gizlice sadaka veren kişi. 3. Malının gitmesi kendisine imam ile cemaatle bir namazı kaçırmaktan daha önemsiz gelen kimse. 4. Kuşluk namazını kılan kişi. 5. Allah Celle Celaluhu korkusundan dolayı gözleri yaşaran kimse. 6. Ulema meclisinde bulunmada yarışan kimse. 7. Şöhretli ve güzel kadının zina davetini ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden kimse. Ey Ali! Kim amanın sol elinden tutarak yol gösterirse kıyamet günü o kimsenin sağı senin sağında olarak gelir. Dinle ey Ali! Bu tavsiyelerimi isimleri mukaddes olan ve kendisinden başka ilah olmayan Rabbül Alemin'den ve Cebrail'den öğrenip amel ettiğim gibi sen de öğrenip uygula. Uygula ki dünyada ve ahirette kurtuluşa eresin. Ben de ey Allah'ın Resulü, varlığın ve rahmetin dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın dedim. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك

فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar. Ve ala alihi ve ashabihi'l ethar. Ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Alemlerin Rabbine hamd ederek, iki cihan serveri efendimize salat ve selam ederek, onun mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam ederek, o günden bugüne kadar yolumuzu aydınlatan bütün

0: alimlerimize, ariflerimize, abidlerimize, salihlerimize, şehitlerimize selam ederek ve siz Van'ın güzel insanları, erkeğiyle, hanımıyla, genciyle, yaşlısıyla, bütün güzel insanlarına da selam ederek sözlerime başlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu halinizi görünce Allah şahit, zerre miktarı nefsime mal etmiyorum. Ettiğim gün Allah beni kürsülerden alsın. Siz bu duaya gönülden amin deyin. Kendime mal etmiyorum ama bir mutluluğu yaşıyorum. Halen bizde iş var ya, iş var, bu millette iş var. Bu millet çok güzel şeyler yapacak Allah'ın izniyle. Bu millet sadece bu toprakları yeşertmeyecek. Allah'ın izniyle dünyanın dört bir tarafını yeşertecek. Allah'ın izniyle Kudüs'ün kurtuluşu da sizin elinizle olacak. Allah'ın izniyle Şam'ın, Halep'in kurtuluşu da sizin elinizle olacak. Allah'ın izniyle şu anda ızdırap çeken bütün coğrafyalarda sizin elinizle ve vesilenizle yeşerecek. Yeşertmek için gayret edelim. Başarıya, neticeye takılmayalım. Biz ektik, biz toplayacağız diye bir şey yok. Biz ekmeye devam edelim. Bize Allah'ın verdiği görev çiftçiliktir ya. Biz ekeriz toprağa, göğe gözümüzü dikeriz Allah'ım rahmet gönder diye. Ama asla bu manada başarıya odaklanmayız. Hesap etmeyiz, dünyevi başarının arkasına düşmeyiz. Bize bu manada ne kazandırır, ne kaybettirir, bunun hiçbir zaman hesabına girmeyiz. Eğer bizim örneğimiz, önderimiz Allah Resulü ise, eğer bizim rehberlerimiz sahabe-i kiram efendilerimiz ise, biz bunu biliriz ve buna ait şeyleri konuşuruz. Buna ait şeyleri yaparız. Bundan gayrı da hiçbir şey düşünmeyiz. Allah bu düşünceden, bu güzel ufuktan, bu güzel hedeften bizi asla geri koymaz. Aziz kardeşlerim, hissiyatım başka şeyler konuş diyor. Ama yapmak istemem, bu benim geleneğime uymaz. Ben serlevha neyse onu konuşmak isterim. Arkadaşlar da bana öyle bir görev vermişler. Dünyadaki cennet aile diye. Gençler çok. Şimdi ben gençlerin yanında babalara, annelere vuracağım, caiz olmayacak. Vurmayacağım, iş tam olarak karşılığını bulmayacak. Anneler babalar burada, ben onları unutsam, gençlere çalışsam bu da olmayacak. İki arada bir deredeyim, Allah bana yardım etsin, ne konuşacağım bilmiyorum. Dünyadaki cennet aile, ben de bu serlevhanın altında bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bu memleketin güzelliklerinden bahsettim ama acılarından da bahsetmem lazım. Bilmem farkında mısınız? Aileler çatırdıyor. Ailelerde şu anda yangın var. Evler yanıyor. Çoluk çocuğuyla, hanım beyiyle bir huzursuzluk ve saadetsizlik var. Öyle ki her gün bu manada bir sıkıntıyla karşı karşıya geliyoruz. Haftada aşağı yukarı 100 tane soru gelir vakfa. Bu soru, 100 sorunun 60 tanesini arkadaşlar bana iletmeden cevaplarlar. Çünkü önceden verilmiş cevaplar var. Bir şekilde o manada cevapları verirler beni külfetten kurtarmak için. Bana gelen 40 soruyu da ben cevaplarım. Hafta içerisinde fırsat buldukça, insanların dertleri var, bizim sorumluluğumuz da bu. Emin olun 100 sorunun yarısı aileyle alakalı. 100 sorunun 50 tanesi eşler arasındaki huzursuzluk, sıkıntılar, problemler, bitmeyen haçlı savaşları gibi savaşlar var biliyorsunuz. Gelin kaynana savaşları, gelin kaynana savaşları, çocuklarla alakalı problemler, bir sürü, o kadar ki dediğim gibi yarıya yakını bu sorularla oluşuyor. Gün geçmesin ki vakfa bir iki tane ya erkek ya hanım bu meseleden dolayı gelmesin. Artık maillerle, sorularla, telefonlarla Çözülmeyen meseleler de şahsen bu manada gelerek çözülmeye çalışılıyor. Ne kadarını yapabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Bizim elimizde sihirli bir şey yok. Bizim söyleyeceğimiz şey belli. İnsanlara Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden bazı tavsiyelerde bulunup o insanları gönderiyoruz. Ama böyle bir sorunumuz var benim güzel kardeşlerim. 2016 yılında Türkiye'deki evlilik sayısının 600 bin olduğunu öğreniyoruz. 590 küsür 600 bin düz rakam söyleyelim. Ne kadarı boşanmayla neticelenmiş biliyor musunuz? 125 bini. 600 bin evlilik, 125 bini boşanmayla neticelenmiş. İlginç bir şey söyleyeyim ben size. Bu 125 binin yaklaşık 1/3'ü ilk 3 ay içerisinde bitmiş. Evlenmiş gencecik iki insan 3 ay içerisinde evliliklerini bitirmişler. Nişanlıyken bozulanlar, bu manadaki sıkıntıları söylemiyorum. Ama keşke bu düzeyde kalsa. Toplumun içinde olduğumuz için meseleden haberdarız. Bir de şu anda evde ateş var, yangın var. Buna rağmen elden utandığı için, aile baskısı, çevreden dolayı, aman millet beni kınamasın diye bir ömür huzursuzluğu kendisine azık edinen eşler var. Bir ömür o evde birbirlerini yiyen iki insan var. Bir müddet sonra Allah o eve çoluk çocuk veriyor. Buna rağmen o evde huzur yok. Her geçen günde artan bir huzursuzluk var. Peki niye? Neyi paylaşamıyoruz Allah aşkına? Nedir derdimiz ki Allah bize böyle büyük bir mükafat vermiş, bir ev vermiş, bir hanım vermiş ya da bir bey vermiş, başımızı koyacak bir yuvamız var, akşam gidecek bir adresimiz var, gittiğimiz zaman soframızı hazırlayan birisi var, elbiselerimizi yıkayan birisi var, evimizin bunca sıkıntısına katlanan birisi var. Kadın cephesinden baksanız nafaka adına seni kimseye muhtaç etmeyen erkek var. Helal lokma elde etmek için gayret eden bir beyin var. Babalarına, evlatlarına sahip çıkan bir baba olarak evinde bir erkek var. Bunca varın içerisinde bu ızdırap niye? Nedir ki bizim derdimiz? Biz bir türlü bu manada bazı şeyleri anlayamıyoruz. Benim güzel kardeşlerim, en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. İnanın bu büyük nimetin farkında değiliz. Kaybettiğimiz zaman anlarız ama ah vah ettiğimiz zaman da hiçbir anlamı kalmaz. Bu manada bizim evlilik meselesini, aile meselesini ciddi bir mesele olarak ele almamız ve bu manada karşılıklı sorumluluklarımızı konuşmamız gerekiyor. Bugün Van'ın nasibi bu oldu. Ben de buna ait bazı şeyleri konuşmak için şu anda huzurunuzdayım. Meseleye girerken size bir tanım vermek istiyorum. Aile kelimesi Arapça bir kelimedir. Arapça aile dediğimiz zaman dede, nine, onların çocukları, yani amcalar, dayılar, teyzeler, halalar ve onların çocukları, yani torunlar, koca bir aileyi kastetmiş oluruz. Arapçada aile dediğiniz zaman biraz daha Türkçedeki karşılığıyla geniş aile kastedersiniz. Bizim anladığımız manada dar aile, yani baba, anne ve çocuklar Arapça karşılığında usredir. O usre aile ise geniş ailedir. Usrenin farklı bir manası, ailenin farklı bir manası var sözlüklerimizde. Arapçada aileye şöyle bir mana verilir. Dengeyi sağlayan terazi, biri olmazsa biri ayakta duramayan yapı. Birbirlerini ayakta tutabilmeleri için destek olmaları lazım. Aile dediğiniz zaman iki tane temel mana var. Başka manalar da var ama sizi fazla sözlükle yormayayım. Bunları tutsak aklımızda yeter. Dengeyi sağlayan terazi, biri başka birine yaslanarak ayakta duran yapıdır.
1: Usre

Nedir biliyor musunuz? Saldırılara karşı giyilen zırhtır. Üç tane tanımdan bir aile tanımı çıkaralım. Bana sorsanız aile nedir? Dengeyi sağlayan terazi, birbirine destek olan yapı, saldırılara karşı giyilen zırhtır. Aile tam da budur. Eğer biz dengeyi sağlayamasak, destek olup birbirimize ayakta durma adına yardımcı olmazsak, dışarıdan saldırılar olacak aileyi yıkmak için. En başta şeytan saldıracak, şeytanın dostları saldıracak. Sen bir ev kurmuşsun, o evi yıkmak için şeytan elinden geleni yapacak. Çünkü Allah bizi evliliğe, şeytan ise bizi evsizliğe çağırır. Allah bizi nikaha, şeytan ise bizi nikahsızlığa çağırır. Allah bizi evliliğe davet eder ve bir farz olarak üzerimize yazar. Şeytan ise onu yıkmak için bütün yandaşlarını kullanır. Senaryolar çizer, senaryolar üstüne senaryolar yazar. O aileyi yıkmak için elinden geleni yapar. Bunun için biz saldırılara karşı giyilmiş zırh gibi olmak zorundayız. Bu mukaddime, arkasından bir ikinci mukaddimeye ihtiyacımız var. Neydi serlevhamız? Dünyadaki cennet aile. Peki burada bir şeye aykırı değil mi bu serlevha? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Dünya müminin zindanıdır. Mümin için dünya hayatı zindandır. Ancak o zindanı gül gülistan yapmanın yollarını da gösterdi bu sözün sahibi olan iki cihan serveri." Evet, mümine dünyada cennet yok. Ancak cennetin kokusunu alacağı yerler var. Mesela içinizde hacca gidenler var. Umre'ye gidenler var. Gitmeyenlere de Allah en yakın zamanda nasip etsin. Gidenlere de tekraren nasip etsin. Kabe'nin önündesiniz. Cennetin kokusunu duymuyor musunuz? Eğer hacda, Arafat'taysanız, Arafat'ta o sabahtan akşam güneş batıncaya kadarki an dünyadaki cennettir. Ayaklarınız yerden kesilir. Kendinizi o anlarda cennette zannedersiniz. Yolunuz Medine'ye düşer. Ne der sallallahu aleyhi ve sellem? Evimle minberin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. O yeşil halıların olduğu yerde iki rekat namaz kılsanız, arkasından biraz dua etseniz, sonra Müslümanlara yer açılsın diye hemen acelece hareket etseniz, olması gereken bu çünkü, o anlar size cennet kokusunu duyurur. Demedi mi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud, cennet dağlarından bir dağdır. Sahabe demedi mi ben Uhud'un arkasından cennetin kokusunu duyuyorum. Demek ki cennetin kokusu var. Bunlar var, şu da var. Salih ve sadık insanların oluşturduğu meclis, ilim meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Allah'ın evlerinden bir evde, Allah'ın günlerinin bir gününde ya da gecelerinin bir gecesinde açıp Allah'ın kitabından birkaç ayet okumak, Resul'ün hadislerinden birkaç hadis okumak o ilim halkasını cennet bahçesine çeviriyor. Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir bahçedesiniz ki o bahçeyi melekler refakat ediyor, o bahçeye. Sizi sarmışlar. Arş-ı alaya kadar şöyle bir spiral oluşturmuşlar. Ta o arş-ı alaya kadar o ilim meclisinde bulunanlara istiğfar ediyorlar. Allah Resulü söylüyor. Aynı sözün sahibi şunu da söylüyor. Evleriniz cennet bahçelerinden bir bahçedir. O bahçeyi koruyun, onu cehennem çukurlarından bir çukura çevirmeyin. İşte bunun için biz cennet bahçesi demek durumundayız. Dünyadaki cennet demek durumundayız. Ve evlerimizi cennete çevirmenin yollarını bulmak zorundayız. Eğer bulursak bunu yapabilirsek Allah'ın izniyle oralar gülistan olur. Sokaklar Nemrut'la dolmuş, ne yazar? Dünya firavunların elinde olmuş, ne yazar? Sen kurmuşsun orada Darul İslam'ı.
Sen öyle bir Darul İslam kurmuşsun ki bütün

0: Firavunlara, Yezidlere meydan okuyorsun. O evinle hükümdarların, meliklerin, zalimlerin yıkamayacağı bir devlet kuruyorsun. Aile böyle bir devlettir. Eğer o aileyi biz Allah Resulü'nün bize gösterdiği gibi kurarsak, hiçbir zalimin yıkamayacağı bir devlet kurmuş oluruz. Eğer biz Resulullah'ın dediği gibi yaparsak, cennet bahçelerinden bir bahçeye çeviririz. Peki benim güzel kardeşlerim, ne yaparsak öyle olur. Biraz ona ait şeyleri konuşmak durumundayız. Bakın, evlenmek kelimesi Türkçe'de çok güzel bir mana ifade eder. Evlenmek, ev sahibi olmaktır. Peki insan evlenmeden önce de ev sahibi değil midir? Mesela bir gençtir, babasının, annesinin yanında, onun evindedir. O anda evlilik gerçekleşince neden o olaya evlenmek denir? O güne kadar da ev sahibidir. Ama ne zaman evin hukukunu üstlenir, onun adı olur evlenmek. Evlenmek dediğiniz şey hukukun sahibi olmaktır. Sorumluluğun tamamını üzerine almaktır. Eğer böyle bir durum söz konusuysa onun adı evlenmek olur. Peki Müslümanlar, aziz kardeşlerim, hanımıyla erkeğiyle bu güzel cemaat, ben sorayım, siz içinizden bir cevap verin. Gerçekten evlilik nedir diye bize sorulursa, bunun ne olduğunu Kur'an'dan ve sünnetten cevaplayabileceğimiz bir bilgiye ve bilince sahip miyiz? Sahipsek koruruz. Değilsek bazen atadan dededen gördüklerimizi yaparız. Onlar iyiye isabet ederse iyiye isabet eder, Allah korusun kötüye isabet ederse kötüye isabet eder. Ama bu işin gerçek manada evlenmek olabilmesi için o hukukun tam anlamıyla ortaya konması lazım. 6 tane tanım vereceğim, arkasından hemen size soracağım, bakacağım aklınızda kaldı mı kalmadı mı. Evlilik nimettir. Evlilik ibadettir. Evlilik dindir. Evlilik devlettir. Evlilik cihattır. Evlilik imtihandır. 6 tane madde evliliğin tanımını bize veriyor. Neydi birincisi? Nimet. Evlilik nimettir. Evlilik nimetse o zaman o nimetin şükrü eda edilmelidir. Bunları unutmayalım, döneceğiz. İkincisi neydi? Evlilik ibadettir. Öyleyse külfetine katlanılmalıdır. Üçüncüsü neydi? Evlilik dindir. Öyleyse korunmalıdır. Dördüncüsü neydi? Evlilik devlettir. Devletse yasalarına uygun davranılmalıdır. Beşincisi evlilik cihattır. Cihat deyince karı koca arasında harp değil. Şimdi ne olduğunu göreceğiz. Cihattır. Öyleyse hazırlığı yapılmalıdır. Altıncısı evlilik imtihandır. Öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir. Emin olun şunları bir anlasak. Karı koca olarak iki taraf, olur ki bir taraf bir tarafın imtihanı olur, fark etmez. O zaman bir taraf eğer anlasa evlilik onun için gerçekten bir cennet mükafatı olur. Çünkü ızdırabı fazlaysa, buna sabredildiği zaman, Allah için sabredildiği zaman, Allah için katlanıldığı zaman alınacak mükafat da farklı olacağı için bu manada o insanın her açıdan kazançlı bir biçimde bu işten çıkacağı bellidir. Şimdi birer birer ele alalım.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
2: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kavisin ki kusurum da olsa yine sana gelirim. İsyanım da olsa yine sana dönerim. Küsmezsin bana, yüzüstü bırakmazsın beni. Ne halin varsa gör diyenlerden değilsin, olmadın asla.
0: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

nimettir. Öyleyse şükrü eda edilmelidir. Her nimet şükür ister arkadaşlar. Şükürsüz nimet olmaz. Ve siz nimete şükretmezseniz Allah o nimeti çeker alır elinizden. Allah korusun, o nimet nikmete dönüşür. Bir harf değişir. Nimet iken bela olur, musibet olur, dert olur. Peki her nimetin cinsinden olur şükrü. Şimdi suyu içtik, bir yudum aldım, şükrüne eda ediyorum.

0: Elhamdülillah diyorum.
1: Yetti mi?
0: Yetmedi.
1: Bu işin kavli boyutudur. Otur iftar sofrasına, 3-4 tane farklı farklı yemek, güzel ye, sünnete uygun da yeme, tıka basa ye. Sünnet 3'e ayır der. Bir 3'te biri su olsun, 3'te biri boş kalsın, 3'te biri yemek olsun de. Biz zaten sünnet üzere yemek yok bizim hayatımızda. Öyle ye diyelim, arkasından elhamdülillah de. O sofranın nimeti yerine gelmiş oldu mu? Hayır. O sadece bir boyutudur. Asıl ondan sonrası nimetin cinsinden şükrünü eda edebilmektir. Allah sana onları verdi. En güzellerinden doldurursun birkaç tane. Komşularına götürürsün, arkadaşlarına götürürsün. Dünya kadar öğrenci var Van'da, 30 bin öğrenci. O öğrenci evlerini ziyaret edersin. Götürürsün bir gün yurtta bir iki tanesini götürürsün. Bir iki tanesini çağırırsın evde, sofranı paylaşırsın. Neyse, fakir fukarayla, bu manada komşuyla, akrabayla o nimetin şükrünü öyle eda edersin. Eğer Allah sana böyle tam istediğin gibi bir bey verdiyse, Allah sana tam istediğin gibi bir hanım verdiyse, peki parantez içinde soruyorum, mümkün mü tam istediği gibi bey ve tam istediği gibi hanım? Korkmayın, söyleyin. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar, boşuna beklemeyin. Eğer beklerseniz, daha çok beklersiniz, evde kalırsınız hepiniz. %70 tutturursanız vallahi bu çok iyi. %70. Mesela aklınızda ideal bir eş belirlemişsiniz. Erkek kadın fark etmez. Bunların %70'i tuttuysa çok iyi bir oran. %30 için de sabredeceksin. Ben öyle birini buldum ki tam istediğim gibi, tam benim gibi. Ben nasılsam o da öyle. Eğer böyle bir şey diyorsan, ne olur kusuruma bakmayın ama bunu demek zorundayım. İkinizden birinde bir arıza vardır. Allah asla iki insanı birbirleriyle %100 uyum halinde yaratmaz. Her insan bir ayettir. Allah'ın insan oğlu olarak yarattığı ayetler canlıdır. Bu manada birbirlerine benzersizdir. Hiçbirimizin parmak izi benzemez, göz retinalarımız benzemez, dokularımız benzemez, hiçbir şeyimiz benzemez, huylarımız da benzemez. Aynı anneden, aynı babadan biri bakarsın cemal vasfında, biri bakarsın celal vasfında, biri bakarsın Ebu Bekir gibi, biri bakarsın Ömer gibi, biri bakarsın Ali gibi, biri bakarsın Osman gibi radıyallahu anhum ecmain. Siz kardeşlerinize benziyor musunuz Allah aşkına? Benim 6 tane kız kardeşim var. Bir tane de erkek kardeşim var. 8 kardeşiz. Vallahi hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Hiçbirimiz birbirimizle aynı değiliz. Aynı babadan, aynı anneden olmamıza rağmen. Sen başka bir yerden evlendin. Başka bir aşiretten evlendin. Başka bir kültürden evlendin. Belki başka bir milletten evlendin. Sen Kürttün, hanımın Türk oldu. Sen Türksün, hanımın Kürt oldu. Sen farklı bir coğrafyadasın, o farklı bir coğrafyada. Nasıl siz birebir hep aynı olacaksınız? Ama sen bir Müslüman erkeksin ya da bir Müslüman hanım. Eş arıyorsun kendine. Elbette ilkelerin var. O ilkelerini kafanda tutmuşsun. %70'i tutturduğun an ona adım atacaksın. %30'u içinde sabredeceksin. Bunun başka yolu yok. Dolayısıyla bu manada evlilik dediğimiz şey nimet olarak algılandığı anda şükrün eda edilmesi noktasında bazı şeyler ortaya çıkar. Peki asıl sorumuza bir daha dönelim. Nasıl şükrü eda edebiliriz? Güzel bir aile temsiliyeti kurarak. Bugün gençler evlilikten korkuyor. Şu memlekette evlilik yaşı şu anda 30. Daha üstü de var. Ben en azını söylüyorum. Geçenlerde İstanbul'da bir İslami bir vakıfta, bizim camianın bir vakfında kadınlar arasında yapılan ankette evlilik yaşının ortalamasının 30 olduğu ortaya çıktı. Her geçen gün artıyor ve gençler korkuyor evlenmeye. İnanın ki gençlerin bu korkusunun en önemli sebebi evlilerdir. Çünkü görüyor genç, anneyi babayı görüyor, akşama kadar kavga.

başta Bediüzzaman Said Nursi olmak üzere şu toprakların imana erişmesi adına gayreti olan bütün alimlerimizi rahmetle anıyoruz. Şimdi yeri geldiği için Hasan el-Benna'dan bir cümle söylüyorum. Ne diyor? Müslüman fert, Müslüman aile, Müslüman toplum, Müslüman alem. Bunun başka yolu yok. Fert Müslüman olacak önce. İslam o ferdin hayatında %100 olmaya çalışacak. Gayret edecek, bu manada elinden gelen bütün her şeyi ortaya koyacak. Aile kuracak, Darul İslam olacak, Darul Erkam olacak, ev suffa olacak, talebe yetiştirecek. O ev en güzel medrese olacak. Bizim evlerimiz ilk medreselerimizdir. Bizim analarımız ilk muallimelerimizdir. Biz evden öğreniriz ne öğrenirsek. İnanın annenin babanın verdiğini hiçbir okul, hiçbir Kur'an kursu, hiçbir imam hatip, hiçbir ilahiyat asla ve da asla veremez. Ne verilirse bu manada o zeminde atılan tohum verir, o tohumu da aile eker. Bizim ailelerimiz böyle olduğu zaman burada örnek bir aile kurdunuz. Gençleri davet ediyorsunuz evinize. Gençler bakıyor ki o evde başka bir hava var. Ya bu evlilik ne güzel bir şeymiş diyorlar. Teşvik ediyorsunuz onları. Örnek oluyorsunuz. Hanımlar genç kızlara örnek oluyor. Bu manada onları farklı bir dünyaya sevk etmiyorlar. Makul olanı söylüyorlar, olması gerekeni söylüyorlar, işin en doğrusunu ortaya koyuyorlar. Bu manada o güzel örnekliği yaptıkları an onların yaptığı şey şükrün eda edilmesidir. Nimettir, o nimetin şükrü de böyle eda edilir. Evlilik ibadettir, öyleyse külfetine katlanılmalıdır. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın mevsim artık yaz oldu. İçimizde şu anda sabah namazına kalkarken zorlanmayan baba yiğit var mı? Gece 4'te ayaktasın, olmak durumundasın. Kalktın, bitmiyor imtihan. Şeytan o anda bir düğümü açtı kalktığın zaman. Daha 3 tane düğüm var senin ensende. Lavaboya gidene kadar sana bir sürü türkü söylüyor şeytan. Aman yat, 3 dakika 5 dakika daha var. Biraz daha yat, birazdan uyanırsın. Bir şeyler deyip seni kandırmaya çalışıyor. Hayır, şeytanla sen harp ediyorsun. Kalkıyorsun, lavaboya doğru gidip abdestini alıyorsun. Geldin, namaza 5-10 dakika var. Hele bir yat uzan diyor. Biraz istirahat et, ne de olsa 10 dakika var, uyanacaksın diyor. Son anda bile sana o namazı kıldırtmamak için her şeyi yapıyor. Sen ona da hayır dedin, la dedin, üçüncü düğümü de çözdün. Erkeksen zaten, tam erkeksen, %100 erkeksen camiye gidersin zaten sabah namazına. Camiye gittin, mesele bitti. Şeytanın o gün ayağını kırdın. Şimdi bak, bunu yaparken bir külfete katlandın mı? Katlandın. Bir hafta sonra oruca gireceğiz. Var mı içinizde dayanmadan orucu bu manada o sıkıntıyı çekmeyecek adam? 15-16 saat bu yazın sıcağında oruç tutacağız. Hele çalışan insanlara Allah yardım etsin, ne kadar zorlanacaklar. Ne yaptı? Külfetine katlandı. Hacca gidiyorsunuz ya, dünyanın parasını veriyorsunuz. Bir de itekleniyorsunuz, o sizinle kavga ediyor, o sizin ayağınıza basıyor, o size bir kızıyor, o size bağırıyor. Dünya kadar külfete katlanıyorsunuz hac ibadetini yerine getirmek için. Benim güzel kardeşim, ibadet evlilik, ibadet Allah'ın emri, peygamberin kavli. Allah'ın emri, peygamberlerin sünneti. Bunun için adım attın sen, bunun için bu sorumluluğa katlandın. Peki bunu nasıl sen ibadet olarak görmezsin? Nasıl bu manada ibadet olarak görmez de külfetine katlanmazsın? En ufak şeyde hadi ben babamın evine gidiyorum, en ufak şeyde hadi ben küstüm oynamıyorum deyip evcilik oynar gibi bu işi bitiremezsin. Mecbursun buna katlanmaya, mecbursun buna sabretmeye, mecbursun o külfeti bir ibadet olarak taşımaya. Ben bazen gençlere latife olsun diye de soruyorum. Gençler diyorum, evlilik akıl işi midir? Cevap bazen geliyor, bazen gelmiyor. Ben diyorum, aklı olan adam evlenir mi ya? Ne o kadar dert çekeceksiniz, o kadar sıkıntı.

sıkıntı. Ama evlilik din işidir. Allah emrettiği için yapıyoruz. Onun içinde katlanırız. Biz bu ibadetse eğer bir başka Müslümanın derdine katlanmayı bu işin bir külfeti olarak anlarız. Anlarız ve sabrederiz. Latife olsun diye size Asr-ı Saadet'ten bir şey anlatayım. Saadet asrında bir çift var, isimlerini bilmiyoruz. Çünkü böyle şeylerde sahabe isim vermez. Biraz sıkıntı yaşıyor erkek hanım birbirleriyle. Erkeğin arkadaşları diyorlar ki ya boşa gitsin ya, bu kadının derdini yıllardır çekiyorsun. Bu kadar dert çekilir mi? Diyor ki o erkek sahabi, ya boşayacağım boşamasına ama ben alıştım ona. Şimdi boşayacağım, gidecek başkasıyla evlenecek, onun ocağını batıracak. Hiç değilse ben katlanayım, Allah ecrimi arttırsın. Bir müddet sonra vefat ediyor o hanım sahabi. Bu erkek olan sahabi gidiyor kabrin başında duruyor. Boş ol, boş ol, boş ol diyor. Arkadaşları diyor ki ya öldü gitti zaten, sen ne diyorsun? Aman diyeyim de cennette gelmesin. Cennette başıma bela olmasın. Ne kadar yakmışsa yüreğini. Böyleleri de var ama bu şekilde sabır da var bu işte. Bu manada sabretme adına bir güzellik var. O neyden kaynaklanıyor? Ancak ve ancak meselenin külfet olarak anlaşılmasıyla kaynaklanacak bir şey. Eğer sen onu öyle anlarsan bu manada biraz daha o ibadeti koruma noktasında hassas olursun. Üçüncüsü, evlilik dindir, öyleyse korunmalıdır. Din diye gördüğümüz zaman, bakın sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bunların vakit olsa siz böyle sıcakta terlemeseniz, ben terlemesem bayağı şey anlatırım size ama fazla yormayacağım sizi. Mesela bunu sadece şu çerçeveden anlayın. Eğer bir erkek saliha bir kadınla evlenirse dininin yarısını tamamlamış olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki geri yarısı için ne yapsın ya Resulallah? Geri yarısı için de sakınsın, gayret etsin. Yarısı evlilikle tamamlanıyor zaten. Allah Resulü söylüyor. Bunu birileri evliliğe teşvik etmek için söylemiyor. Allah Resulü söylüyor. Allah tarafından konuşması onaylanan, alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen o kutlu nebiyi söylüyor. Öyleyse eğer bizim başka bir söze ihtiyacımız yok. Peki biz dinimiz olarak görürsek evliliği, dine ait değerleri koruyoruz değil mi? Korumak için ne kadar gayret ediyoruz? Aynısını yaparız. İnanın bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, aziz Kur'an'ımız da eşlere bu manada çok ama çok şey söylüyor. Hepsini burada anlayamayız. Hepsini burada anlatamayız da. Ama bana söyleseniz, sorsanız hocam bir özetle bize. Kur'an, Resulullah evlilik için erkeğe ne diyor, kadına ne diyor? Ben size ikişer kavramda özetleyebilirim. Erkeğe diyor ki eşin senin için emanet ve senin için büyük bir nimettir. Erkeğe dediği emanet ve nimettir. Çok şey var, son sözü hatırlayalım. Kadınlar size Allah'ın emanetleridir dedi mi veda haccında? Dedi sallallahu aleyhi ve sellem. O halde bu manada yapmamız gereken başka bir şey yok ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Bundan başka bir şeye gerek yok. Emanet dedi size. Peki benim güzel kardeşlerim, emanete ihanet eden adamın adı nedir? Emanete ihanet ettiğiniz zaman neyin vasfını taşıyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafığın alameti üçtür dedi. Üçten biri olarak ne saydı? Emanete ihanet etmek. Siz emaneti birinin size verdiği mala gözünüz gibi bakmak olarak anlarsanız sadece eksik anlarsınız. O da emanet. Sana Allah 20 yaşında gencecik, el değmemiş, göz değmemiş saliha bir eş verdi. O eş sana 3 tane, 4 tane çocuk doğurdu. Vücudunu bozdu, şişmanladı. Farklı bir biçimde vücudu değişti, bir şeyler oldu. Yaşlandı.

Kadın erkekten biraz daha çabuk yaşlanır. Sen 20'li yaşlardayken cebinde az bir para vardı. Makamın, mevkin azdı. Sonra Allah seni biraz belli yerlere getirdi. Cebin para gördü. Etrafında adamlar arttı. Senin yaptığın ilk iş eş değiştirmek oldu. Ya da başka şeyler düşünmek oldu. Sen ne yaptın? Ne yaptığının farkına var. Ona göre davran. Emanet ve nimet. Peki kadınlara ne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle bizde bu manada pozitif ayrımcılık yok, kusura bakmayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kitabın ortasından konuşur. Ne kadını sadece bu manada tatmin eder, ne erkeği. Ne erkeği yerin dibine batırır, ne kadını. Neyse Allah'ın dediği onu söyler, onu ortaya koyar. Cehennem bana gösterildi. Bir Bukhari hadisi bu. Cehennem bana gösterildi. Baktım çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Sahabe soruyor, ya Resulallah niye? Onlar inkar mı edecekler? Onlar küfre mi düşecekler? Hayır. Bilakis onları ateşe düşüren nankörlükleri olacak. Ne diyecekler biliyor musunuz kadınlar? Ben biraz kurgulayayım ki iyice anlaşılsın. Beni ne savcılar ne hakimler istedi ama işte ben geldim sana. Dün işte bir şekilde iyi vardı, güzellik vardı. Tamam, sen en iyi eştin. Ama olduğu imkanlar daraldı. O gün yok dedi, yok dedi. Sen bir ömür iyiliği yerin dibine batırdın. Bir ömür iyiliği görmedin. Bana ne yaptın ki? Babamın evinde ben şöyleydim. Bir elim yağdaydı, bir elim baldaydı. Orada da kimse yok ki çıksın ortaya desin ki ben biliyorum babanın evindeki hali. Ben biliyorum bir dese. Neyse, bunların hepsi ortada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyor. Hayır diyor, böyle demeyin. Varlıkta da yoklukta da eşinize destek olun. Aslında orada söylediği şey vefadır. Eşe söylenen vefa ve nimet. Erkeğe söylenen emanet ve nimet. Kadına söylenen vefa ve nimettir. Eğer böyle olursa bu meselenin din boyutu tam anlamıyla anlaşılmış olur. Gelelim dördüncüsüne. Dördüncüsü neydi? Evlilik devlettir. Devletse yasaları vardır. Ve herkes o yasalara uymakla mükelleftir. Kadın kendi başına, erkek kendi başına, çocuklar kendi başına. Vallahi böyle bir aile İslam ailesi değil. İslam ailesinde baba en üstte durur. Kadın ister buna kızsın, ister bağırsın, ister çağırsın. Olması gereken budur. Ama burada diktatörce, zalimce, zulümkarca bir baba durmaz. Ben 25 senedir siyer okuyan bir kardeşinizim. Şimdi meydan okuyorum size. Eğer bu manada benim söylediğimin dışında bir kelime söylerseniz ben söylediğim sözü geri alacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tam 14 kadınla hayatını birleştirdi. Onun çok evliliklerinin çok ayrı hikmetleri var. Öyle bazılarının söylediği gibi sadece meselenin cinsi anlamda bir şey yok. Başka şeyleri var. O şu anda meselemiz değil. 14 tane kadın, 25 yaşına kadar dul, 25 yaşında kendisinden 15 yaş büyük, 3 tane çocuğu olan 2 evlilik yapmış, Hatice anamızla evlendi. 25 yıl boyunca Hatice anamızla tek eşlidir. Hayatının en zirve anlarında Allah Resulü'nün dünyasına ikinci bir kadın girmemiştir. 25 yaşından 50 yaşına kadar Hatice anamızla evlidir ve Hatice anamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tam 15 yaş büyüktür. Hatice anamız vefat edince Allah Resulü 2 sene dul kaldı. 2 sene dul kaldı, 52 yaşında. Kiminle evlendi biliyor musunuz? Sevde validemizle evlendi. Sevde validemiz 10 yaş büyüktü Peygamberimizden. 6 tane de çocuğu vardı. Allah Resulü'nün evlilikleri böyle. Kimse evliliklerinin üzerinden bir şey söyleyemez. Bakmayın cahil cühelanın konuştuklarına. O günlerde Ayşe anamızla nişanlandı. Ayşe anamız onun hanesine giren tek bakire hanım.

Ondan sonra da diğer hanımlarıyla davet ve tebliğ öncelikli bir mesele için evlendi. Şimdi okuyacağım meydan şu. Benim güzel kardeşlerim, bir tane bana söyleyin. Söyleyin deyin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bir tanesine bir fiske vursun. Bir tane bana söyleyin ki korkutma maksadıyla elini şöyle kaldırsın. Bir tane bana söyleyin ki ağzını doldursun, hanımlarına bu manada bir şeyler söylesin. Mesela bugün cahil cühelanın yaptığı gibi babasına, anasına, kardeşlerine Allah muhafaza küfürler etsin. Bir tane bana örnek söyleyin, ben bu sözümü geri alacağım. Şimdi biz sünnetin ihyasından bahsediyoruz. Diyoruz ki Allah Resulü'nün sünnetini ihya edelim. Tamam edelim. Nasıl edeceğiz? Tabakların altını süpüreceğiz. Başka ne yapacağız? Ya da pazarlık yaparken karşıdaki adamın canını okuyacağız. Ya bu sünnet değil ki sadece. Al sana sünnet. Senin peygamberin bir kez olsun eşine bunu yapmadı. Sen sünnet mi istiyorsun? Al sana sünnet. İtiraz edin bana. Deyin ki hocam, İyi güzel diyorsun ama onun hanımları ya, onun hanımları cennet hanımları. Sen Ayşe anamızdan bahsediyorsun, Sevda anamızdan bahsediyorsun, Ümmü Seleme anamızdan bahsediyorsun. Nerede bizde o hanımlar? Vallahi öyle diyorsanız yanlış diyorsunuz. Bakın size bir tek örnek söyleyeyim. Hazreti Ömer hanımıyla kavga etmiş, kızmış. Demiş ki şimdi gidiyorum, sizi Resulullah'a şikayet edeceğim. Siz Mekke'deyken sesinizi bize çıkartmazdınız. Ama geldiniz Medine'ye, ensarlı kadınlara uydunuz. Siz de bize bunları yapıyorsunuz. Çıkıp geliyor Allah Resulü'nün evine. Eve yaklaştığı zaman evden sesler geliyor. Ayşe anamız bağırıyor. Hafsa anamız bağırıyor. Hazreti Ömer diyor Resulullah'ın evi, Resulullah'ın evi Ömer'in evinden daha felaket, Resulullah'ın evi Ömer'in evinden daha felaket diyor. Yıllar sonra kendisine bir dava geldiği zaman meseleyi anlatınca bunu anlatıyor. Diyor ki ben de böyle yapacaktım ama buna şahit oldum. Gidin ve kadınlarınızın derdini çekin. Onlar size Allah'ın emanetleridir diyor. Ömer almış alacağını. Şimdi budur. Bu manada bazı şeyleri almazsanız anlayamazsınız. Biz bu işi bir devlet olarak göreceğiz ve bu devletin yasaları var. Kocaya Allah bir rol biçmiş, kadına Allah bir rol biçmiş. Çocuklarımızın da hepsine bir rol biçmiş. Benim güzel kardeşlerim, gençler olmasaydı daha fazlasını söylerdim ama bir iki tane onlar beni duymasın bir şey söyleyeceğim. Farkında mısınız? Gençlerimiz şu anda büyümüyor. 20 yaşında, 30 yaşında gençlerimiz halen baba parası yiyor. 30 yaşında halen ayağının üzerinde duramayan gençler var. Kızımız 20 yaşında yumurta kırmayı bilmiyor. O 20 yaşında, 25 yaşında kaç tane yemek pişirmeyi biliyorsun? Say bakalım, 3 tane sayamıyor. Hocam ben ilim tahsil ediyorum. Tamam güzel de yarın kocan senden oku bana Tebbet suresi demeyecek. Yap bana bir kuru fasulye diyecek. O Tebbet'i okuman işi kurtarmayacak. Onun yeri başka, onun yeri başka. Bu manada dengeli bir biçimde bir hayat olması gerekir. Eğer bunu tam anlamıyla anlarsak, sorumluluklarımızı bilirsek, herkes kendi görevini yerine getirme adına gayret içerisinde olursa, devlet ya devlet yasaları olacak ve o devlet İslam devleti olacak. Ama dikkat buyurun, İslam devleti demek sadece bayrağında la ilahe illallah yazması demek değildir. İslam devleti demek beyin sakallı hanımın tesettürlü olması demek değildir. İslam devleti demek besmele ile başlayıp elhamdülillahla o sofradan kalkmak değildir sadece. İslam devletinin gerçek manada İslam devleti olabilmesi için üç esasın üzerine bina edilmesi lazım. Kökte tevhid olacak, gövdede adalet olacak, dallarda meşveret olacak. Eğer kökte tevhid varsa,
Gövde dağda.

varsa dallarda da meşveret, yani şura, istişare varsa bitti. Sizin devletiniz İslam devletidir. O aile de İslam devletidir Allah'ın izniyle. O İslam devletinin yasalarını Allah koymuştur. O yasalara göre davrandığınız zaman da yapacaklarınız bellidir. O halde biz evlilik meselesini bir devlet olarak anlamak durumundayız. Beşincisi, evlilik cihattır. Öyleyse hazırlığı yapılmalıdır. Nasıl? Cihada çıkıyorsunuz. Bu cihat belli bir hazırlık ister. Ancak cihat hep kılıçla yapılmaz. O kılıçla, silahla yapılanın adı cihadın içinden bir parça olan kıtaldir. Kıtal, savaş. Ama cihat İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmaktır. Onun için en büyük cihat nefisle olur. Nefsiyle cihat eden adam da mücahit olur. Eğer bunu yaparsan diğeri olur. Evinde cihat adına olması gerekenleri yaparsın. Zararlı unsurları sokmazsın. Çoluk çocuk okulda, televizyonda, caddede, sokakta bir şeyler virüs olarak kapıp geldiği zaman evde kurduğun antivirüs programıyla çocuğu dezenfekte edersin, temizlersin. Ne varsa şirk adına, bidat adına hepsini siler atarsın. Yapman gereken şey o manada o cihadı devam ettirmektir. Ama o cihadı kuralına uygun yapmak zorundasın. Şimdi ben başta hanımlar olmak üzere hepinize bir şey söylemek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de mescidini inşa ettikten sonra bir de arka tarafta Suffa Mektebi diye bir mektep kurdu. Ashab-ı kiram efendilerimizin büyük bir kısmı o Suffa Mektebi'nde yetişti biliyorsunuz. Sonra fiili olarak dedi ki hepiniz evde birer Suffa'nın şubesini açın. Ve o sahabi efendilerimiz evde Suffa'nın şubelerini açtılar. Sizin evlerinizde de var biliyor musunuz Suffa'nın şubesi, ama farkında değiliz neresi olduğu. Neresi orası? Allah Resulü'nün beyanlarından öğreniyoruz. Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Çoluk çocuğun en iyi yetişeceği yer sofra başlarıdır. Ne yapın yapın, işiniz gücünüz olabilir, ticaretiniz büyük olabilir, cihat edebilirsiniz, sorumluluklarınız vardır, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Ne olur günde bir defa, sabah olur, öğlen olur, akşam olur, bir defa olsun en az evin bütün fertleriyle beraber sofra başında bir araya gelin. Sofranın vahdeti, birliği evin nizamıdır, düzenidir. O sofrada o gün evde 5 kişi varsa 5'i de yer almak durumundadır. Ve o gün evin lideri olan, devlet başkanı olan bey o sofraya bir muhabbet konusu açmalıdır. Ya bir sahabiden, ya Resulullah'ın bir hayatından, ya İslam büyüklerinin hayatından bir tablo, ya sahabeden bir şey, neyse artık, yani ne anlatacaksa güzel bir biçimde bunu anlatmalı, açmalı ve çoluk çocuğu o sofranın başında yetiştirmeli. Çocuklar bilgi hırsızlarıdır. Bizi dinlemiyor gibi gözükürler ama en iyi dinleyici onlardır. Çocuğunuzu karşınıza alın, saatlerce ona konuşun, bir kulağından girer bir kulağından çıkar. Ama siz eşinizle konuşun, eşiniz sizinle konuşsun, onları alır çocuk hafızaya kaydeder. Dolayısıyla aslında çocuk iyi bir gözlemci olduğundan dolayı sizin halinizi gözler ve sizin kopyanız ve gölgeniz olur. Ne diyordu İmam Gazali rahmetullahi aleyh? Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Ey çocuklarından şikayet eden ebeveynler, anne ve babalar, doğru musun ki doğru gölge istiyorsun? O çoluk çocuğun ne suçu var Allah aşkına? Bizi nasıl görüyorsa onu yapıyor ya. Seni bir görsün, namaz vakti girdiği zaman bir hayatı durduran bir baba görsün, bir anne görsün. Ezan-ı Muhammedi eve süzüldüğü zaman evin rengini değiştiren bir baba, bir anne görsün. Bak bakayım o çocuk yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Elbette bunları yapsan yine de olmazsa olmaz. O ayrı bir imtihan.
Ama şu anda çoğunluk itibariyle çocuklarımızla yaşadığımız imtihanlar bizim temsiliyet adına yaşadığımız zafiyetleri ve bu manada onlara doğru dürüst uslubuna uygun bir şeyler söylemememizden kaynaklanıyor. Onun için cihat dediğimiz şey bu çerçeveden değerlendirilmeli ve buna göre hareket edilmeli. Sonuncusuna gelelim. Evlilik imtihandır. Öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir. Benim güzel kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Belaların, musibetlerin en şiddetlisine, en ağırına peygamberler muhatap olur. Ondan sonra da Allah'a yakınlık derecelerine göre diğerleri. Şimdi bakın peygamberlerin hayatlarına, onların imtihanları anlatılır Kur'an'da. Hazreti Adem'le sözü başlatalım. Adem Aleyhisselam'ın en büyük imtihanı evlatları olmadı mı? Bakın dünya bir avuç insanın için onların hizmetine verilmiş. Adem Aleyhisselam katil bir evladın babası oldu. Maktul bir evladın babası oldu. Kabil Habil'i öldürdü. Adem Aleyhisselam daha dünyaya gelir gelmez dakika bir gol bir çocuklarıyla imtihana başladı. Niye telaşlanıyorsun sen? Gel Hazreti Nuh'a. Nuh inleyen bir peygamberdir. Bir ömür inledi. 1050 diyor Kur'an, anlayalım diye, meseleyi kavrayalım diye diyor. 950 de diyebilirdi, öyle demiyor. 1050 yıl gayret edeceksin, mücadele edeceksin, onu çağıracaksın, bunu çağıracaksın. İnkarın başını senin hanımın çekecek. Alın size imtihan. Hangimiz Hazreti Nuh'tan geriyiz Allah aşkına? Hangi birimiz haşa kendimizi onunla kıyaslayabiliriz? Hazreti Nuh'un en büyük imtihanı buydu. En büyük imtihanı oğlu Kenan olmadı mı? Baba yüreği şefkatle yalvarıyor. Kur'an'da ayet olarak okuyoruz. Bin diyor şu gemiye. Hayır diyor, ben dağa sığınırım, beni korur diyor. Babasının gözlerinin önünde küfür üzere ölüp gidiyor. Babanın yüreğine bir bakın, nasıl bir yürek, nasıl bir feryat. Ben onun için şöyle dua ediyorum Müslümanlar adına. Bazen ellerimi kaldırıp duaya bir şeyler söylediğim zaman. Allah'ım diyorum, hiçbirimiz bir Nuh değiliz. Bize bu evlat acısını sen yaşatma. Evlatlarımızı küfürle bizi karşı karşıya getirme. Onların küfrünü biz kaldıramayız. Sen bizi böyle bir ağır imtihanla imtihan etme diyorum. Bunu bütün ümmeti Muhammed için söylüyorum. En ağır imtihan bu. Ama Nuh Aleyhisselam bu imtihanı yaşadı. Hazreti İbrahim'e bakın Allah aşkına. Milleti olmakla iftihar ettiğimiz o büyük insana. İki tane hanımı var. Geçinemediler bakın. Evet, ilahi kader başka bir şeydi ama Hazreti İbrahim o ikisinin arasında gitti geldi. 80 yaşına kadar evlat hasretiyle yandı tutuştu. Hanımı Sare de öyle. Bugün içinizde bu imtihanı yaşayanlar da var. Evlat öyle bir şey ki varlığı bir dert, yokluğu bin dert. Verir de imtihan, alır da imtihan, vermez o ayrı bir imtihan. Allah hepimizin imtihanı kolaylaştırsın. Ama böyle, Hazreti İbrahim de böyle ızdıraplar çekti. Hepsini size anlatabilirim böyle. Ama gelin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Bakın Kur'an'da Tahrim suresi. Biraz önce hafız kardeşimiz birkaç ayetini okudu. Kur'an'da Talak suresi, Nur suresi, Hucurat suresi aile süreleridir. Ve bu süreleri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailedeki imtihanları anlatılır. Biliyor musunuz? Analarımız, o kurban olduğumuz analarımız, her birisi bizim anamız, her birisi bizim öz anamızdan daha evla olan o analarımız kızdırdılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi. Küstü Efendimiz, bir ay evine gitmedi. Çadır kurdurdu Mescid-i Nebevi'de. Bir ay hanımlarının yanına gitmedi. Hanımları Allah Resulü'nün en büyük imtihanı oldu. Şimdi bunlar var. Bırakın o dizilerdeki yalanları. Kim evliliği toz pembe gösteriyorsa yalandır. Evlilik ağır bir sorun.

0: sorumluluktur, yüktür. Ama bu manada bir ibadettir. Biz imtihan olduğunu biliriz, imtihana kendimizi hazırlarız, kendimizi kışa göre hazırlarız. Allah gönderir bize bahar, ne güzel bahar geldi deriz. Ama kışa göre hazırlanmazsak kalırız ayazda, ufacık bir imtihanı kendimiz taşıyamayız ve imtihanın altında eziliriz. Ben sırılsıklam oldum, biliyorum ki siz de terlediniz. Ne yapalım, azımı çoğuma sayın, bu kadarıyla iktifa edelim. Son bir şey söyleyeyim ve sözümü bitireyim. Şam'da vefat yolunda Ebu Derda, hanımı Ümmü Derda da yanı başında. Ebu Derda ümmetin hakimidir. Allah Resulü ona hikmet sahibi birisi olduğu için ümmetimin hakimi demiştir. Şöyle bir hanımına bakıyor, yıllarca evliliği devam ettirmiş. Hanım diyor, ben evlilik yolundayım, vefat yolundayım. Benden sonra sakın yanlış bir şey yapmayasın. Evlen, hayatını devam ettir. Allah kim bilir sana daha ne kadar bir ömür verecek. Hanımı da ağlıyor. Nasıl diyor Ebu Derda? Senden sonra ben nasıl evlenebilirim? Hayır diyor. Evlenmeyeceğim, sabredeceğim. İnşallah cennette seninle beraber olacağım. Ebu Derda diyor, ben bir dua edeceğim, senden bir amin istiyorum. Biliyorum ki sen Allah katında makbul bir adamsın. Resulullah senden razı oldu ve razı olarak gitti. Senin bu duaya amin demen, duamın Allah katında kabul olacağının inşallah işaretidir. Ne olur benim yapacağım bu duaya amin de. Ebu Derda tamam diyor. Ellerini açıyor. Şöyle bir dua ediyor Ümmü Derda. Allah'ım diyor, bu dünyada Ebu Derda beni istedi, sen beni ona verdin. Ben de öteki dünyada Ebu Derda'yı senden istiyorum. Cennette ikimizi de beraber eyle. Ebu Derda bu duaya amin diyor ve vefat ediyor. Benim güzel kardeşlerim, kadınınızla erkeğinizle ne olur böyle evlilikler kurun. Giderken eşiniz bu duayı yapsın size. Ya siz erkek olarak ya kadın olarak bu duayı arkanızdan yaptırın. Kalan da bu duaya amin desin. Bu dünyadaki cennetiniz öteki dünyadaki cennetle devam etsin. Burayı cennete taşıyın ki asıl orası cennet olsun. İnsan cennetini de buradan götürür. Ateşini de azabını da buradan götürür. Cennetimizi götürecek amellerin sahibi olalım ki Allah bizden razı olsun ve en sonunda bizi o cennetinde eşimizle, çocuklarımızla, sevdiklerimizle, yol arkadaşlarımızla, dava kardeşlerimizle bizi bir arada etsin. Bu dünyadaki ızdırapların, sıkıntıların hatıralarını orada anlatacak güzel güzel vesilelerimiz olsun. Benim son duam da size şu: Allah nasıl beni böyle güzel bir cemaatte, Vanlı kardeşlerimle bu dünyada buluşturduysa cennette de buluşsun. Buluşmamız cennette. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamların en güzelini bir dua olarak size emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun

0: defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Dick, durumumuzun ne kadar kötü olduğunun farkında mısın?
1: Farkındayım Pauline, ama inan bana...
0: Dün doğal gaz kesildi, bugün de elektrik kesildi. Birkaç güne kadar da suyu keserler. Ayrıca 2 aydır ev kirasını ödemediğimiz için ev sahibi de icraya vermiş. Sanırım yarın öbür gün memurlar gelip eşyalarımızı haciz ederler. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun?
1: Biliyorum Pauline, her şeyi biliyorum. İşten çıkartıldığından beri çalmadım kapı kalmadı ama sonuç sıfır. İş yok. Söyler misin başka ne yapabilirim?
0: Seni işten çıkaran patronuna gidip alamadığın maaşlarını isteyebilirsin. Onca yıl çalıştın o ihtiyarın yanında. Başka hiç mi hakkın yok?
1: Evet var ama adam iflas etmiş. Böyle birinden ne isteyebilirim ki?
0: Sen hele bir iste bakalım. Vermeyeceğini nereden biliyorsun?
1: İş yerini kapatırken istemiştim. Hiç olmazsa son 3 aylığımın yarısı olan 500 dolarımı verin de yeni bir iş buluncaya kadar idare edeyim dedim ama baksana...
0: Ne dedi?
1: Şimdi veremem, durumum düzelsin o zaman hallederiz dedi. Adamı gırtlağına basamazdım ya Pauline.
0: Peki bir daha gidip istemedin mi?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben dilenci değilim Pauline. Patronun vermeyeceğini bile bile kapısına dayanıp da kendimi küçültemem.
0: Sen ne biçim erkeksin Dick? Hakkın olanı istemeye utanıyorsun ama kesilen gaza, elektriğe, kirasını ödeyemediğimiz için haczedilecek eşyalarımıza utanmıyorsun.
1: Lütfen bağırma Pauline. Bu duruma ben senden daha çok üzülüyorum.
0: Ama üzülmek karın doyurmuyor Dick. Soğukta ve karanlıkta kalmış, üstelik 1-2 gün sonra eşyasız da kalacak olan bu evde nasıl yaşayacağız söyler misin?
1: İş arıyorum Pauline, sen de görüyorsun, sabah çıkıyorum akşama kadar iş arıyorum.
0: İçinde bulunduğumuz durumu fark edemiyor musun Dick? İş bulacaksın da, bir ay çalışacaksın da, para alacaksın da, söyler misin? O zamana kadar nerede oturacağız? Ne yiyip ne içeceğiz?
1: Ya yeter Pauline, Allah aşkına bu kadar üzerime gelme ya.
0: Üzerine gelmiyorum Dick. İstediğim patronuna tekrar git. Alacağın 500 doları iste. En azından sen yeni bir iş buluncaya kadar o parayla idare ederiz.
1: İkide biri patrona git deyip durma Poy. İflas etmiş adamdan nasıl para isteyebilirim ki?
0: Biliyor musun Dick? Sen çok saf bir adamsın.
1: Anlamadım.
0: Sen patronunun gerçekten iflas ettiğini mi sanıyorsun?
1: Ne demek istiyorsun? Tabii ki iflas etti.
0: Ben araştırdım hayatım. Adamın iflası hileli. Devlete olan vergi borçlarından kurtulmak için böyle bir yola başvurmuş.
1: Evet, vergi borçları birikmişti ama sonuçta mahkeme kararıyla iflas ettiğini ispatladı ama.
0: Sen de onun bu numarasını yuttun tabii. Aklını başına topladık. Belki devlete olan vergi borcundan kurtulmuş olabilir. Bu patronun cebinde para olmadığı anlamına da gelmez.
1: Bilmiyorum.
0: Kaldı ki iflas etmesi onun meselesi. Onca sene yanında çalıştın. Şimdi seni böyle birdenbire sokağa atamaz ya.
1: İşlerim yoluna girsin ödeyeceğim dedi.
0: Girmediğini nereden biliyorsun? Aradan 3 ay geçti. Ağlamayan bebeğe meme vermezler. Git kapısını çal. İçinde bulunduğumuz durumu anlat ve hakkını iste.
1: Hakkını iste, hakkını iste. Aman be, adamın bir iş yaptığı yok. Evinde oturuyor. Gidip de nasıl para isterim ya?
0: Seni anlayamıyorum Dick. Kendine acıyacağına adama acıyorsun. Senin yerinde bir başkası olsaydı çoktan gidip patronunun evini basar, hakkını isterdi.
1: Ne yani? Gidip de adamın gırtlağını mı sıkayım? Parası olsaydı beni işten çıkartırken verirdi. Yok işte, onda da yok.
0: Yok da 3 aydan beri ne yiyip ne içiyor düşündün mü? Onun ne elektriği ne de telefonu kesik. Altındaki arabası da duruyor. Eğer paraca sıkışık olsaydı evini ya da arabasını satardı. Oysa bunların hiçbirini yapmadı.
1: Üzgünüm Pauline. Şu anda yapabileceğim tek şey yarın yine iş aramak olacak.
0: Kaç aydır arıyorsun da buldun sanki.
1: Merak etme, bu kez bulacağım.
0: Ben bugün faizle borç veren bir şirkete gittim. E'si $1000 borç istedim adamlardan. Aylık %3 faizle verebileceklerini söylediler.
1: İyi de neyle ödeyeceğiz bu borcu?
0: Onlara senin işsiz olduğunu ama en kısa zamanda bulacağını söyledim.
1: Yine de veririz dediler mi?
0: Bilmiyorum. Yarın geliriz, kocanızla görüşürüz dediler.
1: Gelsinler ya. Vereceklerini hiç sanmıyorum ama. Neyse, dışarı çıkıp iş arayayım ben kendime. Bakarsın şansım yardım eder de bugün bir iş bulurum. Yok yok işte, yok yok. 8 işçi arayan yere başvurdum ama nafile. Bulaşıkçılıktan başka iş yok. Adeta bütün kapılar yüzüme kapandı. Ne yapsam acaba? Acaba bir daha patronun kapısını mı çalsam? Adamın hileli, iflas ettiği doğru. Geçenlerde yeni bir iş kurduğunu da duydum. Demek ki parası var. Pauline haklı. Ben çok fazla saf bir adamım. Evet evet, gidip patrondan hakkımı isteyeceğim. Hava karardı ama olsun. Bu saatte yatacağını zannetmiyorum. İşte patronun odasının ışığı yanıyor. Uyumamış daha. Umarım beni kötü karşılamaz. O da ne? Odasında biri var. Kim acaba? Hay Allah, bendeki şansa bak. Misafirinin yanında ondan para isteyemem ki. Ters herifin tekidir. Hakaret edip kovabilir beni. Çaresiz misafirinin gitmesini bekleyeceğim. Bu arada neler söyleyeceğimi bir kere daha tekrar edeyim.

0: Bay Barox, paraya bu gece ihtiyacım var. Bekleyemem. İki pabucumun altı da delik. Elektrik ve doğalgaz kesik. Yarın haciz memurları geliyor. Tek başıma olsaydım sorun olmazdı ama biliyorsunuz bir karım var. Onu belki hatırlamazsınız. Sekreter olarak şirketinizde birkaç ay çalışmıştı. Evet evet böyle iyi. Aynen böyle söylemeliyim ona. Odasındaki konuğu kim acaba? Göremiyorum ki. Sadece ihtiyar patronu görebiliyorum. Patron ayağa kalktı. Misafirini yolcu edecek galiba. Duvara gitti ve bir resim tablosunu yana çekti. Hay Allah. Tablonun arkasında bir kasa kapısı varmış. Açacak galiba. Biraz daha yanaşıp kasanın şifresini bir göreyim. Evet, buradan kasayı görebiliyorum. Gözlüğüm nerede? Ceketimin üst cebinde olacaktı. Ha, buldum. Evet, şimdi daha iyi görürüm. Evet, daha iyi görüyorum. Önce 3'e girdi, şimdi 8'e, 5'e, 10'a, tamam. Aklıma iyice kazıyım. 3, 8, 5 ve 10. Evet, işte kasanın kapısı açıldı. Vay canına. İçi ağzına kadar para dolu. Namussuz ihtiyar bir de iflas ettim diye hakkımı vermemişti. İşte içinden bir miktar para aldı ve misafirine veriyor. Şimdi de kasanın kapısını kapattı. Tabloyu yerine asıyor. El sıkışıyorlar, misafire gidiyor galiba. Evet, odadan çıktılar. Bu durumda patron dışarı çıkarsa beni görebilir. Hemen bahçede bir yere saklanayım. Evet, misafiri gitti. İçeride tek başına. Cimri olduğu için hizmetçi çalıştırmıyor. Şimdi eve gidip de paramı istesem mi acaba? İyi ama ya vermezse? O zaman ben de gizlice eve girip kasasını açmak zorunda kalırım. İhtiyar da kasası soyulunca benden şüphelenebilir. Yo. Hiç kendisiyle konuşmayayım ben. En iyisi uyumasını bekleyip içeri gireyim. Heh, ışığı da söndü. Şimdi bir saat kadar bekledikten sonra balkon kapısından içeri girerim. Parayı almadan eve dönemem. Karıma yeteri kadar üzüntü çektirdim zaten. Namussuz herif. Ben ona iflas etti diye acırken onun kasası para doluymuş. Evet, bu kadar beklemek yeter. İhtiyar uyumuştur artık. İçeri girebilirim. Allah'tan adam giriş katında oturuyor. Balkondan gireyim içeri. Çıktım balkona. Aman unutmadan yüzüme mendil bağlayayım. Neme lazım? Tedbirdir. Evet, şimdi iş kapıyı açmaya geldi. Bu iş nasıl yapılır bilmiyorum ama bir kere deneyeceğim. Yanımda tornavida var. Belki onunla bir şeyler yapabilirim. Yaşasın, kapı açıldı. Güzel. Ortalık sakin. İçeri girebilirim. Elektriği yaksam mı acaba? Yo, aklımı mı kaçırdım ben? İnsan soyacağı evin ışığını yakar mı hiç? İşimi karanlıkta görmeliyim. Zaten dışarıdaki elektrik direğinin ışığı yeteri kadar aydınlatıyor burasını. Evet, kasa şu menekşeli tablonun arkasındaydı. Önce tabloyu indireyim. Evet, işte kasa meydana çıktı. Alçak herif nerelere saklamış? Kimin aklına gelir ki burada kasa olduğu? Bütün yapacağım şifreyi çevirmek. Önce 3, sonra 8, 5 ve 10. Tamam. Şimdi kasanın kapısını açayım. Oldu işte, becerdim. Kasanın kapısını açtım işte. Aman Allah'ım, içinde ne kadar çok para var.
1: Kıpırdama pis sözsüz.
0: Aman Allah'ım, siz?
1: Evet, ben. Tam zamanında geldim değil mi?
0: Bakın ben inanın ki yani...
1: Sen pis hırsızın tekisin. Çekil o kasanın yanından, yoksa çeciği çekerim.
0: Tamam, sakın ateş etmeyin.
1: Seni polise teslim edeceğim. Cezanı çekmen için de elinden geleni yapacağım. Sakın kımıldayım ben.
0: Tamam, sakin olun lütfen. Benim niyetim kötü değil.
1: Dur bakayım. Yüzünü göremedim ama tipin hiç yabancı gelmedi. Seni bir yerden tanıyor gibiyim. Çıkart o yüzündeki şeyi.
0: Yo, olmaz, yapamam, bunu istemeyin benden lütfen.
1: Çıkart yoksa.
0: Hayır.
1: Çık, çıkayım.
0: Yapmayın, çıkart. Çekilin. Lütfen çekin elinizi, lütfen.
1: Ne? Sen ha? Tanıdım seni. Dick Pay. Benim eski memurum. Seni utanma herif. Patronunu soymak ha? Bunun cezasını çekeceğim.
0: Bırak o tabancayı ihtiyar.
1: Kolum. Bırak, kıracaksın kolumu.
0: Tabancayı bana vermezseniz bırakmam.
1: Hayır. Vermeyeceğim. Cezanı çekeceksin.
0: Size bırakın diyorum, yoksa kolunuz kırılacak.
1: Tamam.
0: Ne? Şöyle akıllı ol.
1: Kurtulduğunu sanma Dick Bey. Polise yakalattıracağım seni. Kanunun elinden kurtulamayacaksın. Ömrünün bundan sonrasını hapislerde geçireceksin.
0: Dur, nereye gidiyorsun?

0: Bırakın o telefon ahizesini Bay Barov. Yoksa vururum sizi.
1: Hayır, polis arayacağım. Adını vereceğim. Yakalatıracağım seni.
0: Son defa söylüyorum Bay Barov. Ahizeyi yerine koy.
1: Alo, polis mi?
0: Aman Allah'ım, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ateş ettim, ateş ettim. Bay Barov, iyi misiniz? Patron, Bay Patron. Aman Allah'ım, ölmüş. Patron ölmüş. Şimdi yandım. Polis beni yakalarsa derdimi anlatamam. Parasını almak için öldürdüğümü sanır. Sakinleş Dick Payne. Sakinleş. Derin nefesler al. Tabanca sesini kimse duymadı. Önce kasadan hakkım olan $500 almalıyım. Şimdi kasayı kapatayım. Şifre kaçtı? Hatırladım. 3, 8, 5, 10. Tamam. Mendilim nerede? Kanunsun ihtiyarın avucundaymış. Onu öldürdüğüme hala inanamıyorum. Ben cinayet işledim. Allah'ım. Neyse, yapılacak bir şey yok. Şimdi kasanın kolunu sileyim önce. Evet, tamam. Tablo evet. Şimdi tabloyu yerine koymalıyım. Tablo. Evet, kasayı da hallettim. Tabanca. Üzerinde parmak izim var, onu da sileyim. Hayır. Tabancayı burada bırakamam. Neme lazım, bir tarafında parmak izimi falan bulabilirler. Onu en iyisi yanıma alayım. Dışarıda kimsenin bulamayacağı bir yere atarım. Başka bir şey yok. Var mıydı? Yok. Buraya geldim bilen de yok. İçeri girerken gören de yok. Benimle ilgili bu odada hiçbir şey yok. Balkon kapısını iyice sildikten sonra çekip gidebilirim. Olanlara hala inanamıyorum. Kötü bir rüya görmüş gibiyim. Ama ne yazık, olanların hepsi gerçek. Benim gibi halim selim bir adam, kimseyi kırmayan, kimseyi küfretmeyen bir adam öldü. Keşke zamanı geri alma imkanım olsa da patronun evine bile girmeseydim. Kabahat bende değil ki. Hakkım olan 3 aylık maaşımı verseydi işler bu hale gelmezdi. Ağzım kurudu, korkudan olmalı. Bir şey içersem kendime gelirim. Karıma ne diyeceğim peki? Tabii ki hiçbir şey. Bu ölünceye kadar saklayacağım bir sır olacak. İyi geceler.
2: İyi geceler. Buyurun.
0: Teşekkür ederim. Bir tane daha.
2: Biraz hızlı gitmiyor musunuz bayım?
0: Hayır, bir tane daha versen.
2: Pekala. Alın bakalım.
0: Teşekkür ederim. İyi geldi. Ne kadar?
2: $1.
0: $1 mı?
2: Evet.
0: Tamam, bir dakika.
2: Parayı vermek için de bekliyorsunuz? Yoksa cebi deliklerden misiniz?
0: Hayır, param var. Kahrolasıca şey, cebimdeki son $10 ihtiyarın kasasını aldığım paraların içine karıştı. Bu herifin önünde paraları çıkartırsam benden şüphelenebilir. Tuvalet nerede?
2: Şu mavi boyalı kapı.
0: Tamam, tuvalete girip çıkayım, paranı öderim. Herif pis baktı. Şüphelendim acaba benden? Keşke hiç buraya gelmeseydim. Nerede bu $1 be? Yüzlüğün arasına sıkışmış.
2: Hey sen, niyetin para vermeden kaçmak mı yoksa?
0: Dikkat etsene, senin yüzünden paralarım yere saçıldı.
2: Vay canına, ne kadar çok para bu. Nereden buldun bunları bakayım?
0: Sana ne, seni ilgilendirmez.
2: Hareketlerinden hoşlanmadım ahbap. Seni polise teslim edeceğim. Garanti bir yere soydun sen.
0: Hayır, dur. Dur, bu paralar benim.
2: Kimi kandırıyorsun sen? Gecenin bu vakti kim üzerinde bu kadar para taşır? Derdini polise anlatırsın.
0: Bunu sen istedin gerizekalı.
3: Seni namussuz. Anlamıştım zaten.
0: Olacak şey değil. Bir saat içinde 2 cinayet. Allah'ım, delirdin mi ben, nedir? Filmlerdeki gangsterler gibi adam öldürüyorum. İyi ama onu vurmasan beni polise teslim edecekti. Paralarım. Hemen toplayıp kaçayım buradan. Allah'tan barda müşteri yok. Kimse gelmeden hemen çıkıp gideyim. Tamam, şimdi gideyim buradan artık.
3: Ay kahrolası, bu sarhoş herif de nereden çıktı?
4: Hey, kimse yok mu burada be? Burası ne biçim var ha?
0: Şu sarhoşu yüzümü göstermeden gideyim buradan. Yoksa onu da öldürmek zorunda kalacağım.
4: Hey sen, neden benimle ilgilenmiyorsun bakayım?
0: Burada çalışmıyorum ki ahbap, müşteriyim sadece.
4: Bırak bu ayakları, sarhoşum diye vermek istemiyorsun değil mi? Merak etme dostum, param var benim, param var.
0: Sana burada çalışmadığımı söyledin değil mi? Barmeni bekle, şimdi gelir.
4: Barmenle.
0: Tuvalette, şimdi gelir, hadi eyvallah.
4: Ama kıyak işe. Madem barmen tuvalette, kendi iskimi kendim kıpayım bari.
0: Allah'tan herif küp gibi sarhoş. Bir daha beni görse tanıyacağını hiç sanmıyorum. Yoksa onu da öldürmek zorunda kalacaktım. Nedir bu başıma gelenler? Bir anda

0: Cinayet makinesi haline geldim.
1: Eyvah polisler. Polisler beni yakalamaya geliyor. İşte şimdi yandım. Tabanca da üzerimde. Mahvoldum. Beni yakalayıp hapse atacaklar. Şimdi kaçmaya kalkarsam ateş ederler. Oh. Geçip gittiler. Ben de beni yakalamaya geldiklerini sanmıştım. Şimdi ara sokaklardan yürüp hemen evime gideyim bari. Saat gecenin ikisini buldu. Pauline çoktan uyumuştur. Onu uyandırmadan kapıyı açayım, yoksa bu perişan halimi ona nasıl anlatırım? İnanılır gibi değil. Birkaç saat önce evden çıkarken namuslu, kanunlara saygılı biriydim. Şimdi ise iki kişinin katili olarak geri dönüyorum eve. Olanlara inanamıyorum hala. Allah'ım, ben neler yaptım Allah'ım. Yatak odasına gitmeyeyim. Karım uyanacak olursa ona yaptıklarımı anlatmak zorunda kalabilirim. En iyisi şu kanepeye uzanıp yatayım ben. Sabah olunca da giysilerimizi bir bavula koyup kaçarız buradan.
2: Kalk. Hadi kalk. Sabah oldu, leş gibi yatıyorsun. Kim bilir kaçta geldin de salonda yattın. Dik, kalk diyorum sana.
1: Ne oldu? Geldiler mi yoksa?
2: Kimler geldiler?
1: Şeyler. Yok bir şey. Rüya görüyordum ama.
2: Şu hale bak. Salonu ne hale getirmişsin? Senin gibi bir adam görmedim. Her şeyin yerde. Şimdi işin yoksa topla. Hele şu pantolonun haline bak. İçi dışına çık.
1: Dur, pantolonuma dokunma Polin. Ver onu bana, giyeceğim onu, ver.
2: Tamam canım, giyersin, çekiştirme. Düzelteyim
1: sana önce. Bırak dedim, bırak.
2: Aman Allah'ım Dik. Dik, bu paralar da ne? Nereden buldun bunları?
1: Ver onları bana Polin.
2: Patrona gitmedin herhalde.
1: Hayır, ona gitmedim. Yemin ederim gitmedim. O herif adama günahını bile vermez ki. Ver şu pantolonu da giyeyim hadi lütfen.
2: Gitmeyeceğini biliyordum zaten.
1: Çünkü bak Polin, lütfen yeter. O yaşlı bunağın adını bile duymak istemiyorum, tamam mı? Anladın mı beni?
2: Tamam, sakin ol. Yalnız ben...
1: Bak ben Polin, parayı bir başkasından aldım, tamam mı? Bir başkasından.
2: Kimden?
1: Şeyden aldım. Kimden aldım? Charlie Chalmers'tan aldım, evet.
2: Charlie Chalmers'tan mı?
1: Evet.
2: İyi ama geçen hafta istediğinde vermediğini söylemiştin.
1: Evet. Geçen hafta istediğinde yokmuş, şimdi parası varmış. Verdi işte. Daha fazla soru sorma Polin. Maksat para değil miydi, buldum işte.
2: Tamam. Şuraya bak. Pardesünü de bohça gibi toplayıp yere atma.
1: Pardesüme de dokunma! Ben kaldırırım Polin, ben kaldırırım.
2: Dik, sen iyi misin?
1: Evet, çok iyiyim.
2: Emin misin bundan? Bu sabah bir gariplik var üzerinde.
1: Ya iyiyim dedim ya sana.
2: Nereye gidiyorsun?
1: Banyoya. Elimi yüzümü yıkayacağım.
2: Pardesüyle mi? Onu alma bari yanına.
1: Hava gazı idaresini gazı kestiğini unuttun galiba. Evin içi soğuk. 3-4 hastalanmak istemiyorum. Ne salağım ben. Tabanca pardesünün içinde ve ben onu ulu orta salonda bırakıyorum. Tam zamanında Polin elinden aldım. Tabancayı görse soru yağmuruna tutardı kesin beni. Şunu alıp görünmeyecek şekilde belime takayım. En azından şimdi görülmez. Neden dün gece bir çöp bidonunu atmadım ki sanki? Polisler gelip üzerimi ya da evi arasalar anlat derdini anlatabilirsen. Bir ara dışarı çıktığımda bir çöp bidonunu atayım bunu.
2: Dik, gerçekten iyi olduğundan emin misin?
1: Bu soruyu az önce de sormuştum Polin ve ben de iyi olduğumu söylemiştim. Neden tekrar soruyorsun?
2: Bilmiyorum. Bu sabah bütün davranışların garip. Kaç yıllık kocamsın ama seni hiç böyle görmedim.
1: Yok bir şeyim. Sadece biraz sinirlerim bozuk, hepsi bu.
2: Gel otur kahvaltı yap. Kahveni soğutma.
1: Tamam, içerim. Önce bir dışarıya bakayım ben. Olacak şey değil. Dışarıda bir adam var. Devamlı bizim eve bakıyor.
2: Bir şey mi söyledin Dik?
1: Evet, buraya gelir misin?
2: Ne var? Niye çağırdın?
1: Kim bu adam?
2: Hangi adam?
1: Şu elektrik direğinin önünde duran adam. Kim o?
2: Nereden bileyim kim olduğunu? Adamın biri işte. Neden bana soruyorsun?
1: Dikkat etmiyor musun? Adam buraya bizim oturduğumuz daireye bakıyordu ondan.
2: Bunu da nereden çıkardın? Sadece elektrik direğinin orada duruyor. Duramaz mı yani? Belki de birini bekliyordu.
1: Hayır. Buraya bakıyor. Bak. Çabuk pencerenin önünden çekil, görmesin bizi.
2: Saçmalama. Neden görmeyecekmiş bizi? Biz bir şey yapmadık ki.
1: Hayır. Apartmandan içeri girdi. Mutlaka buraya geliyordur.
2: Dik, ne oluyor sana? Neyin var senin?
1: Çabuk yatak odasına git. Ben gel deyinceye kadar da oradan çıkma, tamam mı?
2: Dik, neler olup bittiğini söyler misin
1: lütfen? Lütfen Polin, zamanım yok. Beni seviyorsan dediğimi yap ve hemen içeri git lütfen.
2: Peki ama sanırım neler olup bittiğini daha sonra anlatırsın bana.
1: Tabancam neredeydi? Hatırladım, belime takmıştım. Evet işte, içinde 4 kurşun var. Dün gece 2 kişiyi öldürdüm. Gerekirse bir üçüncüyü de öldürebilirim. Geldi işte. Boşuna şüphelenmemişim, beni aradığı gün gibi ortada. Tabancayı ceketimin cebine koyayım, oradan ateş etmesi daha kolay. Acele etme kahraması. Eceline geldin, eceline.
0: Merhaba.
1: Evet, ne istiyorsunuz?
0: Adınız Dick Payne mi?
1: Evet. Tahmin ettiğim gibi iki kişiyi öldürdüğümü öğrenmişler. Bunu da öldüreceğim.
0: İçeri girebilir miyim?
1: Hayır, niye? Yani ne istiyorsanız burada da söyleyebilirsiniz.
0: Kusura bakmayın ama insan kiralayacağı bir evi gezip görmek zorundadır. Kapı önünde konuşarak ev kiralanmaz bayım.
1: Kira mı? Ne kirası?
0: Kapıcınız aşağıya bir yazı asmış. Kirayı ödemediğiniz için ev sahibi başka bir kiracı bulmasını istemiş kendisinden. Onun için geldim.
1: Ha, şu mesele. Yani siz evi kiralamak için geldiniz öyle mi?
0: Evet. Şimdi içeri girip odalara bakabilirim.
1: Buyurun buyurun buyurun, girin girin. Az kalsın masum birini daha öldürecektim ya Rabbi. Burası salon. Ayrıca iki tane daha odası var. Şu soldaki mutfak, onun yanındaki de tuvalet ve banyo. Evet, işte gördünüz, sarı güle güle.
0: Anladım. Diğer iki odaya da bakmak isterdim.
1: Tamam peki, gelin benimle. Odalardan biri bu.
0: Evet, diğerini de göreyim. Şu yanındaki kapı olmalı.
1: Hayır, evet ama oraya giremezsiniz.
0: Neden?
1: Çünkü karım içeride ve uyuyor, kusura bakmayın. Ama büyüklüğü burası kadar var, yani bu oda kadar.
0: Pekala. Bir düşüneyim, kiralayacak olursam haber veririm.
1: Bana değil, kapıcıya haber verin. Ben evin sahibi değilim.
0: Tabii, iyi günler.
1: Güle güle. Oh be, az kalsın beni yakalamaya geldiğini sanmıştım.
2: Dick, neden adıma evden çıkmaktan vazgeçtiğimizi söylemedin? Nasıl olsa paramız var, kirayı verir oturmaya devam ederiz.
1: Çünkü burada oturmayacağız.
2: Neden?
1: Kimsenin paramız olduğunu bilmesini istemiyorum da ondan. Buradan hemen gideceğiz Polin.
2: Dick, neyin var senin? Yapmaman gereken bir şey mi yaptın yoksa?
1: Soru sorma Polin, ne olur.
2: Hayır, soracağım. Yaptığın her neyse hemen, şimdi anlat bana.
1: Bak hayatım, başım dertte. Bu kadarını bilmen yeterli.
2: Davranışlarından anlamıştım zaten bir şeyler olduğunu. Söyle, ne oldu, ne yaptın?
1: Sana anlatamam Polly, vaktimiz yok. Buradan gitmemiz gerekiyor.
2: Gitmen mi gerekiyor?
1: Evet, hem de hemen. Benimle gelmek istemiyorsan yalnız da gidebilirim.
2: Saçmalama, ben senin karınım. Bugüne kadar iyiyi de kötüyü de paylaştık. Nereye gidersen git, ben de seninle geleceğim Dick.
1: Bunu duyduğuma sevindim. Şimdi hemen hazırlan ve gidelim, tamam mı?
2: Dick, söylemiyorsun ama yaptığın her neyse düzeltilemez mi?
1: Ne yazık ki hayır, keşke düzeltilebilseydi.
2: Çok mu kötü Dick?
1: Kötü Polin, çok kötü. Yalnız bu kadarını bilmeni istiyorum, tamam mı? Buradan hemen gitmeliyim. Her geçen saniye çok önemli. Nasıl olsa bugün hacize gelecekler. Bu gitmek için iyi bir fırsattır. Ne olur beklemeden gidelim hadi. Hemen odana git ve hazırlığını yap. Lütfen gidelim karıcığım buradan.
2: Peki Dick, peki. Nasıl istersen.
1: Acaba polis cesetleri bulmuş mudur? Barmenekini bulmuştur da patronu henüz bulamamış olabilirler. Elif yalnız yaşıyor çünkü. Onu bulduklarında katilin ben olduğumu anlayabilecekler mi acaba? Nereden anlayacaklar ki patronun evine girdiğimi gören olmadı. Evin içinde parmak izlerim de yok. Hem olsa da bu neyi ifade eder ki, kaç sene adamın yanında çalıştım. Evine gelebilirim herhalde değil mi? Evet evet, beni suçlayamazlar. Barmeni de benim öldürdüğümü öğrenemezler. Son anda içeriye giren sarhoş herif tarif etmezse tabii ki. Herif burnunun ucunu bile göremiyordu. Beni nasıl görsün? Tek suç delili tabanca. O da bende. O kahrolası silahtan bir an önce kurtulmalıyım. Hadi Polin, hadi çabuk ol.
2: Tamam tamam, geliyorum.
1: Allah kahretsin, hiç yok yere katil oldum. Hala bunu nasıl yaptığıma inanamıyorum. Dışarıya bir bakayım, bizim evi gözetleyen birileri var mı? Aman Allah'ım, olamaz. Yine biri duruyor elektrik direğinin karşısında. Tipinden polis olduğu resmen belli. Alçak herif. Katilin ben olduğumu nasıl anladılar acaba?
2: Ben hazırım Dick. Ne zaman istersen gidebiliriz.
1: Evet ama geç kaldık Polin.
2: Niye?
1: Gel gel bak.
2: Ne var yine?
1: Elektrik direğinin önünde duran biri var, gördün mü? Görüyor musun? Devamlı bizim daireye bakıyor. Bak bak, yine bize bakıyor. Çabuk perdenin gerisine kaç.
2: Yanılıyor olabilirsin Dick. Her elektrik direğinin önünde duranın bizim evi gözetlediğini sanıyorsun.
1: Hayır, bu sefer yanılmıyorum. Herif resmen bizim evi gözetliyor.
2: Peki ne yapacağız?
1: Bilmiyorum ama ikimiz birden çıkamayız. Dur, sen önden git. Ben daha sonra arkandan gelirim.
2: Hayır, seni bırakıp gidemem. Kalacaksan bırak ben de kalayım.
1: Kalmıyorum, kalmayacağım da. Sadece ikimiz aynı anda çıkamayız. Sen önden git, seninle bir yerde buluşuruz, tamam mı?
2: İyi de nerede buluşacağız?
1: Ne bileyim, cadde üzerinde büyük bir kafe var, orada buluşuruz. Dur, daha iyi bir fikrim var. İstasyona git ve iki tren bileti al, Montreal'e.
2: Montreal'e mi?
1: Evet.
2: Ülkeyi terk mi ediyoruz
1: evet,
2: yani?
1: Evet Polin, evet. 8:30'da bir tren var. En arka kompartımanından iki tane bilet al. Trenin kalkma saatinde orada olacaksın.
2: Hayır, gelmeyeceksin biliyorum. Gelmeyeceksin. Seni şimdi burada bırakırsam bir daha göremeyeceğim Dick.
1: Polin, yemin ediyorum, şerefim üzerine yemin ediyorum, trene yetişeceğim. Ne olursa olsun geleceğim. Canlı ya da ölü orada olacağım.
2: Söz mü?
1: Söz. Tren kalktığında yanındaki koltukta oturacağım, söz. Ama şimdi hemen gitmelisin.
2: Öp beni.
1: Polin, sırası değil hayatım.
2: Öp beni diyorum Dick. Başına neler geldi bilmiyorum ama bakarsın bir daha görüşemeyiz. Öperek vedalaşalım.
1: Peki Polin, peki karıcığım.

0: Seni seviyorum dedi.
1: Ben de seni seviyorum hayatım. Hadi git artık. Eğer o adam ya da başkaları seni durdurup adını sorarlarsa gerçek adını söyleme. Başka bir isim ver onlara.
0: Dik, Allah aşkına sen ne yaptın da bu kadar korkuyorsun? Neler olup bittiğini anlat da ben de öğreneyim.
1: Kaç kere söyleyeceğim Polin, vaktimiz yok. Git hadi, trende anlatırım sana olanları.
0: Peki. Her ne yaptıysan kendine dikkat et Dik.
1: Tamam hayatım, tamam sevgilim, dikkat edeceğim, söz.
0: Hoşça kal.
1: Çok şükür Polin de gitti. Pencereye gidip bakayım adam hala elektrik direğinin önünde duruyor mu? Umutsuz herif hala aynı yerde bekliyor. Polin apartmandan çıktı, yürüyor. Adam şimdi yerinde duruyor. Yoksa işlediğim cinayetler yüzünden paranoyak mı oldum? Herkesten korkmaya başladım. O da ne? Adamın yanına bir kadın yaklaştı. Ha, demek onu bekliyormuş. Karısı olmalı. Ben de polis sanmıştım. İşte birlikte gidiyorlar. Keşke Polin'i tek başına yollamasaydım. Neyse, gecikmeden ben de arkasından yetişeyim. O da ne? Bizim apartmanın önünde bir taksi durdu. İçinden şapkalı ve partisülü biri indi. Bana doğru bakıyor. Ama polise benziyor bu herif. Bence bu adam polisin ta kendisi. İşte bizim daireye baktı ve... Allah'ım, apartmandan içeri giriyor. Buraya geliyor, beni yakalamaya geliyor. Evet evet, sonunda izimi buldular ama ne olursa olsun teslim olmayacağım. Yakalanırsam elektrikli sandalyeye oturturlar beni, biliyorum. Eğer kapımı çalarsa öldürürüm onu. Tabancayı hazır edeyim. Ok yaydan çıktı. Nasıl olsa suçsuz yere iki kişiyi öldürmüşüm. Bundan sonra kim çıkarsa önümü öldüreceğim artık. Tahminimde yanılmamışım. O adam beni arıyor.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Dick Payne, siz misiniz?
1: Benim. Siz kimsiniz?
2: Sizinle konuşmam gerekiyor. Hüvetimi çıkartayım da kim olduğumu göstereyim.
1: Herif elini cebine attı, mutlaka tabancasını çıkartacak. Hayır hayır, buna izin vermeyeceğim. Beni tutuklamana izin vermeyeceğim ahbap. Al bakalım.
2: Neden?
1: Aklın sıra hüviyet gösterme ayağıyla silahını çekecekti. Üzerine arayıp kim olduğunu öğreneyim. Yanılmamışım, işte bir tabanca çıktı üzerinden. Kimliği nerede? Kimliği? Heh, cüzdanını buldum. Bakalım polis miymiş değil miymiş, şimdi anlarım. O da ne? George Smith. Star Bankerlik Şirketi. Faizle borç verilir. Aman Allah'ım, adam polis değilmiş. Şimdi hatırladım. Dün gece karıma faizle borç para veren birini gelip benimle görüşeceğini söylemişti. Bu o adammış. Olacak şey değil. Yine masum birini öldürdüm.
3: Ne oluyor? Kim ateşi?
1: Eyvah, silah sesini herkes duymuş. Şimdi gerçek anlamda yandım işte. Öbür ikisini benim öldürdüğümü ispat edemezler ama bunu öldürdüğümü bütün apartman duydu.
4: Polis çağıralım. Birisi ateş etti bence. Bir şey oldu.
5: Merak etmeyin, polis çağrıldı, şimdi gelirler. Sizler evlerinize girin bakayım. Siz iyi misiniz Bay Fey?
1: İyiyim iyiyim, önemli bir şey yok, vazoyu düşürdüm. Ha. Ama kapıcı polis çağırmış. Kaçmaktan başka yapabileceğim bir şey kalmadı. Katil olduğumu herkes öğrenecek. Eğer 8.30 trenine binebilirsem kurtulabilirim. Hayır, hayır, yakalanmamalıyım. Yakalarlarsa beni konuşturup öbür iki kişi de benim öldürdüğümü öğrenirler. Allah'ım Allah'ım, neler yaptım ben, neler yaptım, neler yaptım, neler
6: polis
1: yaptım.
6: Polis! Olduğun yerde
1: Allah
6: dur.
1: Allah kahretsin, ne çabuk gelmiş.
6: Dur diyorum sana, yoksa ateş edeceğim. Silahını at ve ellerini kaldırıp aşağı in. Herkes içeri girsin. Ateş edeceğim. Sana gelince ahbap, teslim ol.
1: Hayır, kimse beni yakalayamayacak. Al bakalım.
7: Polisi vurdu.
1: Seni vurduğum için kusura bakma ahbap.
6: Kaçamayacaksın. Al bakalım.
1: Karnım. Polis beni vurdu, hemen kaçmalıyım. Yoksa birazdan burası polis ekipleriyle dolacak. İstediğinizi çağırın. Beni yakalatamazsınız. Karnım çok acıyor. Müsün içeride olmalı. Kanıyor, çok fena kanıyor. Böyle yürüyerek kaçamam. Herkesin dikkatini çeker. Taksiye binmeliyim. Evet, taksiye binmeliyim. Hey taksi! Taksi!
8: Buyurun bayım. Nereye gideceksiniz?
1: Bilmiyorum. Sen hele bir hareket et. Bulurum sonra.
8: Pekala. Nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz?
1: Saat kaç?
8: 8.
1: 8.30 trenine bineceğim. Daha vaktim var. 15-20 dakika kadar bir şehir turu yapıp sonra beni istasyona götür, tamam mı?
8: Pekala. İyi misiniz bayım?
1: Evet evet.
8: Arabaya binerken pantolonunuzda kan vardı. Yaralısınız galiba.
1: Yo. Sadece kramp girdi bacağıma, biraz da geçer.
8: Sizi hastaneye götürmem ister misin?
1: Hayır. Kramp için hastaneye gidilir mi? Ne alakası var? Şoför durumundan huylandı galiba. Allah'ım, ne olur bunu öldürmek zorunda kalmayın lütfen.

0: Acıyor değil mi? Bir
1: çok...
0: keresinde benim denizdeyken ayağıma kramp girmişti. Neredeyse boğuluyordum. Sağdan soldan yetişenler kurtarmıştı.
1: Çok iyi anlıyorum. Geçmiş olsun. Saat 8:30'da istasyonda olacağım. Siz onu unutmayın sakın lütfen.
0: Merak etmeyin. Daha vaktiniz var. Sizi tam saatinde oraya yetiştiririm. Bayım, üstüme vazife değil ama durumunuzu iyi görmüyorum.
1: Kapa çeneni sen, ben iyiyim.
0: Pekala, öyle olsun.
1: Herif kramp numarasını yutmadı. Durmadan dikiz aynasından beni kesiyor. Arabasından iner inmez polis arayacağından hiç kuşkum yok.
0: Radyo dinlemek ister misin?
1: Yok bilmiyorum. Yani dinleyebilirim de olmayabilir, bilmiyorum.
0: Dinleyin canım, parale değil ya.
1: Ya çoğu halde.
0: Dans müziği sever misiniz?
1: Durmadan soru sormaktan vazgeçer misin? Ama geveze şeymişsin sen ya.
2: Yayınımıza ara verdiğiniz için özür dileriz sevgili dinleyiciler. Bir son dakika haberi vermek istiyorum. Bugün saat 7:30 sıralarında işlenen cinayette 2 kişi öldürüldü. Dick Payne isimli adam evine gelen borç verme şirketinin elemanıyla kendisini teslim almaya gelen polis memurunu tabancayla vurarak öldürmüştür. Tanıklar polis memurunun ölmeden önce Dick Payne'i yaraladığını söylemişlerdir. Katil arkasında kan izleri bırakarak kaçmıştır. Katilin 35 yaşlarında sarışın, dalgalı saçlı biri olduğu apartman sakinleri tarafından bildirilmiştir.
1: Lanet olsun, Allah kahretsin, bir bu eksikti. Şoför durumu anladı şimdi işte. Yüzün ifadesi hemen değişti. Yazık olacak ona da. Daha çok genç ama bu benim suçum değil. Açmasaydı radyoyu. Sağa yanaş, çabuk sağa yanaş.
0: Burada mı ineceksiniz? İstasyona gideceğiniz...
1: Sana burada dur diyorum, uzatma.
0: Tabii. Bakın, ben kimsenin işine karışmak istemiyorum. Ben kendi halinde bir şoförüm. Yemin ederim ki kimseye bir şey söylemem.
1: Ben de sana inanacağım, öyle mi? Sersem herif. Beni tanımak zorunda mıydın ha? Anahtarı ver. Anahtarı ver diyorum, hadi.
0: Tabii, buyurun.
1: Bak, tabancam elimde. Oyun oynamaya kalkarsan tetiği çekerim. Ha bir eksik, ha bir fazla, artık benim için önemi yok. Anlıyorsun beni, değil mi?
0: Tabii efendim, tabii. Çok iyi anlıyorum.
1: Ne yapayım sana?
0: Etmenize gerek yok. Ne istersiniz yapacağım.
1: Şimdi dışarı çık ve orada dur, beni bekle.
0: Pekala. Yeter ki ateş etmeyin. Nişanlıyım ben.
1: Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Sonra... Kapat çeneni ve in arabadan.
0: Peki.
1: Orada bekle beni.
0: Hayır. Öldüreceksiniz beni. Hayır.
1: Dur, kaçma!
3: İmdat! Adam öldürüyorlar, imdat!
1: Bakalım gerizekalı! Sersem. Niyetim polise ihbar etmemen için seni sadece bağlamakta kendin kaşındın. Şimdi arabayı ben süreceğim doğru istasyona. Trenin kalkmasına 10 dakika var. Kanamam giderek Arthur, bu haline nasıl arabayı kullanacağım bilmiyorum. 5 etti. 5 kişi. Tam 5 kişiyi vurdum, inanamıyorum. Bir insan kısacık bir zaman içinde bu kadar değişebilir mi? Değiştim, hem de korkunç bir hal alarak değiştim, aman Allah'ım. Ama suç onların da. Hepsi de kendi kusurlarının cezasını çektiler. Yaşlı patronum yüzümdeki mendili indirmeseydi onu bayıltıp kaçacaktım, ne güzel. Barmen de tuvalette beni paralarla görmeseydi ölmeyecekti. Borç verme şirketin elemanı elini hiç yemin atmasaydı yaşıyor olacaktı. Polis apartmana gelmeseydi ölmeyecekti. Bu olmayacaktı. Şoför radyoyu açmasaydı ölmeyecekti. Allah kahretsin, hepsi de kendi kusurları yüzünden ölüp beni de katil ettiler. Gözlerim kararıyor. Kan kaybından olmalı, öyle halsizim ki. Hayır, uyumamalıyım. Trafik çok sıkışık. Arabayı istasyona kadar nasıl süreceğim bilmiyorum. Polisler! Mutlaka beni arıyorlardı. Taksiciyi benim öldürdüğümü nasıl da hemen anlamışlar. Yaklaşıyorlar, yakalayacaklar beni. Çok şükür. Yanılmışım, beni aramıyorlarmış. Allah'ım, iyice paranoyak oldum. Acaba her cinayeti işleyen katil benim gibi mi oluyor? Saat kaç? 8:20 geçiyor. Trenin kalkmasına 10 dakika kaldı. Acaba karım biletleri aldı mı? Yakalanmadan ya da ölmeden önce karımın yanına varabilecek miyim? Hayır, uyumamalıyım. Trafik çok sıkışık. Bunca şeyin üstüne bir de kaza yaparsam mahvolurum. Şimdi az da olsa kurtulma ümidim var. Polis trenle gideceğim yeri bilmiyor. Ellerinde resmim de yok. Sadece radyo haberleriyle arıyorlar beni. Trene binersen her şey biter. Kurtulurum ama yaram çok acıyor. Hala da kanıyor. Allah'ım, uyku bastırıyorum. Uyumak istemiyorum. Kırmızı ışık yandı. Tam zamanda, birkaç saniye dinleneyim şurada. Hala kan kaybediyorum. Gücüm iyice tükeniyor. Hastaneye gitsem ölmekten kurtulurum ama polisin elinden kurtulamam. Mahkeme kesin ölüm cezası verir bana. 5 masum insanı öldürdüm. Hem de ne için? $500 için. Şimdi o paralar da kanlı. Ben öldürsem hiçbir işe yaramayacak. Yine gözlerim kapanıyor. Açamıyorum. Öleceğim galiba. Neden korna çalıyorlar ki? Trafik lambası yeşil yanmış. Tamam, gidiyorum.

0: Gidiyorum. İstasyona geldim, saat 8:25 geçiyor. Trenin kalkmasına 5 dakika kaldı. Allah bana kompartmana gidecek güç ver ya Rabbim. İstasyon ne kadar da kalabalık. Ayakları beni trene götürecek mi acaba? Denemek zorundayım. Ha gayret değil. Az kaldı. İstasyon kapısı birkaç metre ileride, kurtuluşun o kapıda. O kapıdan girdin mi doğru trene? Orada senin karın bekliyor. Öleceksen onun kollarının arasında öl. Kapıya az kaldı. 1 metre. Gayret. İyi ama geçenler neden böyle bakıyor bana? Yoksa benim katil olduğumu anladılar mı? Kan var ya, üzerimde kan var, tabii ki ona bakıyorlar. İşte kapıya geldim. Kahrolasıcılar, girişte polisler var, mutlaka beni arıyorlardı. Ne yapacağım şimdi? Arka kapı. Evet, arka kapı. Sokağın içinde arka kapısı var bu istasyonu, biliyorum. Oradan girmeyi deneyeyim. Ay, gücümü tüketmeye başladım. Gözlerim kararıyor ama dayanmak zorundayım. Karıma söz verdim geleceğim diye. Gayrettik, gayret. Ah. İşte arka kapı göründü, birkaç metre. Birkaç metre başaracaksın dedi. Buraya kadar geldin. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Denizi geçip derede ölmemelisin. Karına söz verdin. Tamam, çok az kaldı. Biraz gayret, işte tamam. Bu kapıda polis yok.
1: Monreal Ekspresi 3 dakika sonra ikinci perondan hareket edecektir. Biletleri olan yolcuların bir an evvel yerlerini almalarını önemli rica ederim.
0: İkinci perondaymış. Hemen oraya gitmeliyim. İyi ama ikinci peron nerede? Bütün aksilikler beni mi bulur ya? Burada bir yerde tabelalar olacak. Ha işte gördüm. İkinci peron evet ilerideymiş. Aman Allah'ım, tren kalkmaya hazırlanıyor. Yetişmediğim o treni kaçırırsam sonum gelir. Koş diye koş, çabuk ol diye koş. Gayret ettik. Az kaldı gayreti. Polis, sevgili karın o trende seni bekliyor. Polis, katil polis, polis burada beni arıyor. Ama yakalayamayacaklar. Trene az kaldı. Değil ki hadi, çok az kaldı. 1-2 metre sonra trende olacağım.
2: Yol verin. Azılı hayır, bir katil var burada diyor.
0: Hayır hayır, ben azılı bir katil değilim. Tesadüfler beni katil yaptı.
1: Monreal Ekspresi yolcuları, treniniz hareket etmek üzeredir. Biletleri olanların hemen binmeleri rica olur.
0: Binmek istiyorum, beni bekleyin. Beni almadan gitmeyin lütfen, polisler peşinde, yakalanmak istemiyorum. Son kompartman demiştim polise, son kompartman hangisi, ha gördüm işte. Ah, yetiştim. Yetiştim, bindim. Bindim, trene bindim. Bindim. Kurtuldum. Şimdi hemen karımı bulmalıyım.
2: Öbür istasyonda yakalayalım onu. Hadi.
0: Polin nerede? Bu kompartıman alacaktı biletleri. Polin! Polin! Polin, neredesin?
3: Dick, Dick buradayım. Ha? Buradayım.
0: Neredesin Polin? Seni göremiyorum.
3: Buradayım.
0: Ha tamam, gördüm şimdi seni.
3: Neredeyse beni görmeden geçecektin yanından.
0: Şey, kompartıman ışıkları kırpışıyordu, göremedim.
3: Gel otur yanıma. Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki Dick.
0: Ha Polin. Az kalsın sana yetişemeyeceğim diye çok korktum. Ama işte sözümü tuttum ve geldim.
3: Aman Allah'ım Dick, sen yaralısın. Gömleğin ve pantolonun kan içinde kalmış. Neler oldu sana?
0: Önemli değil. Önemli değil. Çok yorgunum Polin. Ben iyi değilim. Uyumak istiyorum.
3: Hay Allah, her tarafın ter içinde kalmış. Çantamın içinde kağıt mendil olacaktı. Hemen çıkarayım. Bir dakika.
0: Polin, o çantadaki paralar... Onları nereden buldun öyle?
3: Sana söylemek istedim ama başına neler geldiyse ağzımı açık konuşturmadın bile beni. Bu paralar senin hakkın olan paralar hayatım.
0: Ne? Ne hak? Ne demek istiyorsun?
3: Dün akşam patronunun evine gittim ve senin alacağın olan 3 aylık maaşını istedim. O da hiç zorluk çıkarmadan verdi. Senin hiçbir zaman gitmeyeceğini biliyordum. Sonunda ben gidip istedim. Bu sabah sana söylemeye çalıştım ama adını ağzıma bile aldırtmadım.
0: Hayır. Hayır, inanamıyorum. Patronun evinde yol misafirisi sen miydin Polin? Ben boşuna mı... boşuna mı katil oldum?
3: Dik! Dik! Dik! Dik!
4: $500 için adlı radyo tiyatrosunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.

0: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Annemin duası. 17-18 yaşlarında manevi yolda büyük dereceler kat eden Beyazıt-ı Beslami Hazretlerine bu mertebeye nasıl ulaştığı soruldu. Annemin duası beni yüceltti buyuran Beyazıt-ı Beslami başından geçen hadiseyi şöyle anlattı. Annem yaşlı ve hastaydı. Bir gece benden su istedi. Ben hemen uykudan uyanıp anneme su almak için dışarı çıktım. O anda kaplarda su bulamamıştım. Bakır tasla dışarıdan suyu alıp da içeri girdiğimde annemi uyumuş buldum. Uykusundan uyandırmadım. Bir müddet başucunda uyanmasını bekledim. Bir müddet sonra annem uyanıp da benden su isteyince ben de hemen diğer elimde soğuktan donmuş buz gibi tası verdiğimde tasla beraber elimin derisinin kavladığını gören annem çok üzülmüştü ve ağlayarak Allah'a dua ediyordu. Ya Rab, sen bu fedakar oğlumu görüyorsun. Ne söyleyeyim ya Rabbi, ne söyleyeyim, ne söyleyeyim diye 3 defa seslendikten sonra Allah'ım onu aziz eyle deyip elini yüzüne sürdü. O geceden itibaren bende bazı değişiklikler olduğunu fark etmeye başladım. Cenab-ı Allah annemin duası hürmetine bu mertebeye beni layık gördü.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle

0: Kur'an Bar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, bu haftaki İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren ve bu imkanı bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlayarak programımıza başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vel akıbetü lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala rasulina salavat. Kıymetli dinleyenler, Asay-ı Musa mecmuasından 8. meseleye başlamıştık. 8. mesele, ahirete inanmanın, ahirete iman etmenin dünya ve ahiret saadetine olan delillerinden ve nasıl dünya ahiret mutluluğunu sağladığından bahsediyordu. İnsanın şahsi hayatına, içtimai hayata bakan yönlerini işlemiştik burada. Çocukların hayatındaki tesirlerini, ihtiyarların hayatına nasıl tesir ediyor? Bunları kısmen işlemiştik. Gençlerle ilgili olan kısmına değinmiştik. Bugün hastalarla ilgili ahiret hayatı nasıl dünya ve ahiret mutluluğu temin eder, o kısmı işleyerek devam edeceğiz inşallah. Nevi beşerin ehemmiyetli bir kısmı olan hastalar, mazlumlar ve bizim gibi musibetzedelere ve fakirler ve ağır ceza alan mahpuslar, eğer iman ahiret onlara imdad edip imdadına yetişmezse, her vakit hastalığın hatırlatmasıyla gözü önüne gelen ölüm ve intikamını alamadığı ve namusunu elinden kurtaramadığı zalimin mağrurane ihaneti ve büyük musibetlerde boşu boşuna malını ve evladını kaybetmekle gelen elim meyusiyeti ve 1-2 dakika veya 1-2 saat keyif yüzünden 5-10 sene böyle bir hapis cezasını çekmekten gelen kederli sıkıntı, elbette o biçarelere dünyayı zindan ve hayatı işkenceli azaba çevirir. Ahirete iman, hastaların, musibetzedelerin, hapse düşmüş mahkumların, hakkını alamamış mazlumların imdadına yetişiyor. Onlara bu dünyada da, ahirette de bir ferahlık, o musibete karşı bir sabır ve hakkını ahiretin olmasından dolayı, hakkını alacak olmaktan dolayı bir sevinç veriyor. Yani ahirete iman rüknü bu saydığımız hastalar, mahpuslar, musibetzedeler içinde dünya ve ahiret mutluluğunu temin ediyor. İşte insanlığın pek çoğu ya hastadır, ya bir musibete maruz kalmıştır, ya hakkı gasp edilmiştir, mazlum durumundadır, ya fakirdir, ya mahpustur. Bu insanlar eğer ahirete iman gibi bir rükün onlara imdad etmezse, o zaman örneğin hastalar her vakit hastalığın hatırlatmasıyla ölüm gözlerinin önüne gelir, ahirete iman da yoksa sürekli bir ümitsizlik içerisinde feryat ederler. Ahirete iman olursa o hastalığın günahlarına kefaret olduğunu bilir. Cenab-ı Hakk'ın onun karşılığını fazlasıyla vereceğini bilir ve mesud olur. Yine intikamını alamayan, namusuna, malına, canına zarar verilmiş insanlar, musibetzede olmuş insanlar, kendisine ihanet eden o zalimleri ancak ahirete imanla cezalarını alacaklarından dolayı o zalimlere karşı bu dünyada sabredebilir. Yoksa o zalim kibirli ihanetiyle o mazlumun ya namusuna, ya canına, ya malına el uzatmış olmakla, ahiret olmazsa şayet, o ihanetli kibriyle ortada dolaşır. O mazlumlar ise sürekli bir ümitsizlik içinde kalırlar. Yine büyük musibetlere uğramış, büyük musibetlerde malını, evladını kaybetmiş insanlar boşu boşuna dövünüp dururlar. Ahirete iman olmazsa şayet. Ahirete iman imdadına yetiştiğinde
Ahirete iman rüknünü kabul ettiğinde ise malının sadaka, evladının şehit olduğunu, ahirette kendisine daha güzel bir surette ihsan edileceğini bilerek o acı ümitsizlikten kurtulur. Yine bir iki dakika sinir yüzünden, asabiyet yüzünden veya bir iki saat keyif yüzünden, gayrimeşru keyif yüzünden 5-10 sene yahut daha fazla ağır cezaya mahpus olmuş insanlar o hapisten gelen kederli sıkıntılardan dolayı dünya onlara zindan olur. Hayat işkence haline gelir. Eğer ahirete imdat yetişse bunlara, birden hepsi nefes alırlar. Sıkıntıları, meyusiyetleri yani ümitsizlikleri ve endişeleri ve intikam hiddetleri derece-i imanına göre, her birisinin imandaki derecelerine göre kısmen ve bazen tamamen zahir olur. Der ki o musibetzede yahut o mahpus veyahut o hasta yahut o zulme uğramış insan yahut mahpus, ahiret var, Allah var. Hepsinin hesabının görüleceği, adaletin tecelli edeceği, zulümlerin intikamının alınacağı, hastalıkların, musibetlerin sevabının verileceği bir yer var. Allah var der. Bununla kişi imanındaki dereceye göre o sıkıntıları, o endişeleri, o ümitsizlikleri ya kısmen veya imanı tam kuvvetliyse tamamen feraha dönüştürür, o sıkıntıları zail olur. Hatta diyebilirim ki benim ve bir kısım kardeşlerimin bu sebepsiz hapsimizde, malum Üstad Hazretlerinde arkadaşlarıyla, talebeleriyle birlikte imana, Kur'an'a, İslam'a hizmet etmelerinden dolayı zamanın zalimleri, zamanın cabbarları

zamanın firavunları, Nemrutları sürekli hapislerde, zindanlarda çürütüyorlardı. İşte diyor ki Üstad Hazretleri, bizim bu hapsimizin, benimle birlikte kardeşlerimin sebepsiz yere bir suç, bir günah olmadığı halde, sebepsiz yere olan bu hapsimizde ve dehşetli musibetimizde, eğer imanı ahiret yardım etmeseydi, öyle zulümler, öyle işkenceler yapıyorlardı ki, eğer ahirete iman olmamış olsaydı, imdadımıza ahirete iman rüknü yetişmeseydi, o zulümlere, o musibete bir gün dayanmak ölüm kadar tesir edip bizi hayattan istifa etmeye sevk edecekti. Eğer imanımız kuvvetli olmasaydı, imandan gelen medet olmasaydı, ahirete iman rüknü yardım etmeseydi, o zulümlere, o işkencelere bu hayatta dayanılmazdı. Ölüm daha yeğedir deyip belki hayattan ayrılacaktık diyor. Fakat hadsiz şükür olsun, benim canım kadar sevdiğim pek çok kardeşlerimin bu musibetten gelen elemlerini de acılarını da çektiğim ve gözüm kadar sevdiğim binler Risale-i Nur risalelerinin ve benim yaldızlı ve süslü ve çok kıymetli kitaplarımın ziyalarından ve ağlamalarından teessüflerini de çektiğim ve eskiden beri az bir ihaneti ve tahakkümü kaldıramadığım halde sizi kasemle temin ederim ki imanı bil ahiret, ahirete iman nuru ve ahirete iman kuvveti bana öyle bir sabır ve öyle bir tahammül ve öyle bir teselli ve metanet verdi ki ve belki de öyle mücahidane karlı bir imtihan derecesinde daha büyük mükafatı kazanmak için bir şevk ve bir gayret verdi ki ben bu risaleciğin başında dediğim gibi kendimi medrese-i Yusufiye unvanına layık bir güzel ve hayırlı medresede biliyorum. Kendisiyle ilgili Üstad Hazretleri diyor ki ben kendi musibetimle birlikte kardeşlerimin musibetini de çekiyordum. Onlara gelen işkencelerin, ızdırapların ağırlığını da üzerimde hissediyordum. Çünkü Üstad Hazretleri yalnız, ailesi yok ama gelen insanlar köylü, çiftçi, işçi, çoluğu çocuğu olan insanlar ve bu insanlar dine hizmet ettikleri Kur'an'ın ismini yükseltmek için, sünnet-i seniyeye gayret ettikleri için zulümlere uğruyorlardı. Onların acılarını da ruhumda çekiyordum. Bununla birlikte diyor, eskiden beri azıcık da olsa ne bir ihaneti ne bir tahakkümü kaldıramadığım halde, yeminle temin ediyor ki Üstad Hazretleri burada, imana, Kur'an'a dair olan hizmetimizde başımıza gelen bu musibetlere ahirete iman nuruyla dayandım ve ahirete iman nuru öyle kuvvetli bir şekilde sabır ve tahammül, metanet, teselli verdi ki adeta bu musibetleri mücahedeli bir imtihan gördüm. Kitaplarımı zayi ettikleri halde, kaybettikleri halde, dostlarıma işkence ettikleri halde, beni zindanlarda çürüttükleri halde, ahirete iman nuruyla, ondan gelen metanetle, sabırla, teselliyle dayandım ve bunu karlı, ahiret açısından karlı bir imtihan gördüm diyor. Ve bu imtihanı kazanmak için bir gayret ve bir şevk geldi. Ben o zaman bu risaleciğin başında dediğim gibi, bu hapis bizim için Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi oldu. Malum Yusuf Aleyhisselam'ı da zindana atmışlardı. Onun için Yusuf Aleyhisselam mahpusların piridir ve medreseler birer medreseyi, hapishaneler birer medreseyi Yusufiye'dir. Onun için diyor, kendimi diyor medrese

mükemmel ve rahatı kalb ile. Derslerime daha ziyade çalışacaktım. Orada da dersler devam etmiş. Orada da iman hakikatleri hapishanelerden dünyanın her tarafına ulaşmış. Hastalandığım zamanlar hariç ve ihtiyarlığımdan dolayı bazı hususlar hariç, bunlar da olmasa daha ziyade çalışacaktım diyor. Her neyse, bu makam münasebetiyle bu sadet harici girdi. Kusura bakılmasın. Demek ki hastalar, musibetzedeler, elemlere düçar olanlar, hapis musibetine girenler, afetlere maruz kalanlar için de değerli dinleyenler, ahirete iman, dünya ve ahirette sabra, metanete, teselliye, tahammüle vesiledir. Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Herkesin kendi küçük dünyası, rahatça hareket ettiği, idare ettiği, çekip çevirdiği, kendisini emniyette hissettiği, hatta küçük bir cenneti, mutlu bir yuvaysa orası, kendi hanesidir. Eğer iman ahiret, ahirete inanmak o hanenin saadetinde hükmetmezse, bir aile yuvası ki, bir hane ki orada ahirete inanılmıyor. Ahirete imanın rüknü orada geçerli değil. Hesap, sırat, mizan, haşir, cennet, cehennem orada kabul edilmiyor. Ebedi hayat yok sayılıyor. Böyle bir yerse o hane, o aile efradının her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. Aile birbiriyle olan şefkati, anne baba evladına şefkat eder, birbirine olan sevgileri ve birbirlerine olan alakaları nispetinde çok kaygılar, çok endişeler içinde, azaplar içinde kalır. Kendileri için adeta bir cennet olan o yuvayı, o haneyi cehenneme çevirirler. Veyahut muvakkaten, yani geçici olarak eğlencelerle ve sefahatlarla aklını tenvim edip uyutur. O hane, o endişelerden dolayı cennet gibi olan o hane ya cehenneme döner, ya da o hanedeki aile efradı eğlencelerle, sefahatlerle geçici olarak akıllarını iptal ederler, uyuturlar ahireti düşünmeden. Adeta deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamaz, uçamaz. Bir deve kuşu düşünün ki avcıyı görmüş, kaçamıyor ve uçamıyor. Başını kuma sokuyor. Ahirete inanılmayan bir hane ve o hanedeki aile efradının durumu da bu gibidir. Çünkü herkes, anne baba, evlat, kardeşler birbirlerini severler. Ama hepsi avcı olan ölümün peşlerinde olduğunu ve onları bir gün avlayacağını bilir. Ahirete inanmış olsa ölüm onlar için bir terhis tezkeresi hükmüne geçecekken, onlar o korkuyla, endişeyle yaşarlar. Çünkü inançları yok. İşte o zaman avcıyı gördüğünde uçup kaçamayan, sadece avcıyı görmemek için başını kuma sokan bir deve kuşuna benzerler. Ta ki görünmediğini zannedilsin. Halbuki avcı onu görür, o onu göremez. İnsan da, o hanedeki insanlar da ahireti kabul etmiyorsa başını gaflete sokar, gaflet kumuna sokar. Yani eğlencelerle, sefahatlarla ölümü düşünmek istemez, ama ölüm her an peşindedir ve ahiret gelecektir. Ta ki ölüm ve zeval ve firak, yani ayrılıklar onu görmesin. O da deve kuşu gibi öyle zanneder. Divanece, bir deli gibi, bir muvakkat iptali his nevinden, aklını geçici olarak uyutmak nevinden bir çare bulur kendince, böylece yaşayabilir. Çünkü mesela valide, anne, ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelerde maruz gördükçe titrer. Bir anne ki ruhunu dahi evladı için feda eder. Ahirete iman olmazsa dünyadaki her hastalık, her musibet, her ayrılık, hele hele ölüm ayrılığı o anneyi yıkar. Ona teselli verecek, onu sabırla tahammül ettirecek başka hiçbir şey yoktur ahirete iman haricinde. Allah'a ve ahirete imanı yoksa bir anne için evladının maruz kalacağı tehlikeler o annenin bu dünyada dahi herhangi bir şeyden lezzet almasını önler. İlla ki
deve kuşu

gibi kafasını gaflete sokmuş olsun. Ve pederini, yani babasını ve kardeşini eksik olmayan belalardan, her zaman için insan belalara, musibetlere düçardır. İşte o da kardeşini, pederini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar daima bir keder içinde, bir korkaklık hisseder. Buna kıyasen bu dağdağlı, bu kararsız hayatı dünyeviyede o mesut zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder. Çünkü dünyanın hiçbir hali hiçbir haline uymaz. Bir gün diğerine uymaz, bir an diğerine uymaz. Her an musibetler, hastalıklar, elemler, afetler insanı bulabilir. Çünkü insan imtihan dünyasındadır. Dolayısıyla insan eğlencelerle, sefaatlarla geçici olarak düşünmediği bu işlerde mutlaka bir gün karşılaşacağını bilir. O mesut zannettiği aile hayatı ve oradaki mutluluk çok cihetlerle kaybolur. Ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet, yani bu kısa dünya hayatındaki akrabalık, yakınlık, anne babalık yahut evlatlık, kardeşlik gibi, bunlar dahi hakiki sadakati ve samimi ihlası, samimiyeti ve kararsız bir hizmeti ve bir muhabbeti vermez. Çünkü dünya için yaşıyorlar. O zaman birbirine samimi anne babalık, samimi kardeşlik, samimi evlatlık, hakiki sadakat, gerçek manada bir hizmet etmezler. Menfaatleri olunca eder. İşte bundan dolayıdır ki insanlar en küçük bir dünyevi menfaat hususunda yahut musibete düçar olduğunda kimse kimseyi tanımaz oluyor. Hatta evlat ana babasına, kardeşler birbirine düşman olabiliyor. Ahlakı da o nispette küçülür, belki sükut eder ki günümüzün, dünyamızın hali budur. Demek ki Allah'a ve ahiret gününe diğer iman rükünleriyle birlikte, ama asıl bu ikisinde ciddi zafiyetler var. Peki ahirete inanmazsa o hanenin, o ailenin durumu bu. İnanırsa nasıl olur? Ona bakalım değerli dinleyenler. Eğer ahirete iman o haneye girse, o hanede diğer iman hakikatleriyle birlikte ahirete iman rüknü de olsa, öldükten sonra dirilmeye, cennete, cehenneme, hesaba, mizana, teraziye, haşra inansa bu insanlar, ebedi saadeti kabul etseler, o zaman birden o aile ve o aile hayatı ışıklanır. İman nuru orayı ışıklandıracak, ahirete iman nuru. O zaman ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet dediğimiz akrabalık ve sevgi, muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle ölçülmeyecek. Sadece bu dünyayla bağlı değil, belki dar-ı ahiret dediğimiz ahiret yurdunda ve saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi bir hürmet eder. Sever, şefkat eder. Sadakatini gösterir. Kusurlarına bakmaz gibi böylece ahlakları yükselir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede inkişafa başlar. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur'da beyanına binaen kısa kesildi. Demek ki insaniyetin cemiyet olarak da, aile olarak da, fert olarak da ahlaken dahi yükselmesinin bir sebebi ve hatta en önemli sebeplerinden birisi ahirete imandır. Böylece insanlık saadeti, mutluluğu hanesinde yakalayabilir. Böylece gerçek hürmet, hakiki sevgi, şefkat, doğruluk, birbirinin kusuruna bakmamak gibi yüksek ahlak o hanede yerleşmiş olur. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Evet, aileden daha büyük bir boyuta geçiyor. Daha önce kişinin kendi hayatıyla ilgili, cemiyet hayatıyla ilgili faydalarını gördük. Gençlikle ilgili, ihtiyarlıkla ilgili, ki bunlar cemiyetin belli kesimini teşkil ediyor. Hastalarla, musibetzedelerle ilgili ahirete imanın faydalarını gördük. Aradan önce yine aile hayatına, ahirete imanın faydalarını gördükten sonra şimdi şehir boyutunda nasıl bir değişiklik oluyor? İman etmenin ya da etmemenin ahirete, onu göreceğiz. Evet, hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı ahiret
o büyük aile efradında hükmetti.

etmezse, o şehir her bir insan için yaşadığı şehir bir aile gibidir. O şehirde ahirete iman rüknü yoksa, o rükün çerçevesinde hareket edilmiyorsa, o zaman güzel ahlakın esasları olan ihlas, yani samimiyet, fazilet, hamiyet dediğimiz başkaları için gayret etme, kendinden başkası için de çalışma, fedakarlık, sevab-ı uhrevi dediğimiz ahirete ait sevaplar, rızayı ilahi, Allah rızası için bir işi yapmak yerine, ahirete iman olmazsa, garaz, kin, menfaat, sahtekarlık, hotgamlık, yani sadece kendini düşünmek, kendisi için yaşamak, bencillik, tasannu dediğimiz yapmacıklık, riya, ikiyüzlülük, rüşvet, aldatmak gibi haller meydana alır. İşte cemiyet hayatının bozulma sebepleri değerli dinleyenler. Ahirete iman yoksa bir cemiyette, bir şehirde, o şehirde o zaman kin, garaz, menfaat, ikiyüzlülük, rüşvet, riya, her şey alır başını gider ve ahlak sükut eder. Zahiri asayiş ve insaniyet altında görünüşte bir emniyet, güvenlik var gibidir. Görünüşte insaniyet var gibidir. O perde altında anarşilik, yani karışıklık ve vahşet manaları hükmeder. Evet, vahşetin bir hayvanın başka bir hayvanı parçalaması gibi hep algılanır. Öyle değildir. İşte her bir samimiyetsizlik, her bir rüşvet, her bir riya, o şehirde cereyan eden her bir yalan, her bir bencillik, insaniyet perdesi altında bir vahşettir. Vahşet manalarıdır bunlar. Ahirete iman olmazsa bunlar meydana gelir. O hayat-ı şehriye, yani o şehrin hayatı zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler yani kuvvetliler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Ahirete iman olmayınca bu ahlaksızlıklar yol alır. Böylece çocuklar haylaz olur. Aynen günümüz cemiyetinde olduğu gibi. Gençler sarhoşluğa döner. Sarhoşlukla yaşarlar. Kuvvetliler kendisini kuvvetli hissedenler zulmederler. İhtiyarlar da bunlara maruz kalıp ağlamaya başlarlar. İşte aynen bu şehir gibi, bu şehre kıyasen memleket dahi bir hanedir değerli dinleyenler. Tüm memleket oranın vatandaşlar için bir ev gibidir. Vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükümet etse, yani o şehirde ve onun gibi diğer şehirlerde, o memlekette, o memleketin vatanının her bir toprağında yaşayan her bir kişisinde ahirete iman olsa, o zaman birden samimi hürmet ve ciddi bir merhamet, yani herkes birbirine saygılı, sevgili ve birbirine şefkatli, merhametli ve rüşvetsiz muhabbet, yani sevgisinin karşılığında bir şey beklemeden samimane bir sevgi ve bir yardımlaşma, yani muavenet ve hilesiz hizmet, yaptığı hizmeti de hilesiz yapmak ve muaşeret ve riyasız ihsan, yani birbiriyle tanışma, bir arada yaşama, yaptığı iyiliği Allah rızası için yapma, ahiret sevabı için yapma ve fazilet ve enaniyetsiz olma gibi büyüklük, meziyet, büyüklükler ve meziyetler o hayatta, o şehirde, o memlekette inkişaf etmeye, gelişmeye başlar. Çocuklara der, cennet var, haylazlığı bırakın der. Kur'an dersiyle çocuklara temkin verir, ölçülü hareket ettirir onları. Gençlere der, cehennem var, sarhoşluğu bırakın der. Akıllarını başlarına getirir onların. Zalime der ki, ahirete iman rüknü, şiddetli azap var ahirette, zulmetme der. Tokat yiyeceksin orada. Adalete onun başını eğdirir. Adalete onu rağm ettirir. İhtiyarlara der ki, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden, evladını mı kaybettin, malını, mülkünü mü, gençliğini mi? Sana mutluluk veren ne senden gitmişse, bütün o saadetlerinden çok yüksek ve daimi elinden gitmeyecek olan uhrevi bir saadet ve taze ve baki bir gençlik seni bekliyor. Ağlama bu dünyada, feryat etme der. Onları kazanmaya çalış ahirette,
ahirete doğru. Yaşa, kaybettiğin her saadeti, gençliğini, evladını, malını, mülkünü, hayatını baki, taze ve genç bir surette yeniden kazanmaya çalış der ve onun ağlamasını da gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen değerli dinleyenler, cüz'i ve külli, yani büyük ya da küçük, az ya da çok, her bir taifede hüsnü tesirini, yani o memlekette az, çok, büyük, küçük, her bir taifede, zalim taifesinde, genç taifesinde, ihtiyar çocuk taifesinde böylece ahirete iman tesirini gösterir ve onları ışıklandırır. O şehir, o memleket cennet gibi bir hayata sahip olabilir. Nevi beşer dediğimiz insanlığın hayatı içtimaiyesiyle, yani cemiyet hayatıyla alakadar olan içtimaiyyunların, sosyolog diyoruz ya bugün, toplum mühendisleri, bunlar insanlıkla ve insanlığın toplum hayatıyla meşguller. İşte bunların ve ahlaki yunların kulakları çınlasın. Bu cemiyet hayatındaki hadiselerin, vakaların, olumsuz şeylerin, menfi hareketlerin, kötü ahlakın sebebini araştırıyorlarsa, ahlakçılar, vaazlar, hocalar, içtimaiyatçılar, toplum mühendisleri, sosyologlar ve cemiyetle alakalı herkes, bunların kulakları çınlasın. Şu dersleri alsınlar diyor. Ahirete iman dersini verin en başta bu cemiyete. Birçok şeyin ahirete iman nuruyla ışıklandığı zaman, nurlandığı zaman düzeldiğini göreceksiniz. Çare buralarda, siz buralara bakın diyor. Onların kulaklarını çınlatıyor. İşte iman ahiretin binler faydalarından işaret ettiğimiz 5-6 numunelerine sairleri kıyas edilse kat'i anlaşılır ki İki cihanın ve iki hayatın medarı saadeti yalnız imandır. Bu anlattığımız taifelere bakarsanız, ihtiyarlara, çocuklara, gençlere, aile hayatına, kişinin kendi hayatına, cemiyet hayatına, şehir memleket hayatına, iman olduğu zaman nasıl oluyor, olmadığı zaman nasıl oluyor? Bunlardan kıyas edilse anlaşılır ki, iki cihan dediğimiz bu dünya ve ahiret hayatının, o iki hayatımızın mutluluğuna sebep, ki herkes mutluluğu aramıyor mu zaten bu dünyada? Elbette arıyor. O zaman onların medarı saadeti yalnız imandır. Risale-i Nur'da 28. sözde ve başka risalelerinde haşrın, yani öldükten sonra yerinen dirilmenin cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelerde kuvvetli cevaplarına iktifaen 28. sözde insanların cismen, bedenen de, ruhlarıyla birlikte bedenen de dirilmeleriyle ilgili bazı zayıf şüpheleri olan insanlara karşı verilmiş cevaplar var, inançlara karşı. İşte o kuvvetli cevaplara iktifaen, yani daha öncesinde de 10. sözü işaret etmişti. Orada da ahiret hayatının ve insan cisim ve ruhunun bekası ispat ediliyordu. Yine 29. söz, 28. söz, 10. söz, bunlar bu hususta önemlidir değerli dinleyenler. İşte oralara iktifaen burada yalnız kısa bir işaretle deriz ki Esma-i İlahiyenin, yani Allah-u Teala'nın isimlerinin en cemiyetli, en kapsamlı, en toparlayıcı aynesi cismaniyettedir. Cenab-ı Hakk'ın isimleri kainatta tecelli ediyor. Ruhlarda, kalplerde, nefislerde, her şeyde tecellisi var. Ama en kapsamlı, en cemiyetli tecellisi Esma-i İlahiyenin cismaniyette oluyor. Bu büyük kainatın cismaniyetinde ve insanın kendi cismaniyetinde ve hılkat-ı kainattaki, kainatın yaratılışındaki makasıd-ı ilahiyenin, Allah-u Teala'nın bu kainatı yaratmasında bir maksadı var. Pek çok hikmetler, gayeler için yaratmış. İşte o maksat, ilahi maksatların en zengini ve en faal merkezi yine cismaniyettedir. Ve yine ihsanat-ı Rabbaniyenin, Allah-u Teala insanı yaratmış, Esma-i İlahiyesini tecelli ettiriyor, kainatı yaratmış, pek çok gayelerle tecelli ettiriyor. Yine ihsanat-ı Rabbaniyesi var. Daima iyilikte, ikramda bulunuyor, merhamet ediyor. O da yine, onun da en çok çeşitleri ve rengarengi cismaniyet üzerinde tecelli ediyor. Ve beşerin, yani insanlığın ihtiyacat dilleriyle, insanlığın doğumundan ölümüne kadar, hayalinin yetiştiği yere kadar daha fazlasıyla ihtiyaçları var. İşte o ihtiyaçların lisanlarıyla Halık'ına, yaratıcısına karşı ettiği dualarının, niye dua ederiz? Hep ihtiyaç içindeyizdir.
o dualarının ve teşekkürlerinin ya da

Nimetlere karşı teşekkür ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun deriz. Şükrederiz. İşte o duaların yahut o şükürlerin en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Ve maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin, mana alemlerinin, batını alemlerin, ruhani alemlerin en mütenevvi yani en çeşit çeşit çekirdekleri yine değerli dinleyenler nerededir? Cismaniyettedir. Bunlara kıyasen baktığımız zaman yüzer külli hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden yani cismaniyette toplandığından yukarıda verdiği genel örnekler gibi işte Halık-ı Hakim hikmetle yaratıcı olan Cenab-ı Hak zemin yüzünde cismaniyatı çoğaltmak ve mezkur hakikatlere mazhar eylemek için zemin yüzünde Allah-u Teala cismaniyatı cisimden olan şeyleri çoğaltmak için ve yukarıda saydığı Allah-u Teala kendi isimlerinin tecelligahı, en kapsamlı tecelligahı, kainatta yarattığı maksatların en zenginin yine cismaniyette olması, ihsanlarının cismaniyette görünmesi gibi mezkur hakikatlere mazhar eylemek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kainata bakıyoruz. Her saniye, her an süratli, dehşetli faaliyetler var. İşte o faaliyetlerle kafile kafile arkasında mevcudata yani varlıklara vücut giydiriyor Cenab-ı Hak. Cismaniyet veriyor. Ve o meşhere yani bu kainata, bu dünyaya gönderiyor. Sonra onları terhis ediyor, geri alıyor sonra. Yerine başkalarını gönderiyor. Tecelli, Esma-i İlahi'nin tecellisi devam ediyor yani. Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir, cismani mahsulatı dokuyup, zemini ahirete ve cennete bir fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Yani kainatı ve bizi ebediyet için yaratmış ve onun için çalıştırıyor. Sürekli faaliyetlerinin nedeni sebebi budur. Dünya ahiretin tarlasıdır buyuruluyor ya hadis-i şerifte. Dünya mezraatul ahire. İşte zemini ahirete ve cennete bir fidanlık hükmüne getiriyor Allah-u Teala. Hatta insanın cismani midesini, midemiz var cismaniyattan olan değil mi değerli dinleyenler? İşte bu cismani midemizi dahi memnun etmek için Allah-u Teala o midenin hal diliyle bekasına dair ettiği duasını, midemiz de beka bulmak istiyor, yok olup gitmek istemiyor. Bunun için kendi hal diliyle bir dua ediyor, yaşamak istiyor, rızık istiyor. İşte bu duasını Cenab-ı Hak kemal-i ehemmiyetle dinleyip, son derece önem vererek dinleyip, kabul ederek fiilen cevap vermek için fiilen cevap veriyor. Ey mide, senin beka isteğine dair sana rızıklar gönderiyorum demek için hadsiz ve hesapsız ve yüz binler tarzlarda binler çeşit çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları, yiyecekleri ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyata ishar etmesi midemiz için hazırlıyor onları. Yoksa binler yüzler çeşit çeşit ya da leziz leziz ayrı yiyecekleri vermese de Allah-u Teala sadece bir su ve kuru ekmekle de bizi besleyebilirdi. Ama midenin o duasına Cenab-ı Hak ehemmiyetle iştirak edip haddi hesaba gelmez yiyecekleri ve lezzetleri ihsan ediyor. Hazırlıyor, bunu bedahatle ve şeksiz gösteriyor ki bizlere dar-ı ahirette, ahiret yurdunda cennetin en çok, en mütenevvi yani en çeşitli lezzetleri cismanidir. Demek ki cennette de en çok alacağımız lezzet çeşidi cismaniyatta görülecektir. Ve ebedi saadetin en ehemmiyetli ve herkese istediği ve ünsiyet ettiği nimetleri yine cismaniyettedir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ahiretle ilgili, cennetle ilgili örnekler verilirken yine cismaniyattan bahsedilir. İnsanın bu dünyada zevk ettiği şeylere vurgu yapılır. İşte güzel eşlere, yeşilliklere, köşklere, altından ırmaklar akan cennetlere vurgu yapılır. Acaba hiçbir cihet ihtimali ve imkanı var mı ki? Bu adi midenin hal diliyle ettiği beka duasını kabul edip, nihayetsiz mucizatlı maddi taamlar ile onu minnettar edip, her vakit tesadüfsüz, kasti olarak fiilen cevap veren bir Kadir-i Rahim ve bir Alim-i Kerim, kainatın en ehemmiyetli neticesi ve arzın halifesi ve o Halık'ın yaratıcının en güzidesi ve perestişkarı olan nevi insanın
insaniyet mide-i kübrası ile ettiği külli ve yüksek ve daima arzu ettiği ve ünsiyet ettiği ve fıtraten istediği cismani lezzetlerin dar-ı bekada verilmesine medar olan hadsiz umumi duaları kabul olmasın. Bir sualle ahiret duasının kabul olacağına, ebedi saadetin var olduğunu ve var olacağını sualle zihinlerimize, beyinlerimize, kalplerimize kazıyor adeta Üstad Hazretleri. Diyor ki, sizin cismani midenizin, bu sıradan bayağı herhangi bir uzuv gibi olan midenizin çok basit bir şekilde giderilebilecek olan ihtiyaçlarına, dualarına Allah-u Teala böyle ehemmiyet verip hadsiz hesapsız nimet ve lezzetlerle onu beslesin, büyük bir insaniyet hükmünde olan o insaniyetin mide-i kübrasını, bütün insanlık ne istiyor? Ebediyen yaşamak, mutlu olmak, acı çekmemek. Bütün bunları ahirette Allah-u Teala vereceğini vaat ediyor. Bütün insanlığın bu duasını, ki bu insanlık Allah-u Teala'nın yeryüzündeki halifesidir. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarının en güzidesidir. Eşref-i mahlukattır. Kainatın en ehemmiyetli neticesi, meyvesi olarak, arzın halifesi olarak Allah-u Teala insanı yaratmıştır. Midesinin ihtiyacına bu kadar ehemmiyetle cevap verip, insanın ve insanlığın bu büyük isteğine, bu arzusuna, bu ünsiyetine, fıtraten istediği bu duasına cismani lezzetleri beka aleminde de vererek o hadsiz duaları kabul etmesin haşa ve kella. Ve haşr-ı cismani ile insanı cismen bedenen haşretmekle fiilen cevap vermesin. Ey kulum ve ey kullarım, işte sizin beka için, ebedi saadet için ettiğiniz dualarınıza sizi ruhen olduğu gibi bedenen de cismen de dirilterek cevap veriyorum deyip Allah-u Teala dualarımıza cevap veriyor. Vermemesi mümkün müdür? Haşa ve kella. Ve onu, yani o insanı ebedi minnettar etmesin. Evet, mümin kullarını cennete koymakla ebediyen onları minnettar edip dualarını cevaplandıracaktır Cenab-ı Hak. Vaat etmiş, vaadinde hulfetmez. Adeta sineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin haşa. Midemizin sesi sinek vızıltısı gibi ise bütün insanlığın ebed için yaptığı dualar gök gürültüsü hükmündedir. Onu işitmesin haşa ve kella. Ve adi bir neferin kemal-i ehemmiyetle teçhizatına baksın. Adeta bir ordu hükmünde olan bu insanlığın, bir ferdi hükmünde olan bir midenin, yani ordudaki bir askerin teçhizatını ehemmiyetle yerine getirsin, orduya hiç bakmasın, ehemmiyet vermesin. Mümkün değildir. İşte bu 100 derece muhal ve batıldır. Allah-u Teala en küçük mahlukunun sesini işitip en küçük ihtiyacından en büyük ihtiyacına kadar cevap verdiği gibi bütün insanlığın lisan hal ve kal ile ettiği ebed duasına insanlığı bedenen ve ruhen haşrederek müminleri cennete, cehennemden azat edip cennete lütfuyla, kafirleri cehenneme hak etmelerinden dolayı koyup yine de onları da ebedi yaşatmak suretiyle hepsini Allah-u Teala istedikleri dualarının karşılığını vereceği gayet aşikardır. Evet, ve fiha ma teştehihi enfüsü ve teledzüdül ayun ayetinin sarahat-ı katiyesiyle insan en ziyade ünsiyet ettiği, alıştığı ve dünyada numunesini tatmış olduğu cismani lezzetleri cennete layık bir tarzda görecek, onları tadacak ve lisan ve göz ve kulak gibi azalarının ettikleri halis şükürlerinin ve hususi ibadetlerinin mükafatları o uzuvlara mahsus cismani lezzetler ile beraber verilecektir. Kur'an-ı Mucizel Beyan o derece cismani lezzetleri sarih bir surette beyan ediyor ki değerli dinleyenler, açıklar ki başka tevillerle manayı zahiriyi kabul etmemek, açık bir şekilde cismani lezzetleri vereceğini ayet-i kerimeyle Allah-u Teala beyan etmiş. Bunu tevil edip başka manalara çekip kabul etmemek imkan dahilinde değildir, imkan haricindedir. Ama bazıları kasten sadece ruhen dirilecek, bedenen olmayacak gibi sapıtmalara girerler. Bu asla doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin zahirine aykırıdır. Ve orada canların kendisini çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Az önce okuduğum
ayet-i kerimenin meali.

Neden lezzet alıyorsa, göz neden lezzet alıyorsa, canı neyi çekiyorsa, neyi arzu ediyorsa Allah Teala hepsini orada verecektir, buyurulmaktadır değerli dinleyenler. Demek ki cismaniyat dahi ahiretin varlığını, ahirete imanı bizlere gösteriyor, ispat ediyor, gerekliliğini ortaya koyuyor ve Allah Teala cismaniyatla dahi ahireti gözlerimize, kalplerimize, akıllarımıza gösteriyor, kabul ettiriyor. Ve beşeriyetin dünya mutluluğu, ahiret mutluluğunun ancak ve ancak ahirete imanla olabileceğini gösteriyor. İşte ahirete imanın değerli dinleyenler meyveleri ve neticeleri gösteriyorlar ki nasıl ki azayı insaniyeden, insanın uzuvlarından, midenin hakikati ve ihtiyacatı tamların vücuduna kat'i delalet eder. Midemiz var, bir ihtiyacı var. Neye delalet, delil olur bu, delalet eder? Demek ki yiyecekler ve lezzetler var. Aynen öyle de insanın hakikati ve insanın kemalatı ve fıtri ihtiyacatı ve ebedi arzuları ve imanı ahiretin, ahirete imanın mezkur neticelerini, yani anlata geldiğimiz faydalarını isteyen hakikatleri ve istidatları var insanın, kabiliyetleri. Aynen o midenin yiyecek istemesi gibi insanın yaratılışı, fıtratı, kemalatı, duaları, neticesi, fıtri ihtiyaçları, ebedi arzuları, kabiliyetleri hepsi ahireti istiyor, bunu gösterir. Daha kat'i olarak o midenin yiyecek istemesinden daha kesin olarak ahirete ve cennete ve cismani baki lezzetlere delil olur, delalet ve tahakkuklarına şehadet eder. Böyle olduğu gibi bu kainatın hakikati kemalatı, insan böyle olduğu gibi insan kabiliyetleriyle, arzularıyla, dualarıyla ahirete imana delil olduğu gibi kainatın hakikatinin kemalatı dahi ve manidar tekvini ayatı, yani bu kainatta yaratılan her bir mahluk Allah'ın delilidir, tekvini bir ayetidir. O ayetler dahi ve yine insaniyetin mezkur hakikatlerle, yukarıdan beri anlata geldiğimiz hakikatleriyle alakadar olduğu bütün hakikatleri dar-ı ahiretin, ahiret yurdunun vücuduna, varlığına ve tahakkukuna ve haşrın gelmesine ve cennet ve cehennemin açılmasına delalet, yani delil ve şehadet ettiklerini Risale-i Nur eczaları ve bilhassa 10. ve 28. sözün iki makamı ve 29. sözler ve 9. şua ve münacat risaleleri hüccetlerle, delillerle parlak ve şüphe bırakmaz bir tarzda ispat etmişler. Onlara havale ederek burada uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Az önce de arz etmiştim değerli dinleyenler. 10. söz, 28. söz, Üstad Hazretleri vurgu yapıyor oralara. 9. şua, 29. söz ve münacatlar yine insaniyetin, kainatın, insanlığın, daha pek çok şeyin ahiretin vücuduna delil olduğunu, kainatın, kainatın kemalatının, yaratılışının bize onu gösterdiğini, ebedi alemi izah ve ispat ediyor. Oralara havale ederek bu uzun mevzuyu burada kısa kesiyor. Bu hususlarla ilgili teferruatlı bilgi edinmek isteyen dinleyicilerimiz bu eserleri, bu risaleleri de okuyabilirler değerli dinleyenler. Burada değerli dinleyenler, cehenneme dair beyanat-ı Kur'aniye, buraya kadar biraz cennetle ebedi saadetin mutluluğuna vurgu yapmıştı. Cehenneme dair de Kur'an-ı Kerim'in beyanatları var. O da ebedi alemle ilgili. Hatta Üstad Hazretleri malumuz diyor, cehennem dahi kafirler için nedir? Bir rahmettir. Çünkü yok olmayacaklar, ebedi yaşayacaklar azapta çekseler. İşte cehenneme dair Kur'an'ın beyanları o kadar vazıh ve zahirdir ki, öyle açıktır ki başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Başka bir şeye ihtiyaç bırakmıyor. Çok açık. Orada neler olacağı, hangi hallerde oraya girileceği ve ebedi olduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde açıkça görülüyor. Yalnız bir iki zayıf şüpheyi, bazılarının böyle zayıf şüpheleri oluyor. Onu izale etmek için, yani toplumda, cemiyette kafa karıştıran bazı insi şeytanların da gayretiyle şüphe verilmeye çalışılan bir iki hususu, iki üç nükteyi tafsilatıyla Risale-i Nur'a havale edip gayet kısaca bir hülasa şeklinde
beyan edeceğiz diyor.

Evet, bakalım onlar nelermiş. Birinci nükte, cehennem fikri geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Yani cennetten bahsediliyor tamam ama cehennem de var. Peki imandan gelen, ahirete imandan gelen o cennet meyvelerinin lezzetlerini ya cehenneme gidersek düşüncesi, fikri kaçırmıyor mu acaba? Hayır, kaçırmıyor diyor. Çünkü hadsiz rahmeti Rabbaniye, Rabbimizin hadsiz sonsuz rahmeti o korkak adama der ki bana gel, tevbe kapısıyla gir. Sen günahkar mısın? Cehennemden mi korkuyorsun? Korkma. Rahmetim gazabımı geçti, bana gel der. Mümin kulunun günahı, denizden bir insan parmağını soksa çıkarsa ne kadar ıslanırsa, Allah Teala'nın rahmeti karşısında öyledir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniştir. Tevbe et diyor, yeter ki pişman ol. Allah'a yönel, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığın, günahlarını bırak, gel, ümitsiz olma, korkma. Bana gel diyor, tevbe kapısıyla gir. Ta cehennemin vücudu, varlığı değil seni korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin. Her şey zıddıyla bilinir ya, o cehennemin varlığı sana cennetteki lezzetleri bildirsin. Oradan kurtulmakla birlikte tevbeyle cennetin de nimetlerine kavuş. Ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen pek çok kişinin hakkına girdin. Onların hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın. Sen de tövbe et. Sen de cennetlik olacakların, olması gerekenlerin yaşantılarıyla safına geç. O zaman senin de günahına girenler, seninle birlikte mahlukatın haklarını çiğneyenler, başkasının hukukuna tecavüz edenlerin intikamını cehennem alsın, sen korkma. Yeter ki tövbe et. Böylece de keyiflen. Cennete gir, de ki işte zalimlerin, kafirlerin sonu böyle cehennemde azap çekmektir de. Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan, küfürde, günahlarda saplanıp kalmışsan, oradan çıkamıyorsan, yine cehennemin vücudu 1000 derece idam-ı ebediden hayırlıdır. Az önce mevzunun başında kısmen değinmiştim. Sen dalalette kalmışsın, küfürdesin. Cehennem yine seni korkutmasın. Evet, azabından kork. Ama cehennemin varlığı ebediyen çürüyüp yok olmaktan, gayip olmaktan daha hayırlıdır. Çünkü her insan vicdanının sesini dinlese, azap içinde de olsa yok olmayı istemez, ebediyen yaşamayı arzu eder. Onun için diyor ki, eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan, cehennemin vücudu yine de senin için idam ebediden, yani ebediyen yok olmaktan daha hayırlıdır. Ve kafirlerde de bir nevi merhamettir, rahmettir cennet. Çünkü insan, hatta yavrulu hayvanat dahi, akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir. Neden cehennemin vücudu kafirler için bile rahmettir? İşte şu örnekten dolayı diyor. İnsan ve hatta yavrulu hayvanlar bile Allah'ın bir şefkati onlara geldiği için, kendi akrabasının, evladının ya da sevdiklerinin lezzetleriyle, saadetleriyle lezzetlenir, mutlu olur. Bir cihette mesud olur. Şu halde sen ey mülhit, ey dinsiz, madem hakikat böyledir, sen dalaletin itibariyle, yani o sapkınlığın, küfürde kalman itibariyle ya idamı ebedi ile ademe düşeceksin veya cehenneme gireceksin. Madem küfürdesin, Allah'ı tanımıyorsun, o zaman İki yol var senin için: ya cehenneme gireceksin, cehenneme de inanmıyorsan ebediyen yok olacaksın. Şerri mahz olan Adem ise ebediyen yok olmak, vücuda bakmadığı için, yokluğa baktığı için tam şerdir. Adem, yani yokluk ise senin bütün sevdiklerin ve saadetiyle memnun ve bir derece mesud olduğun umum akraba ve asıl ve neslin seninle beraber idam olmalarından, binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insaniyeni yakar. Senin sevdiklerin var, senin evladın var, senin anne baban var, senin torunların var, akrabaların var, sevdiklerin var. Onların da ebediyen yok olması senin ebediyen yok olma fikrinden daha çok seni yakar. Cehennemin varlığı o halde senin için rahmettir. Çünkü bir cihette beka var. Sen cehennemde olsan belki bir sevdiğin cennettedir. Sen de cehennemde bile olsan ebediyen yaşıyorsun. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrün ile idama düşer. Sen küfürdesin, belki senin çok iyi bir evladın var.

0: O da mı yok olsun? O da mı cennete girmesin? Cehenneme inanmıyorsan cennete de inanmıyorsun demektir. Kendin yok oldun, şerli bir insandın ama senin annen baban çok iyi bir insandı yahut evladın. Onlar da senin fikrine göre ebediyen yok olup gitsinler. Öyle mi? Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan cehennemdesin ama yine varlıktasın. Senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mesut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Akrabaların cennete gitti sevdiklerin. Ya da yine vücut dairesinde yaşıyorlar. Merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır. O halde sen de her halükarda cehennemde olsa ebedi saadet fikrine razı olman gerekiyor. Çünkü cehennem bile olsa sana gerekli, lazım. Cehennem aleyhinde bulunmak Adem'e taraftar olmaktır ki cehennemin aleyhinde bulunuyorsan sen, olmamasını istiyorsan o zaman yokluğa taraftar olmaktasın ki hadsiz dostların saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Senin bütün sevdiklerinin, akrabalarının, ahbablarının da ebediyen yok olmasını istiyorsun demektir. Evet, cehennem ise hayır mahz olan daire-i vücudun varlık tam bir hayırdır. Daire-i vücut dediği varlık dairesidir. O halde cehennemde var olduğuna göre varlık dairesinin ki o hayır mahzdır, yani sırf hayır olan varlık dairesinin Hakim-i Zülcelal'inin onun sahibi kimdir? Celal sahibi olan hikmetli zat Allah-u Teala'dır. İşte Cenab-ı Hakk'ın hakimane, yani hikmetli bir şekilde ve adilane, adaletlice bir hapishane vazifesini de gören dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Orası da Allah-u Teala'nın dehşetli, celalli ve var olan bir ülkesidir. Bu dünyada nasıl ki insanlar bir sevdiğinin ölüp gitmesindense hapiste olmasını tercih eder. Kötü birisi ise, mesela suçlu birisi ise, o halde cehennem dahi Allah-u Teala'nın bir hapishanesidir. Ebediyen yok olmaktansa akrabaları, sevdikleri, cehennemin varlığı bile onlar için rahmettir. İşte Allah-u Teala'nın bu dehşetli ve celalli ülkesi, hapishanesi hükmünde olan cehennem, hapishane vazifesinde görmekle birlikte başka pek çok vazifeleri de vardır cehennemin. Sadece hapishane vazifesi yok. Allah-u Teala her şeyi pek çok gayelerle, maksatlara yarattığından dolayı cehennemin başka vazifeleri de vardır. Ve pek çok hikmetleri ve beka alemine bakan oraya ait hizmetleri vardır. Ve zebani gibi pek çok zihayatın celaldarane meskenleridir. Orada zebani gibi melekler var. Onların da celallerini gösterebildikleri meskenleridir orası. Evleridir. Evet, cehenneme dair olan değerli dinleyenler, birinci nüktede burada bitmiş oldu. Zamanımızın da sonuna geldik. İnşallah diğer nüktelerle bir sonraki programımızda birlikte olmak temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: gönül frekansınız 91.8.

0: 8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: hay.
1: ...91.8... gönül frekansınız, radyo hedef.

Rabi bin Amir radıyallahu an. Kainatın Rabbi ve din gününün sahibi Yüce Mevla, ilk insan ve ilk peygamberden itibaren sayılarını tam olarak bilemediğimiz elçilerini insanoğlunu kurtuluşa kavuştursunlar, zulmü ve adaletsizliği ortadan kaldırsınlar, insanları kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmaya davet etsinler diye vazifelendirmiştir. O peygamberlerin, ki Allah cümlesinden razı olsun, gayretli çalışmaları sonucu insanlık çok şeyler kazanmış ve güzelliklere kavuşmuştur. Zamanla bozulma olunca da yine bir peygamber vazifelendirilmiş ve Allahu Teala'dan aldığı ilahi emirleri bu ifsad olmuş toplumlara aktarmışlardır. Bir kısmına çok iman edenler olduğu gibi bir kısmı da ailesini bile ikna edememiştir. İşte Allahu Teala'nın insanoğluna gönderdiği son kurtarıcı da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O ilahi nur kendisine ulaştığı zaman hemen vazifeye başlamış. Önce yakın akrabaları olmak üzere Allah'tan aldığı ilahi emirleri insanlara ulaştırmıştır. Böylece Mekke'de yaşanmakta olan putperestlik inancı sarsılmaya ve yerini tevhide bırakmaya başlamıştır. İlahi vahyin mucizevi vasfı sayesinde kelimeler bitiyor, zulüm yerini aydınlığa terk ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gönülden inanan bu güzel insanlardan biri de Hazreti Rabi bin Amir radıyallahu anh'tı. İslam'ın nuru sayesinde adeta yeniden doğmuş ve bir mücadele adamı olmuştu.

Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanıydı. İslam adaleti altında Müslümanlar bir tarafta altın devirlerini yaşarken, İslam orduları da dört bir cephede yeni fetihler yapıyor, zaferler kazanıyor ve İslam topraklarını genişletiyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın kumandası altındaki 34 bin kişilik İslam ordusu Acem topraklarına dayanmış, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin duasının tahakkuk etmesine çok az bir zaman kalmıştı. Bilindiği üzere Perviz denilen İran Kisrası Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu parçalamış, Resulullah aleyhissalatu vesselam da "Ya Rabbi, nasıl o benim mektubumu parçaladıysa sen de onu ve onun mülkünü parça parça et" diye dua etmişti. Bu dua gerçekleşmiş, oğlu Şirviye Perviz'i hançerle öldürmüş, şimdi sıra mülkünün parçalanmasına gelmişti. İran ordusunun kumandanı Rüstem, dahili saltanat çatışmalarından dolayı İslam ordusuyla çarpışmak istemiyor, bir musalaha zemini arıyordu. Ancak hazırlıkları ihmal etmemişti. İslam ordusunun 34 bin mevcuduna karşılık İran ordusunun 80 bin yedeği yanında 120 bin mevcudu vardı. Bu mevcudun 30 bini kaçmaması için zincirlerle birbirlerine bağlanmıştı. Ona rağmen Rüstem kendine güvenemiyor, İslam'ın bahadır kumandanı Sa'd bin Ebi Vakkas'tan sık sık elçiler isteyerek onu oyalamaya çalışıyordu. İslam ordularının kumandanı Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bu teklif üzerine önce yiğitlerden biri olan ve şecaatiyle tanınan Hazreti Muhire bin Şube radıyallahu anh'ı gönderdi. Hazreti Muhire bin Şube radıyallahu anh sade bir kıyafet ve Müslümana yakışan bir vakar, sahip olduğu en güçlü silah olan sarsılmaz inancıyla yola koyuldu. O bu sadelikle ilerlerken İranlıların ve onların baş kumandanı Rüstem'in içinde bulunduğu şatafat ve gösterişten sonlarının yakın olduğunu anlamıştı. Çünkü adaletin olmadığı yerde hayatın ve mülkün uzun ömürlü olamayacağını, dünyasına ahiretinden daha fazla önem verenlerin saltanatlarınınsa kısa süreceğini çok iyi biliyordu. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yol, sadelikten, tevazudan, hoşgörüden ve adaletten geçiyordu. O ve diğer sahabeler bunu çok iyi biliyorlardı. Rüstem'in yanına giden ikinci elçi ise Rabi bin Amir radıyallahu anh'tı. Rüstem'in yanına vardığında hiç görmediği şatafatlı bir manzarayla karşılaştı. Rüstem'in bulunduğu yer nakışlı yastıklar, kadifeden halılar, ince ve yakutlar ve daha birçok ziynetlerle süslenmişti. Rüstem altından yapılmış bir koltukta oturuyor, etrafındaki insanlar bir köle gibi kendisine hizmet ediyorlardı.

Hazreti Rabi bin Amir radıyallahu anh ise eski bir kıyafeti, ehri bir kılıcı, yer yer eğilmiş bir kalkanı ve çelimsiz bir atıyla yürüyordu. Aslına bakılırsa gördüğü şatafat Hazreti Rabi bin Amir radıyallahu anh'ı hiç cezbetmemişti. Bütün onlara karşılık onun da sarsılmaz bir imanı, yıkılmaz bir şehameti ve cesareti vardı. Bütün müminlerde bulunması gereken bu sarsılmaz iman ve yıkılmaz cesaret, onlara Allahu Teala ve onun son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yolda kıyamet sabahına kadar İlahi Kelimetullah adına mücadele vazifesi yüklüyordu. Bu vazifeyi ilk Müslüman olan gökteki yıldızlar nasıl yürütmüşseler, her mümin de aynı kararlılıkla onların yollarından yürümeli ve her hususta onları takip etmelidir. İşte bu iman ve cesaretle amirinden aldığı vazife gereği Hazreti Rabi bin Amir radıyallahu an Rüstem'in yanına varmak ve kendisine tevdi edilen mesajları ona iletmek için vakarlı bir şekilde yoluna devam etti. Halılarla örtülü yere varınca atından indi ve hemen oraya atını bağladı. Silahı zırhı üzerinde ve miğferi başındaydı. Ona silahını bırak dediler. O da ben kendiliğimden buraya gelmedim. Böyle kabul ederseniz ne âlâ, yoksa döner giderim diye gayet vakur bir cevap verdi. Orada bulunanlar bu çelimsiz insandan çıkan cesurane sözler karşısında şaşırıp kalmışlardı. Rüstem bırakın onu dedi. Hazreti Rabi radıyallahu anh ilerledi ve Rüstem'in yanına yaklaştığında mızrağını yere sapladı. Yerde ise ipekli yastıklar vardı. Mızrağın keskin ucuyla ipek yastıkları delip geçti. Etrafındakilerin fevkalade değer verdiği bu süslü yastıkların Hazreti Rabi bin Amir radıyallahu anh için hiçbir ehemmiyeti yoktu. Onun tek düşündüğü elçilik vazifesini İslam'ın izzetine uygun bir şekilde yerine getirebilmekti. İran ordusunun başkumandanı Rüstem, ne diyorsun, anlat bakalım dedi. Hazreti Rabi bin Amir radıyallahu anh da, Allah bize dilediği kimseleri kula kulluktan kendisine kulluğa, dünya sıkıntılarından feraha çıkaralım, batıl dinlerinin zulmünden kurtarıp İslam adaletine ulaştıralım diye bir peygamber gönderdi. Kim bu dini kabul ederse bizden olur. Biz de döner gideriz. Kim de kabul etmezse Allah'ın vaat ettiğine kavuşuncaya kadar onunla savaşırız dedi. Bunun üzerine Rüstem Allah'ın vaat ettiği nedir diye sorunca da kafirlerle savaşırken ölen için cennet, geride kalanlar içinse zaferdir cevabını verdi. Rüstem söylediklerini dinledim. Bu mevzu düşünmemiz için bize mühlet verir misin diye sorunca Hazreti Rabi bin Amir radıyallahu an evet dedi. Kaç gün sorusuna ise bir veya iki gün karşılığını verdi. Bunun üzerine Rüstem hayır, alimlerimiz ve reislerimizle mektuplaşmamız için bu vakit az olur deyince de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam düşmanla karşılaştığımız zaman 3 günden fazla mühlet vermememizi emretti. Düşün ve adamlarına sor. Bu mühlet içinde 3 şıktan birini tercih et. Müslüman olmak, cizye vermek ve harp etmek dedi. Rüstem, sen onların efendisi misin diye sorunca da hayır. Müslümanlar birbirlerine kuvvet veren tek bir vücut gibidirler prensibini hatırlattı.
Rüstem bunun üzerine adamlarını topladı ve bu adamın söylediklerinden daha kıymetli ve kabule şayan bir söz duydunuz mu diye sordu. Adamları Rüstem'in bu sözlerine şiddetli bir şekilde karşılık verdiler. Kendi dinini bırakıp onun söylediklerine meyletmekten Allah seni muhafaza etsin. O adamın elbiselerini görmedin mi? Böyle elbiseler giyen adamın sözlerinde ne olabilir ki dediler. Gerçeği göremiyorlardı. Kısa bir süre sonra Hazreti Rabi bin Amir radıyallahu anh gibi elbise giyenlerden müteşekkil 34 bin kişilik İslam ordusu süslü elbiseler ve zinetler içerisinde bulunanların 200 bin kişilik ordusuna galip gelmiş ve İslam orduları Medayn'e girerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin duasının gerçekleşmesine şahit olmuşlardı. İslam ordusundan sadece 8 bin kişi şehit olarak Cennet-i Âlâ'ya yükselirken İran ordusu 120 bin kişi zayiat vermiş, geri kalanları da yaralı olarak firar etmişlerdi. Ömrü İslam uğrunda mücadeleyle geçen, kendisine tevdi edilen bütün vazifeleri hakkıyla ifa eden, Allah ve Resulullah uğrunda kendini feda eden, haksızlık karşısında susmayan, cesaretiyle düşmanlarına parmak ısırtan, müminlere karşı ise merhameti ve saygısıyla muamele eden, Rüstem'in karşısında imanın ve İslam'ın şerefini en iyi şekilde koruyan Hazreti Rabi bin Amir radıyallahu anh'tan Allah razı olsun ve ona rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Kazak erkek ne demek oluyor? Bu kelimeyi çok duyarız. Kazak erkek tabiriyle hanımıyla iyi geçinen, onunla istişare eden, onu muhatap alıp ona Müslümanca yaklaşan ve muamele eden Müslüman erkekler kastediliyor. Bir Müslüman erkek için böylesi bir durum övünülecek bir meziyettir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir koca, onun gibi bir aile reisi, onun gibi bir baba olmak en ideal erkeklik meziyetidir. Bu vasıflara uymayanlar da sadece erkektir. Erkeklik deyince soğanın da, sığırın da, keçinin de erkeği vardır. Erkek gibi erkek olmalıdır. Ancak şunu da ifade edelim. Literatürde kazak erkek demek, başına buyruk erkek demektir. Buradaki yanlışlığı da düzeltmek lazım. Modası geçince düzelir derseniz ben de eyvallah derim. Bir de light erkek tabiri var. Bunlar bizim kültürümüzde olmayan ifadeler. Bazı şeyler iğneden olma danalar gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu da basitliğin bir başka yönden tezahürü. Basitleşmemek lazım. Allah-u Teala Celle Celaluhu cümlemizi ciddi olmaya, ciddi yaşamaya muvaffak eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, korkunç kazada 3 kişi öldü. Dehşet verici kazada facia. Kamyon otomobili biçti. 6 kişi hayatını kaybetti. Bu doğrultuda misalleri bir hayli arttırabilirsiniz. Gazetelerden her gün okuyor, televizyonlardan sürekli olarak bu tür beyanları duyuyoruz. Bunları okuyunca duyunca insanların tevekkülden uzaklaşma oranlarını kavrayabiliyorsunuz. Bir Müslüman olarak gündelik olaylara karşı diğer insanlardan farklı bir tavrımız ve anlayışımız olmalı. Trafik kazasını bir facia olarak görenler var diye olaya öyle bakmamız yanlış olur. Kaza kaderde olan ve Allah'ın takdiri olan bir olaydır. Kaza ve kadere inanmak Müslüman olmanın şartlarındandır. Böyle olmasına rağmen, dünyevileşen insanlarla dünyevileşme sürecine girenler için dünya ve ahirette acı ve ızdıraplar vardır. Dünyevileşmek öylesine bir beladır ki, acısı hayatı çekilmez hale getirir. Bir Müslüman, eğer ezan okunurken herhangi bir randevuya koşuşturuyor, Allah'ın çağırdığı namaz randevusunu dikkate almıyorsa, daha sonra kılarım diye geçiştiriyorsa, Allah Celle Celaluhu'yla olan randevunun önüne kulun randevusu geçiyorsa,

o Müslüman dünyevileşmiştir. Allah'ın randevusunu ertesi gün unutulacak randevuya değişmek, tercih etmek musibet olur. Modern hayat Müslümanlara dünyayı sevdiriyor. Allah Celle Celaluhu ile aramızda perde oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe soruyor. Ey Efendimiz, kıyamete yakın Müslüman kalmayacak mı? Olacak, hem de sayıları kum gibi çok olacak buyruluyor. Fakat dünyayı çok sevecekler, dünyevileşecekler ve ölümden çok korkacaklar. Dünyevileşen insanlara kazalar korkunç gelmeye başlıyor. Kaderi korkunç ve dehşet diye anmaya başlıyorlar. Hem Müslüman hem de ehli dünya olmak diye buna derler. Allah Celle Celaluhu cümlemizi ehli dünya olmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bu söz ilişkilerini menfaate dayandıranların fikir yapılarını ifade eder. Bu fikirde olan her kim olursa olsun bunlarla arkadaşlık, akrabalık, komşuluk ve dostluk bağları kurulmaz, kurulamaz. Çünkü böyleleri karşısındakileri daima sömürmeyi düşünürler. Allah'ın rızası onlar için menfaatleri kadar değildir. En muhtaç olduğunuz günde sizi terk ederler. Bu düşüncede olanlardan dost olmaz. Hep maddi düşünürler. Ne kadar menfaat koyarsan o kadar dostluk alırsın. Fazlası diyorsan fazlası hüsranla biter. Tilkiliklerine diyecek yoktur. Hani derler ya, tilki gibi dostun olacağına aslan gibi düşmanın olsun. Hakiki dostluğun nişanı şu sözlerle daima açıkta olur. Fani dünyanın padişahı değiliz. Gönül hırkalarını yamar giyeriz. Dostlarla ağlar, dostlarla güleriz. İmam Şafii rahmetullahi aleyh divanında dostluk hakkında der ki, zor günde faydası olmayan arkadaş, düşmanına yakındır kıyaslanırsa, hangi asırda yaşarsa yaşasınlar, gerçek dostlar ve kardeşler ortaya çıkar o kederli anlarında. Hasılı, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyerek dostluk kurmaya kalkışan menfaatperestlerden Allah Celle Celaluhu hepimizi korusun ve kurtarsın. Böylelerine de hidayet nasip edip şeytani tabiattan arındırsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, kardeşin iyisi olsaydı haşa, Allah'ın kardeşi olurdu. Bu söz kafirliğin ta kendisidir. Kim söylemiş? Hangi kafir söylemiş? Hangi zındığın ağzından çıkmış bu söz? Çünkü böyle bir sözü hiçbir Müslüman söylemez. Müslüman olan biri bu sözü söylese ağzından çıkardığı an kafir olur, hain olur, zalim olur. Nikahı var idiyse o andan itibaren nihayete erer. Sapık ve düşüncesiz insanların gevezelikleri başlarına bela, herkese eza olur. Bunlar bu ümmetin şerlileridir. Allah Celle Celaluhu böylelerinin şerrinden cümlemizi korusun. Amin. Kardeşlik mahlukat açısından insanlara mahsus bir ayrıcalıktır. Allah-u Teala insanları üç yolla kardeşler yapmıştır. 1- sıhriyet kardeşliği, 2- süt kardeşliği, 3- din kardeşliği. Aynı anadan babadan meydana gelenler sıhriyet kardeşidirler. Bu yakınlık mahremiyet alanını oluşturur. Sıhriyet bağı nikah temeline dayanır. Kardeşlik demek aynı ruh hali demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İki kardeş iki el gibidir. Biri birini yıkar buyurmuştur. Süt kardeşliği, annenin süt emzirmesiyle süt bağı kurulur. Bu bağın kuruluşuyla süt kardeşliği teşekkül eder. Süt kardeşlik, evlilik açısından nesep kardeşliğinin doğurduğu sonuçları meydana getirir. Dinde kardeşlik, Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiştir. Tövbe suresi 11. ayette din kardeşliği için 3 kaide getiriliyor. 1- Müslüman olmak. 2- Namaz kılmak. 3- Zengin Müslümanların zekat vermesi.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Beni Nadır. Yahudi kabilelerinden Beni Nadır, uzun süreden beri Beni Amir'in müttefikiydi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan kan diyetini ödemede kendisine yardım etmelerini istemeye karar verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh ve diğer ileri gelen arkadaşlarıyla onlar gitti ve meseleyi açıkladı. Yahudiler onun isteğini yerine getireceklerini söylediler ve ondan yemek hazırlayıncaya kadar kalmasını rica ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ricalarını kabul etti. O sırada içlerinden görünüşte misafir için verilecek yemek hakkında emirler vermek üzere liderleri Huyay'ın da bulunduğu bir grup onlardan ayrıldı. Onlar kalenin önünde oturmuş beklerken diğerlerinin göremeyeceği şekilde Cebrail aleyhisselam geldi ve hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye dönmesi gerektiğini haber verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam ayağa kalktı ve bir tek kelime bile söylemeden topluluğu terk etti. Herkes onun kısa bir süre sonra geri döneceğini zannediyordu. Geri dönmeyince Ebu Bekir radıyallahu anh diğer arkadaşlarına onun arkasından gitmeyi önerdi. Hep birlikte Yahudilerden ayrılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine gittiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara olanları anlattı ve Muhammed İbni Mesleme'yi Beni Nadir'e ne söyleyeceğini bildirerek gönderdi. Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh bütün hızıyla kabilenin olduğu yere gitti. Onu gören bazı liderler karşılamaya çıktılar. Onlara şöyle dedi. Allah'ın Resulü beni size gönderdi ve şunları söyledi. Beni öldürmeyi amaçlayarak aramızdaki anlaşmayı bozdunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu anlattığı şekliyle onlara suikastin tüm ayrıntılarını anlattı ve mesajının püf noktasına gelerek şöyle bağladı. Peygamber size ülkemi terk etmeniz için 10 gün veriyorum. O günden sonra hala burada olanlarınızın başı kesilecek dedi. Onlar ey Mesleme'nin oğlu bir Evslinin bize böyle bir haber getirebileceğini ummazdık dediler. İbni Mesleme gönüller değişti cevabını verdi. Çoğu hemen ayrılmak için hazırlıklara başlamışlardı. Fakat İbni Ubey onları kalmaya teşvik eden ve yardım edeceğini bildiren bir haber gönderdi. Huyay'da komşuları Beni Kurayza ve Bedevi müttefiklerinin böyle bir durumda kendilerini yalnız bırakmayacaklarını söyleyerek Yahudileri kalmaya ikna etti. Tüm bu müttefiklere yardım haberi gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de kardeşini haberci gönderdi. Biz evlerimizi ve mallarımızı bırakıp gitmeyeceğiz. O halde ne yapacaksan yap dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah büyüktür. Allahu Ekber dedi ve bu tekbir tüm arkadaşlarının ağzında tekrarlandı. Arkadaşlarına Yahudiler savaş ilan ediyor dedi. Bir ordu hazırlayarak şehrin güneyindeki Nadır yerleşim bölgesine doğru ilerlediler. Sancağı Ali radıyallahu anh taşıyordu. İkindi namazını korunma bölgelerinin dışında olduğu için Yahudiler tarafından terk edilen geniş bir bahçede kıldılar. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askerlerini kalelere doğru ilerletti. Surlar, okçular ve sapancılar tarafından korunuyordu. Bu askerlerin yanında okları bittiğinde ve sur duvarları saldırıya uğradığında kullanılmak üzere taşlar da vardı. İki ordu da hava kararıncaya kadar karşılıklı ok atışları yaptılar. Yahudiler karşısındakilerin saldırı hızı karşısında şaşkınlığa dönmüşlerdi. Fakat ertesi gün nasıl olsa Beni Kureyza'nın ve İbni Ubey'in yardımları ulaşır diye düşünüyorlardı. Birkaç gün sonra da müttefikleri Gatafan kabilesi imdada yetişirdi. O sırada Müslümanların ordusu Medine'de çeşitli sebepler yüzünden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yola çıkamayan Müslümanların da orduya katılmasıyla gittikçe büyüyordu. Yatsı namazı vaktine kadar ordu düşmanı her taraftan sarabilecek derecede çoğalmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla birlikte namaz kıldı ve Hazreti Ali'yi ordunun başına bırakarak 10 kişiyle birlikte Medine'ye döndü. Ordu sabah namazına kadar Allah'ı yücelten şiirler okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında onlara katıldı.
Günler geçiyor ve Beni Nadır beklediği yardımlar için ümidini yitiriyordu. Beni Kureyza, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yaptığı anlaşmayı bozmak istememiş, Beni Gatafan sessiz kalmış, İbni Ubey de her zaman olduğu gibi bir şey yapamayacağını anlamıştı. Çok ümitli olan Beni Nadır'ın ümitleri gittikçe kayboluyor ve aralarındaki anlaşmazlıklar artıyordu. Kabile uzun zamandan beri süren anlaşmazlıklar ve düşmanlıklarla parçalanmıştı. Şimdi ise dış dünyadan tamamen kopmuş bir vaziyette hiçbir yardım alamıyordu. O güne yakın bir süre sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sur duvarlarının yakınındaki bir iki hurma ağacını kesmesiyle bu ümitsizliği ve çaresizliği daha fazla hissetmeye başladılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu toprakların kendinin olacağını bildiği için bu ağaçları kurban olarak kestirmişti. Ağaçların kesilmesi ilahi bir emirle ona bildirilmişti. Bu emrin yerine getirilmesiyle düşmanın karşı koyma gücü tamamen yok oldu. Onlar için hurma ağaçlarının özel bir konumu vardı. Çünkü bu ağaçlar geçim kaynaklarının büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Şimdi topraklarından ayrılmaya zorlansalar bile o yerleri hala kendilerinin olarak düşüneceklerdi. Çünkü gelecekte onu tekrar kazanma ümitleri vardı. Kureyş vadiden İslam'ın izlerini silmek üzere söz vermişti. Fakat eğer hurma ağaçları kesilirse onları yenilemek yıllar alırdı. Sadece birkaç tanesini kesmişlerdi. Fakat bu tahrip nereye kadar varacaktı? Huyay, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme topraklarını bırakıp gideceklerine dair haber gönderdi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce bütün mallarını götürebileceklerine dair verdiği sözde artık duramayacağını söyledi. Topraklarınızı bırakın dedi. Silahlarınız ve zırhlarınız dışında develerinizin taşıyabileceği miktarda mal götürebilirsiniz. Huyay ilk önce bu teklifi reddetti. Fakat kabiledeki diğer adamlar onu kabul etmeye zorladılar. 2 hafta önce bıraktıkları hazırlıklara tekrar başladılar. Evlerinin kapılarına ve eşiklerine varıncaya kadar bütün eşyalarını develere yüklediler. Hazırlandıklarında Suriye yolu üzerinden kuzeye doğru yola çıktılar. O zamana kadar bu ölçüde zengin ve büyük bir kervan daha görülmemişti. Medine'nin kalabalık çarşısından geçerken develer tek sıra halinde yol aldılar. Her deve yüklerinin zenginliği ve süslerinin çokluğuyla ayrı bir şaşkınlık unsuru oluyordu. Develerin üstündeki tahtların perdeleri, içindeki çeşitli renklerde ipekler giymiş, altın, elmas, yakut gibi değerli taşlar,

0: taşlarla süslenmiş kadınları gizlemek için örtülmüştü. Beni Nadir'in zengin olduğu bilinirdi fakat o zamana kadar kendilerinden başka çok az kişi onların bu zenginliğini görebilmişti. Yolculuklarına davul ve çalgı sesleri eşliğinde devam ettiler. Böylece şimdi topraklarını terk ediyor durumda olsalar da başka yerlerde daha güzel topraklar olduğunu ve oralara gittiklerini göstermek istiyorlardı. Yahudilerin çoğu Hayber'de durdu ve önceden sahip oldukları topraklara yerleşti. Diğer bir grup da kuzeye gitti ve Eriha'ya veya Suriye'nin güneyine yerleşti. Vahyin bildirdiğine göre Yahudilerin toprakları fakir ve muhtaçlara verilmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olacaktı. Bu topraklar özellikle yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmış olan muhacirler içindi. Fakirlikleri nedeniyle Ensardan sadece iki kişiye toprak verildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprakların çoğunu muhacirlere vererek onları bağımsız kıldı ve Ensar'ın üzerindeki bakım yükünü kaldırdı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim'dir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınır.

okurken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

ونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فصد عن

İddünya vel ahireh ve yes'elûneke anil yetâmâ.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler, Ankara.
5: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ, Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Alemlerin Rabbine hamd ederek, iki cihan serveri efendimize salat ve selam ederek, onun mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam ederek, o günden bugüne kadar yolumuzu aydınlatan bütün alimlerimize, ariflerimize, abidlerimize, salihlerimize, şehitlerimize selam ederek ve siz Van'ın güzel insanları, erkeğiyle, hanımıyla, genciyle, yaşlısıyla, bütün güzel insanlarına da selam ederek sözlerime başlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu halinizi görünce Allah şahit, zerre miktarı nefsime mal etmiyorum. Ettiğim gün Allah beni kürsülerden alsın. Siz bu duaya gönülden amin deyin. Kendime mal etmiyorum ama bir mutluluğu yaşıyorum. Halen bizde iş var ya, iş var, bu millette iş var. Bu millet çok güzel şeyler yapacak Allah'ın izniyle. Bu millet sadece bu toprakları yeşertmeyecek. Allah'ın izniyle dünyanın dört bir tarafını yeşertecek. Allah'ın izniyle Kudüs'ün kurtuluşu da sizin elinizle olacak. Allah'ın izniyle Şam'ın, Halep'in kurtuluşu da sizin elinizle olacak. Allah'ın izniyle şu anda ızdırap çeken bütün coğrafyalarda sizin elinizle ve vesilenizle yeşerecek. Yeşertmek için gayret edelim. Başarıya, neticeye takılmayalım. Biz ektik, biz toplayacağız diye bir şey yok. Biz ekmeye devam edelim. Bize Allah'ın verdiği görev çiftçiliktir ya. Biz ekeriz toprağa, göğe gözümüzü dikeriz Allah'ım rahmet gönder diye. Ama asla bu manada başarıya odaklanmayız. Hesap etmeyiz, dünyevi başarının arkasına düşmeyiz. Bize bu manada ne kazandırır, ne kaybettirir bunun hiçbir zaman hesabına girmeyiz. Eğer bizim örneğimiz, önderimiz Allah Resulü ise, eğer bizim rehberlerimiz sahabe-i kiram efendilerimiz ise, biz bunu biliriz ve buna ait şeyleri konuşuruz. Buna ait şeyleri yaparız. Bundan gayrı da hiçbir şey düşünmeyiz. Allah bu düşünceden, bu güzel ufuktan, bu güzel hedeften bizi asla geri koymaz. Aziz kardeşlerim, hissiyatım başka şeyler konuş diyor. Ama yapmak istemem, bu benim geleneğime uymaz. Ben serlevha neyse onu konuşmak isterim. Arkadaşlar da bana öyle bir görev vermişler. Dünyadaki cennet aile diye. Gençler çok. Şimdi ben gençlerin yanında babalara, annelere vuracağım, caiz olmayacak. Vurmayacağım, iş tam olarak karşılığını bulmayacak. Anneler babalar burada, ben onları unutsam, gençlere çalışsam bu da olmayacak. İki arada bir deredeyim, Allah bana yardım etsin, ne konuşacağım bilmiyorum. Dünyadaki cennet aile, ben de bu serlevhanın altında bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bu memleketin güzelliklerinden bahsettim ama acılarından da bahsetmem lazım. Bilmem farkında mısınız? Aileler çatırdıyor. Ailelerde şu anda yangın var. Evler yanıyor. Çoluk çocuğuyla, hanım beyiyle bir huzursuzluk ve saadetsizlik var. Öyle ki her gün bu manada bir sıkıntıyla karşı karşıya geliyoruz. Haftada aşağı yukarı 100 tane soru gelir vakfa.

Bu soru 100 sorunun 60 tanesini arkadaşlar bana iletmeden cevaplarlar. Çünkü önceden verilmiş cevaplar var. Bir şekilde o manada cevapları verirler beni külfetten kurtarmak için. Bana gelen 40 soruyu da ben cevaplarım. Hafta içerisinde fırsat buldukça insanların dertleri var. Bizim sorumluluğumuz da bu. Emin olun 100 sorunun yarısı aileyle alakalı. 100 sorunun 50 tanesi eşler arasındaki huzursuzluk. Sıkıntılar, problemler, bitmeyen haçlı savaşları gibi savaşlar var biliyorsunuz. Gelin kaynana savaşları, gelin kaynana savaşları. Çocuklarla alakalı problemler bir sürü, o kadar ki dediğim gibi yarıya yakını bu sorularla oluşuyor. Gün geçmesin ki vakva bir iki tane ya erkek ya hanım bu meseleden dolayı gelmesin. Artık maillerle, sorularla, telefonlarla çözülmeyen meseleler de şahsen bu manada gelerek çözülmeye çalışılıyor. Ne kadarını yapabiliyoruz? Ne yapabiliyoruz? Bizim elimizde sihirli bir şey yok. Bizim söyleyeceğimiz şey belli. İnsanlara Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden bazı tavsiyelerde bulunup o insanları gönderiyoruz. Ama böyle bir sorunumuz var benim güzel kardeşlerim. 2016 yılında Türkiye'deki evlilik sayısının 600 bin olduğunu öğreniyoruz. 590 küsür 600 bin düz rakam söyleyelim. Ne kadarı boşanmayla neticelenmiş biliyor musunuz? 125 bini. 600 bin evlilik, 125 bini boşanmayla neticelenmiş. İlginç bir şey söyleyeyim ben size. Bu 125 binin yaklaşık 1/3'ü ilk 3 ay içerisinde bitmiş. Evlenmiş gencecik iki insan 3 ay içerisinde evliliklerini bitirmişler. Nişanlıyken bozulanlar, bu manadaki sıkıntıları söylemiyorum. Ama keşke bu düzeyde kalsa. Toplumun içinde olduğumuz için meseleden haberdarız. Bir de şu anda evde ateş var, yangın var. Buna rağmen elden utandığı için, aile baskısı, çevreden dolayı aman millet beni kınamasın diye bir ömür huzursuzluğu kendisine azık edinen eşler var. Bir ömür o evde birbirlerini yiyen iki insan var. Bir müddet sonra Allah o eve çoluk çocuk veriyor. Buna rağmen o evde huzur yok. Her geçen günde artan bir huzursuzluk var. Peki niye? Neyi paylaşamıyoruz Allah aşkına? Nedir derdimiz ki Allah bize böyle büyük bir mükafat vermiş, bir ev vermiş, bir hanım vermiş ya da bir bey vermiş. Başımızı koyacak bir yuvamız var. Akşam gidecek bir adresimiz var. Gittiğimiz zaman soframızı hazırlayan birisi var. Elbiselerimizi yıkayan birisi var. Evimizin bunca sıkıntısına katlanan birisi var. Kadın cephesinden baksanız nafaka adına seni kimseye muhtaç etmeyen erkek var. Helal lokma elde etmek için gayret eden bir beyim var. Babalarına, evlatlarına sahip çıkan bir baba olarak evinde bir erkek var. Bunca varın içerisinde bu ızdırap niye? Nedir ki bizim derdimiz? Biz bir türlü bu manada bazı şeyleri anlayamıyoruz. Benim güzel kardeşlerim, en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. İnanın bu büyük nimetin farkında değiliz. Kaybettiğimiz zaman anlarız ama ah vah ettiğimiz zaman da hiçbir anlamı kalmaz. Bu manada bizim evlilik meselesini, aile meselesini ciddi bir mesele olarak ele almamız ve bu manada karşılıklı sorumluluklarımızı konuşmamız gerekiyor. Bugün Van'ın nasibi bu oldu. Ben de buna ait bazı şeyleri konuşmak için şu anda huzurunuzdayım. Meseleye girerken size bir tanım vermek istiyorum. Aile kelimesi Arapça bir kelimedir. Arapça aile dediğimiz zaman dede, nine,

0: onların çocukları, yani amcalar, dayılar, teyzeler, halalar ve onların çocukları, yani torunlar, koca bir aileyi kastetmiş oluruz. Arapçada aile dediğiniz zaman biraz daha Türkçedeki karşılığıyla geniş aile kastedersiniz. Bizim anladığımız manada dar aile, yani baba, anne ve çocuklar, Arapça karşılığında usredir. O usre, aile ise geniş ailedir. Usrenin farklı bir manası, ailenin farklı bir manası var sözlüklerimizde. Arapçada aileye şöyle bir mana verilir: dengeyi sağlayan terazi, biri olmazsa biri ayakta duramayan yapı. Birbirlerini ayakta tutabilmeleri için destek olmaları lazım. Aile dediğiniz zaman iki tane temel mana var. Başka manalar da var ama sizi fazla sözlükle yormayayım. Bunları tutsak aklımızda yeter. Dengeyi sağlayan terazi, biri başka birine yaslanarak ayakta duran yapıdır. Usre nedir biliyor musunuz? Saldırılara karşı giyilen zırhtır. Üç tane tanımdan bir aile tanımı çıkaralım. Bana sorsanız aile nedir? Dengeyi sağlayan terazi, birbirine destek olan yapı, saldırılara karşı giyilen zırhtır. Aile tam da budur. Eğer biz dengeyi sağlayamasak, destek olup birbirimize ayakta durma adına yardımcı olmazsak, dışarıdan saldırılar olacak aileyi yıkmak için. En başta şeytan saldıracak, şeytanın dostları saldıracak. Sen bir ev kurmuşsun, o evi yıkmak için şeytan elinden geleni yapacak. Çünkü Allah bizi evliliğe, şeytan ise bizi evsizliğe çağırır. Allah bizi nikaha, şeytan ise bizi nikahsızlığa çağırır. Allah bizi evliliğe davet eder ve bir farz olarak üzerimize yazar. Şeytan ise onu yıkmak için bütün yandaşlarını kullanır. Senaryolar çizer, senaryolar üstüne senaryolar yazar. O aileyi yıkmak için elinden geleni yapar. Bunun için biz saldırılara karşı giyilmiş zırh gibi olmak zorundayız. Bu mukaddime, arkasından bir ikinci mukaddimeye ihtiyacımız var. Neydi serlevhamız? Dünyadaki cennet aile. Peki burada bir şeye aykırı değil mi bu serlevha? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, dünya müminin zindanıdır. Mümin için dünya hayatı zindandır. Ancak o zindanı gül gülistan yapmanın yollarını da gösterdi bu sözün sahibi olan iki cihan serveri. Evet, mümine dünyada cennet yok. Ancak cennetin kokusunu alacağı yerler var. Mesela içinizde hacca gidenler var. Umreye gidenler var. Gitmeyenlere de Allah en yakın zamanda nasip etsin. Gidenlere de tekraren nasip etsin. Kabe'nin önündesiniz. Cennetin kokusunu duymuyor musunuz? Eğer hacda Arafat'taysanız, Arafat'ta o sabahtan akşam güneş batıncaya kadarki an dünyadaki cennettir. Ayaklarınız yerden kesilir. Kendinizi o anlarda cennette zannedersiniz. Yolunuz Medine'ye düşer. Ne der sallallahu aleyhi ve sellem? Evimle minberin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. O yeşil halıların olduğu yerde iki rekat namaz kılsanız, arkasından biraz dua etseniz, sonra Müslümanlara yer açılsın diye hemen acelece hareket etseniz, olması gereken bu çünkü, o anlar size cennet kokusunu duyurur. Demedi mi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Uhud cennet dağlarından bir dağdır. Sahabe demedi mi, ben Uhud'un arkasından cennetin kokusunu duyuyorum. Demek ki cennetin kokusu var. Bunlar var, şu da var. Salih ve sadık insanların oluşturduğu meclis, ilim meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Allah'ın evlerinden bir evde, Allah'ın günlerinin bir gününde ya da gecelerinin bir gecesinde açıp Allah'ın kitabından birkaç ayet okumak, Resul'ün hadislerinden birkaç hadis okumak o ilim halkasını cennet bahçesine çeviriyor. Ve diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir bahçedesiniz ki o bahçeyi melekler refakat ediyor, o bahçeye. Sizi sarmışlar. Arş-ı âlâya kadar şöyle bir spiral oluşturmuşlar. Ta o arş-ı âlâya kadar o ilim meclisinde bulunanlara istiğfar ediyorlar. Allah Resulü söylüyor. Aynı sözün sahibi şunu da söylüyor. Evleriniz cennet bahçelerinden bir bahçedir. O bahçeyi koruyun, onu cehennem çukurlarından bir çukura çevirmeyin. İşte bunun için biz cennet bahçesi demek durumundayız. Dünyadaki cennet demek durumundayız. Ve evlerimizi cennete çevirmenin yollarını bulmak zorundayız. Eğer bulursak bunu yapabilirsek Allah'ın izniyle oralar gülistan olur. Sokaklar Nemrut'la dolmuş ne yazar? Dünya firavunların elinde olmuş ne yazar? Sen kurmuşsun orada Darul İslam'ı. Sen öyle bir Darul İslam kurmuşsun ki bütün firavunlara, Yezidlere meydan okuyorsun. O evinle hükümdarların, meliklerin, zalimlerin yıkamayacağı bir devlet kuruyorsun. Aile böyle bir devlettir. Eğer o aileyi biz Allah Resulü'nün bize gösterdiği gibi kurarsak hiçbir zalimin yıkamayacağı bir devlet kurmuş oluruz. Eğer biz Resulullah'ın dediği gibi yaparsak cennet bahçelerinden bir bahçeye çeviririz. Peki benim güzel kardeşlerim, ne yaparsak öyle olur. Biraz ona ait şeyleri konuşmak durumundayız. Bakın, evlenmek kelimesi Türkçe'de çok güzel bir mana ifade eder. Evlenmek ev sahibi olmaktır. Peki insan evlenmeden önce de ev sahibi değil midir? Mesela bir gençtir, babasının annesinin yanında onun evindedir. O anda evlilik gerçekleşince neden o olaya evlenmek denir? O güne kadar da ev sahibidir. Ama ne zaman evin hukukunu üstlenir, onun adı olur evlenmek. Evlenmek dediğiniz şey hukukun sahibi olmaktır. Sorumluluğun tamamını üzerine almaktır. Eğer böyle bir durum söz konusuysa onun adı evlenmek olur. Peki Müslümanlar, aziz kardeşlerim, hanımıyla erkeğiyle bu güzel cemaat, ben sorayım, siz içinizden bir cevap verin. Gerçekten evlilik nedir diye bize sorulursa, bunun ne olduğunu Kur'an'dan ve sünnetten cevaplayabileceğimiz bir bilgiye ve bilince sahip miyiz? Sahipsek koruruz. Değilsek bazen atadan dededen gördüklerimizi yaparız. Onlar iyiye isabet ederse iyiye isabet eder. Allah korusun, kötüye isabet ederse kötüye isabet eder. Ama bu işin gerçek manada evlenmek olabilmesi için o hukukun tam anlamıyla ortaya konması lazım. 6 tane tanım vereceğim. Arkasından hemen size soracağım. Bakacağım aklınızda kaldı mı kalmadı mı? Evlilik nimettir. Evlilik ibadettir. Evlilik dindir. Evlilik devlettir. Evlilik cihattır. Evlilik imtihandır. 6 tane madde evliliğin tanımını bize veriyor. Neydi birincisi? Nimet. Evlilik nimettir. Evlilik nimetse o zaman o nimetin şükrü eda edilmelidir. Bunları unutmayalım, döneceğiz. İkincisi neydi? Evlilik ibadettir. Öyleyse külfetine katlanılmalıdır. Üçüncüsü neydi? Evlilik dindir. Öyleyse korunmalıdır. Dördüncüsü neydi? Evlilik devlettir. Devletse yasalarına uygun davranılmalıdır. Beşincisi evlilik cihattır. Cihat deyince karı koca arasında harp değil. Şimdi ne olduğunu göreceğiz. Cihattır. Öyleyse hazırlığı yapılmalıdır. Altıncısı evlilik imtihandır. Öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir. Emin olun şunları bir anlasak. Karı koca olarak iki taraf olur ki bir taraf bir tarafın imtihanı olur. Fark etmez. O zaman bir taraf eğer anlasa evlilik onun için gerçekten bir cennet mükafatı olur. Çünkü ızdırabı fazlaysa, buna sabredildiği zaman, Allah için sabredildiği zaman, Allah için katlanıldığı zaman alınacak mükafat da farklı olacağı için bu manada o insanın her açıdan kazançlı bir biçimde bu işten çıkacağı bellidir. Şimdi birer birer ele alalım.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotek 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotek 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotekankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
12: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız.
13: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef, FM 91.8.
16: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
17: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
18: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

nimettir. Öyleyse şükrü eda edilmelidir. Her nimet şükür ister arkadaşlar. Şükürsüz nimet olmaz. Ve siz nimete şükretmezseniz Allah o nimeti çeker alır elinizden. Allah korusun, o nimet nikmete dönüşür. Bir harf değişir. Nimet iken bela olur, musibet olur, dert olur. Peki her nimetin cinsinden olur şükrü. Şimdi suyu içtik. Bir yudum aldım. Şükrünü eda ediyorum. Elhamdülillah diyorum. Yetti mi? Yetmedi. Bu işin kavli boyutudur. Otur iftar sofrasına. 3-4 tane farklı farklı yemek, güzel ye, sünnete uygun da yeme, tıka basa ye. Sünnet 3'e ayır der. Bir 3'te biri su olsun, 3'te biri boş kalsın, 3'te biri yemek olsun de. Biz zaten sünnet üzere yemek yok bizim hayatımızda. Öyle ye diyelim, arkasından elhamdülillah de. O sofranın nimeti yerine gelmiş oldu mu? Hayır. O sadece bir boyutudur. Asıl ondan sonrası nimetin cinsinden şükrünü eda edebilmektir. Allah sana onları verdi. En güzellerinden doldurursun birkaç tane. Komşularına götürürsün, arkadaşlarına götürürsün. Dünya kadar öğrenci var Van'da, 30 bin öğrenci. O öğrenci evlerini ziyaret edersin. Götürürsün bir gün yurtta bir iki tanesini götürürsün. Bir iki tanesini çağırırsın evde, sofranı paylaşırsın. Neyse, fakir fukarayla, bu manada komşuyla, akrabayla o nimetin şükrünü öyle eda edersin. Eğer Allah sana böyle tam istediğin gibi bir bey verdiyse, Allah sana tam istediğin gibi bir hanım verdiyse, peki parantez içinde soruyorum, mümkün mü tam istediği gibi bey ve tam istediği gibi hanım? Korkmayın, söyleyin. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar, boşuna beklemeyin. Eğer beklerseniz, daha çok beklersiniz, evde kalırsınız hepiniz. %70 tutturursanız vallahi bu çok iyi. %70 mesela aklınızda ideal bir eş belirlemişsiniz. Erkek kadın fark etmez. Bunların %70'i tuttuysa çok iyi bir oran. %30 için de sabredeceksin. Ben öyle birini buldum ki tam istediğim gibi, tam benim gibi. Ben nasılsam o da öyle. Eğer böyle bir şey diyorsan ne olur kusuruma bakmayın ama bunu demek zorundayım. İkinizden birinde bir arıza vardır. Allah asla iki insanı birbirleriyle %100 uyum halinde yaratmaz. Her insan bir ayettir. Allah'ın insan oğlu olarak yarattığı ayetler canlıdır. Bu manada birbirlerine benzersizdir. Hiçbirimizin parmak izi benzemez, göz retinalarımız benzemez, dokularımız benzemez, hiçbir şeyimiz benzemez, huylarımız da benzemez. Aynı anneden, aynı babadan biri bakarsın cemal vasfında, biri bakarsın celal vasfında, biri bakarsın Ebu Bekir gibi, biri bakarsın Ömer gibi, biri bakarsın Ali gibi, biri bakarsın Osman gibi radıyallahu anhum ecmain. Siz kardeşlerinize benziyor musunuz Allah aşkına? Benim 6 tane kız kardeşim var. Bir tane de erkek kardeşim var. 8 kardeşiz. Vallahi hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Hiçbirimiz birbirimizle aynı değiliz. Aynı babadan, aynı anneden olmamıza rağmen. Sen başka bir yerden evlendin. Başka bir aşiretten evlendin. Başka bir kültürden evlendin. Belki başka bir milletten evlendin. Sen Kürttün, hanımın Türk oldu. Sen Türksün, hanımın Kürt oldu. Sen farklı bir coğrafyadasın, o farklı bir coğrafyada. Nasıl siz birebir hep aynı olacaksınız? Ama sen bir Müslüman erkeksin ya da bir Müslüman hanım. Eş arıyorsun kendine. Elbette ilkelerin var. O ilkeleriniz kafanda tutmuşsun, %70'i tutturduğun an ona adım atacaksın, %30'u içinde sabredeceksin. Bunun başka yolu yok. Dolayısıyla bu manada evlilik dediğimiz şey nimet olarak algılandığı anda şükrün eda edilmesi noktasında bazı şeyler ortaya çıkar. Peki asıl sorumuza bir daha dönelim. Nasıl şükrü eda edebiliriz? Güzel bir aile temsiliyeti kurarak.
Bugün gençler evlilikten korkuyor. Şu memlekette evlilik yaşı şu anda 30. Daha üstü de var. Ben en azını söylüyorum. Geçenlerde İstanbul'da bir İslami vakıfta, bizim camianın bir vakfında kadınlar arasında yapılan ankette evlilik yaşının ortalamasının 30 olduğu ortaya çıktı. Her geçen gün artıyor ve gençler korkuyor evlenmeye. İnanın ki gençlerin bu korkusunun en önemli sebebi evlilerdir. Çünkü görüyor genç, anneyi babayı görüyor, akşama kadar kavga. Bir arkadaşını görmüş, evlenmiş. Nasıl gidiyor arkadaşım evlilik diyor. Aman diyor, ben yaptım sen yapma. Aman diyor, ben o yanlışı yaptım, sakın sen yapmayasın. E böyle olunca o insan evlilik adına bir adım atar mı? Mecburen o korkuyu duyacak. Ne yapıp yapıp bizim bu konuda güzel bir örnek olmamız lazım. Başkanım Seyit Kutup'tan bahsetti rahmetullahi aleyh. Ben de Hasan el-Benna'dan bahsedeyim rahmetullahi aleyh. Ona ve bütün alimlerimize, şu topraklarda çok büyük emeği olan başta Bediüzzaman Said Nursi olmak üzere şu toprakların imana erişmesi adına gayreti olan bütün alimlerimizi rahmetle anıyoruz. Şimdi yeri geldiği için Hasan el-Benna'dan bir cümle söylüyorum. Ne diyor? Müslüman fert, Müslüman aile, Müslüman toplum, Müslüman alem. Bunun başka yolu yok. Fert Müslüman olacak önce. İslam o ferdin hayatında %100 olmaya çalışacak. Gayret edecek, bu manada elinden gelen bütün her şeyi ortaya koyacak. Aile kuracak, Darul İslam olacak, Darul Erkam olacak, ev suffa olacak, talebe yetiştirecek. O ev en güzel medrese olacak. Bizim evlerimiz ilk medreselerimizdir. Bizim analarımız ilk muallimelerimizdir. Biz evden öğreniriz ne öğrenirsek. İnanın annenin babanın verdiğini hiçbir okul, hiçbir Kur'an kursu, hiçbir imam hatip, hiçbir ilahiyat asla ve de asla veremez. Ne verilirse bu manada o zeminde atılan tohum verir, o tohumu da aile eker. Bizim ailelerimiz böyle olduğu zaman burada örnek bir aile kurdunuz. Gençleri davet ediyorsunuz evinize. Gençler bakıyor ki o evde başka bir hava var. Ya bu evlilik ne güzel bir şeymiş diyorlar. Teşvik ediyorsunuz onları. Örnek oluyorsunuz. Hanımlar genç kızlara örnek oluyor. Bu manada onları farklı bir dünyaya sevk etmiyorlar. Makul olanı söylüyorlar, olması gerekeni söylüyorlar, işin en doğrusunu ortaya koyuyorlar. Bu manada o güzel örnekliği yaptıkları an onların yaptığı şey şükrün eda edilmesidir. Nimettir, o nimetin şükrü de böyle eda edilir. Evlilik ibadettir, öyleyse külfetine katlanılmalıdır. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın mevsim artık yaz oldu. İçimizde şu anda sabah namazına kalkarken zorlanmayan baba yiğit var mı? Gece 4'te ayaktasın, olmak durumundasın. Kalktın, bitmiyor imtihan. Şeytan o anda bir düğümü açtı kalktığın zaman. Daha 3 tane düğüm var senin ensende. Lavaboya gidene kadar sana bir sürü türkü söylüyor şeytan. Aman yat, 3 dakika 5 dakika daha var. Biraz daha yat, birazdan uyanırsın. Bir şeyler deyip seni kandırmaya çalışıyor. Hayır, şeytanla sen harp ediyorsun. Kalkıyorsun, lavaboya doğru gidip abdestini alıyorsun. Geldin, namaza 5-10 dakika var. Hele bir yat uzan diyor. Biraz istirahat et, ne de olsa 10 dakika var, uyanacaksın diyor. Son anda bile sana o namazı kıldırtmamak için her şeyi yapıyor. Sen ona da hayır dedin, la dedin, üçüncü düğümü de çözdün. Erkeksen zaten, tam erkeksen, %100 erkeksen camiye gidersin zaten sabah namazına. Camiye gittin, mesele bitti. Şeytanın o gün ayağını kırdın. Şimdi bak, bunu yaparken bir külfete katlandın mı? Katlandın. Bir hafta sonra oruca gireceğiz. Var mı içinizde dayanmadan orucu bu manada o sıkıntıyı çekmeyecek adam? 15-16 saat bu yazın sıcağında oruç tutacağız. Hele çalışan insanlara Allah yardım etsin, ne kadar zorlanacaklar. Ne yaptı? Külfetine katlandı.
Hacca gidiyorsunuz ya, dünyanın parasını veriyorsunuz. Bir de itekleniyorsunuz, o sizinle kavga ediyor, o sizin ayağınıza basıyor, o size bir kızıyor, o size bağırıyor. Dünya kadar külfete katlanıyorsunuz hac ibadetini yerine getirmek için. E benim güzel kardeşim, ibadet evlilik, ibadet Allah'ın emri, peygamberin kavli. Allah'ın emri, peygamberlerin sünneti. Bunun için adım attın sen, bunun için bu sorumluluğa katlandın. Peki bunu nasıl sen ibadet olarak görmezsin? Nasıl bu manada ibadet olarak görmez de külfetine katlanmazsın? En ufak şeyde hadi ben babamın evine gidiyorum, en ufak şeyde hadi ben küstüm oynamıyorum deyip evcilik oynar gibi bu işi bitiremezsin. Mecbursun buna katlanmaya, mecbursun buna sabretmeye, mecbursun o külfeti bir ibadet olarak taşımaya. Ben bazen gençlere latife olsun diye de soruyorum. Gençler diyorum, evlilik akıl işi midir? Cevap bazen geliyor bazen gelmiyor. Ben diyorum, aklı olan adam evlenir mi ya? Ne o kadar dert çekeceksiniz, o kadar sıkıntı. Ama evlilik din işidir. Allah emrettiği için yapıyoruz. Onun için de katlanırız biz bu ibadetse eğer. Bir başka Müslümanın derdine katlanmayı bu işin bir külfeti olarak anlarız. Anlarız ve sabrederiz. Latife olsun diye size Asr-ı Saadet'ten bir şey anlatayım. Saadet asrında bir çift var, isimlerini bilmiyoruz. Çünkü böyle şeylerde sahabe isim vermez. Biraz sıkıntı yaşıyor erkek hanım birbirleriyle. Erkeğin arkadaşları diyorlar ki ya boşa gitsin ya, bu kadının derdini yıllardır çekiyorsun, bu kadar dert çekilir mi? Diyor ki o erkek sahabi, ya boşayacağım boşamasına ama ben alıştım ona, şimdi boşayacağım gidecek başkasıyla evlenecek, onun ocağını batıracak. Hiç değilse ben katlanayım, Allah ecrimi arttırsın. Bir müddet sonra vefat ediyor o hanım sahabi. Bu erkek olan sahabi gidiyor kabrin başında duruyor. Boş ol, boş ol, boş ol diyor. Arkadaşları diyor ki ya öldü gitti zaten, sen ne diyorsun? Aman diyeyim de cennette gelmesin.

korunmalıdır. Din diye gördüğümüz zaman, bakın sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Bunların vakit olsa siz böyle sıcakta terlemeseniz, ben terlemesem bayağı şey anlatırım size ama fazla yormayacağım sizi. Mesela bunu sadece şu çerçeveden anlayın. Eğer bir erkek saliha bir kadınla evlenirse dininin yarısını tamamlamış olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki geri yarısı için ne yapsın ya Resulallah? Geri yarısı içinde sakınsın, gayret etsin. Yarısı evlilikle tamamlanıyor zaten. Allah Resulü söylüyor. Bunu birileri evliliğe teşvik etmek için söylemiyor. Allah Resulü söylüyor. Allah tarafından konuşması onaylanan, alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen o kutlu nebiyi söylüyor. Öyleyse eğer bizim başka bir söze ihtiyacımız yok. Peki biz dinimiz olarak görürsek evliliği, dine ait değerleri koruyoruz değil mi? Korumak için ne kadar gayret ediyoruz? Aynısını yaparız. İnanın bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, aziz Kur'an'ımız da eşlere bu manada çok ama çok şey söylüyor. Hepsini burada anlayamayız. Hepsini burada anlatamayız da. Ama bana söyleseniz, sorsanız hocam bir özetle bize. Kur'an, Resulullah evlilik için erkeğe ne diyor, kadına ne diyor? Ben size ikişer kavramda özetleyebilirim. Erkeğe diyor ki, eşin senin için emanet ve senin için büyük bir nimettir. Erkeğe dediği emanet ve nimettir. Çok şey var, son sözü hatırlayalım. Kadınlar size Allah'ın emanetleridir dedi mi veda haccında? Dedi sallallahu aleyhi ve sellem. O halde bu manada yapmamız gereken başka bir şey yok ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Bundan başka bir şeye gerek yok. Emanet dedi size. Peki benim güzel kardeşlerim, emanete ihanet eden adamın adı nedir? Emanete ihanet ettiğiniz zaman neyin vasfını taşıyorsunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafığın alameti üçtür dedi. Üçten biri olarak ne saydı? Emanete ihanet etmek. Siz emaneti birinin size verdiği mala gözünüz gibi bakmak olarak anlarsanız sadece eksik anlarsınız. O da emanet. Sana Allah 20 yaşında gencecik, el değmemiş, göz değmemiş saliha bir eş verdi. O eş sana 3 tane, 4 tane çocuk doğurdu. Vücudunu bozdu, şişmanladı, farklı bir biçimde vücudu değişti, bir şeyler oldu, yaşlandı. Çünkü kadın erkekten biraz daha çabuk yaşlanır. Sen 20'li yaşlardayken cebinde az bir para vardı, makamın mevkin azdı. Sonra Allah seni biraz belli yerlere getirdi, cebin para gördü, etrafında adamlar arttı. Senin yaptığın ilk iş değiştirmek oldu ya da başka şeyler düşünmek oldu. Sen ne yaptın, ne yaptığının farkına var, ona göre davran. Emanet ve nimet. Peki kadınlara ne söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle bizde bu manada pozitif ayrımcılık yok, kusura bakmayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kitabın ortasından konuşur. Ne kadını sadece bu manada tatmin eder, ne erkeği. Ne erkeği yerin dibine batırır, ne kadını. Neyse Allah'ın dediği onu söyler, onu ortaya koyar. Cehennem bana gösterildi. Bir Bukhari hadisi bu. Cehennem bana gösterildi. Baktım çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Sahabe soruyor ya Resulallah niye? Onlar inkar mı edecekler? Onlar küfre mi düşecekler? Hayır. Bilakis onları ateşe düşüren nankörlükleri olacak. Ne diyecekler biliyor musunuz kadınlar? Ben biraz kurgulayayım ki iyice anlaşılsın. Beni ne savcılar ne hakimler istedi ama işte ben geldim sana. Dün işte bir şekilde iyi vardı, güzellik vardı. Tamam, sen en iyi eştin. Ama olduğu imkanlar daraldı. O gün yok dedi, yok dedi, sen bir ömür iyiliği yerin dibine batırdın. Bir ömür iyiliği görmedin. Bana ne yaptın ki? Babamın evinde ben şöyleydim. Bir elim yağdaydı, bir elim baldaydı.

0: oradan kimse yok ki çıksın ortaya desin ki ben biliyorum babanın evindeki hali. Ben biliyorum bir dese, neyse bunların hepsi ortada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyor. Hayır diyor, böyle demeyin. Varlıkta da yoklukta da eşinize destek olun. Aslında orada söylediği şey vefadır. Eşe söylenen vefa ve nimet. Erkeğe söylenen emanet ve nimet. Kadına söylenen vefa ve nimettir. Eğer böyle olursa bu meselenin din boyutu tam anlamıyla anlaşılmış olur. Gelelim dördüncüsüne. Dördüncüsü neydi? Evlilik devlettir. Devletse yasaları vardır. Ve herkes o yasalara uymakla mükelleftir. Kadın kendi başına, erkek kendi başına, çocuklar kendi başına. Vallahi böyle bir aile İslam ailesi değil. İslam ailesinde baba en üstte durur. Kadın ister buna kızsın, ister bağırsın, ister çağırsın. Olması gereken budur. Ama burada diktatörce, zalimce, zulümkarca bir baba durmaz. Ben 25 senedir siyer okuyan bir kardeşinizim. Şimdi meydan okuyorum size. Eğer bu manada benim söylediğimin dışında bir kelime söylerseniz ben söylediğim sözü geri alacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tam 14 kadınla hayatını birleştirdi. Onun çok evliliklerinin çok ayrı hikmetleri var. Öyle bazılarının söylediği gibi sadece meselenin cinsi anlamda bir şey yok. Başka başka şeyleri var. O şu anda meselemiz değil. 14 tane kadın, 25 yaşına kadar dul, 25 yaşında kendisinden 15 yaş büyük, 3 tane çocuğu olan 2 evlilik yapmış, Hatice anamızla evlendi. 25 yıl boyunca Hatice anamızla tek eşlidir. Hayatının en zirve anlarında Allah Resulü'nün dünyasına ikinci bir kadın girmemiştir. 25 yaşından 50 yaşına kadar Hatice anamızla evlidir ve Hatice anamız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tam 15 yaş büyüktür. Hatice anamız vefat edince Allah Resulü 2 sene dul kaldı. 2 sene dul kaldı, 52 yaşında. Kiminle evlendi biliyor musunuz? Sevde validemizle evlendi. Sevde validemiz 10 yaş büyüktü peygamberimizden. 6 tane de çocuğu vardı. Allah Resulü'nün evlilikleri böyle. Kimse evliliklerinin üzerinden bir şey söyleyemez. Bakmayın cahil cühelanın konuştuklarına. O günlerde Ayşe anamızla nişanlandı. Ayşe anamız onun hanesine giren tek bakire hanımdı. Ondan sonra da diğer hanımlarıyla davet ve tebliğ öncelikli bir mesele için evlendi. Şimdi okuyacağım meydan şu. Benim güzel kardeşlerim, bir tane bana söyleyin. Söyleyin deyin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bir tanesine bir fiske vursun. Bir tane bana söyleyin ki korkutma maksadıyla elini şöyle kaldırsın. Bir tane bana söyleyin ki ağzını doldursun, hanımlarına bu manada bir şeyler söylesin. Mesela bugün cahil cühelanın yaptığı gibi babasına, anasına, kardeşlerine Allah muhafaza küfürler etsin. Bir tane bana örnek söyleyin, ben bu sözümü geri alacağım. Şimdi biz sünnetin ihyasından bahsediyoruz. Diyoruz ki Allah Resulü'nün sünnetini ihya edelim. Tamam edelim. Nasıl edeceğiz? Tabakların altını süpüreceğiz. Başka ne yapacağız? Ya da pazarlık yaparken karşıdaki adamın canını okuyacağız. Ya bu sünnet değil ki sadece. Al sana sünnet. Senin peygamberin bir kez olsun eşine bunu yapmadı. Sen sünnet mi istiyorsun? Al sana sünnet. İtiraz edin bana, deyin ki hocam İyi güzel diyorsun ama onun hanımları, ya onun hanımları cennet hanımları. Sen Ayşe anamızdan bahsediyorsun, Sevde anamızdan bahsediyorsun, Ümmü Seleme anamızdan bahsediyorsun. Nerede bizde o hanımlar? Vallahi öyle diyorsanız yanlış diyorsunuz. Bakın size bir tek örnek söyleyeyim. Hazreti Ömer hanımıyla kavga etmiş, kızmış, demiş ki şimdi gidiyorum, sizi Resulullah'a şikayet edeceğim. Siz Mekke'deyken sesinizi bize çıkartmazdınız. Ama geldiniz Medine'ye, ensarlı kadınlara uydunuz. Siz de bize bunları yapıyorsunuz. Çıkıp geliyor Allah Resulü'nün evine. Eve yaklaştığı zaman evden sesler geliyor. Ayşe anamız bağırıyor. Hafsa anamız bağırıyor. Hazreti Ömer diyor, Resulullah'ın evi, Resulullah'ın evi Ömer'in evinden daha felaket. Resulullah'ın evi Ömer'in evinden daha felaket diyor. Yıllar sonra kendisine bir dava geldiği zaman meseleyi anlatınca bunu anlatıyor. Diyor ki ben de böyle yapacaktım ama buna şahit oldum. Gidin ve kadınlarınızın derdini çekin. Onlar size Allah'ın emanetleridir diyor. Ömer almış alacağını. Şimdi budur. Bu manada bazı şeyleri almazsanız anlayamazsınız. Biz bu işi bir devlet olarak göreceğiz ve bu devletin yasaları var. Kocaya Allah bir rol biçmiş, kadına Allah bir rol biçmiş. Çocuklarımızın da hepsine bir rol biçmiş. Benim güzel kardeşlerim, gençler olmasaydı daha fazlasını söylerdim ama bir iki tane onlar beni duymasın bir şey söyleyeceğim. Farkında mısınız? Gençlerimiz şu anda büyümüyor. 20 yaşında, 30 yaşında gençlerimiz halen baba parası yiyor. 30 yaşında halen ayağının üzerinde duramayan gençler var. Kızımız 20 yaşında yumurta kırmayı bilmiyor. O 20 yaşında, 25 yaşında kaç tane yemek pişirmeyi biliyorsun? Say bakalım, 3 tane sayamıyor. E hocam ben ilim tahsil ediyorum. Tamam güzel de yarın kocan senden oku bana Tebbet suresi demeyecek. Yap bana bir kuru fasulye diyecek. O Tebbet'i okuman işi kurtarmayacak. Onun yeri başka, onun yeri başka. Bu manada dengeli bir biçimde bir hayat olması gerekir. Eğer bunu tam anlamıyla anlarsak, sorumluluklarımızı bilirsek, herkes kendi görevini yerine getirme adına gayret içerisinde olursa, devlet ya devlet yasaları olacak ve o devlet İslam devleti olacak. Ama dikkat buyurun, İslam devleti demek sadece bayrağında la ilahe illallah yazması demek değildir. İslam devleti demek beyin sakallı hanımın tesettürlü olması demek değildir. İslam devleti demek besmele ile başlayıp elhamdülillahla o sofradan kalkmak değildir sadece. İslam devletinin gerçek manada İslam devleti olabilmesi için üç esasın üzerine bina edilmesi lazım. Kökte tevhid olacak, gövdede adalet olacak, dallarda meşveret olacak. Eğer kökte tevhid varsa, gövdede adalet varsa, dallarda da meşveret yani şura, istişare varsa bitti. Sizin devletiniz İslam devletidir. O aile de İslam devletidir Allah'ın izniyle. O İslam devletinin yasalarını Allah koymuştur. O yasalara göre davrandığınız zaman da yapacaklarınız bellidir. O halde biz evlilik meselesini bir devlet olarak anlamak durumundayız. Beşincisi, evlilik cihattır. Öyleyse hazırlığı yapılmalıdır. Nasıl? Cihada çıkıyorsunuz. Bu cihat belli bir hazırlık ister. Ancak cihat hep kılıçla yapılmaz. O kılıçla, silahla yapılanın adı cihadın içinden bir parça olan kıtaldir. Kıtal savaş. Ama cihat İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmaktır. Onun için en büyük cihat nefisle olur, nefsiyle cihad eden adam da mücahit olur. Eğer bunu yaparsan diğeri olur, evinde cihat adına olması gerekenleri yaparsın. Zararlı unsurları sokmazsın. Çoluk çocuk okulda, televizyonda, caddede, sokakta bir şeyler virüs olarak kapıp geldiği zaman evde kurduğun antivirüs programıyla çocuğu dezenfekte edersin, temizlersin. Ne varsa şirk adına, bidat adına hepsini siler atarsın. Yapman gereken şey o manada o cihadı devam ettirmektir. Ama o cihadı kuralına uygun yapmak zorundasın. Şimdi ben başta hanımlar olmak üzere hepinize bir şey söylemek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'de mescidini inşa ettikten sonra bir de arka tarafta Suffa Mektebi diye bir mektep kurdu. Ashab-ı kiram efendilerimizin büyük bir kısmı o Suffa Mektebi'nde yetişti biliyorsunuz. Sonra fiili olarak dedi ki hepiniz evde birer Suffa'nın şubesini açın. Ve o sahabi efendilerimiz evde Suffa'nın şubelerini açtılar. Sizin evlerinizde de var biliyor musunuz Suffa'nın şubesi, ama farkında değiliz neresi olduğu. Neresi orası? Allah Resulü'nün beyanlarından öğreniyoruz. Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Çoluk çocuğun en iyi yetişeceği yer sofra başlarıdır. Ne yapın yapın, işiniz gücünüz olabilir, ticaretiniz büyük olabilir, cihat edebilirsiniz, sorumluluklarınız vardır, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Ne olur günde bir defa, sabah olur, öğlen olur, akşam olur, bir defa olsun en az evin bütün fertleriyle beraber sofra başında bir araya gelin. Sofranın vahdeti, birliği evin nizamıdır, düzenidir. O sofrada o gün evde 5 kişi varsa 5'i de yer almak durumundadır. Ve o gün evin lideri olan, devlet başkanı olan bey o sofraya bir muhabbet konusu açmalıdır. Ya bir sahabiden, ya Resulullah'ın bir hayatından, ya İslam büyüklerinin hayatından bir tablo, ya sahabeden bir şey, neyse artık, yani ne anlatacaksa güzel bir biçimde bunu anlatmalı, açmalı ve çoluk çocuğu o sofranın başında yetiştirmeli. Çocuklar bilgi hırsızlarıdır. Bizi dinlemiyor gibi gözükürler ama en iyi dinleyici onlardır. Çocuğunuzu karşınıza alın, saatlerce ona konuşun, bir kulağından girer bir kulağından çıkar. Ama siz eşinizle konuşun, eşiniz sizinle konuşsun, onları alır çocuk hafızaya kaydeder. Dolayısıyla aslında çocuk iyi bir gözlemci olduğundan dolayı sizin halinizi gözler ve sizin kopyanız ve gölgeniz olur. Ne diyordu İmam Gazali rahmetullahi aleyh? Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Ey çocuklarından şikayet eden ebeveynler, anne ve babalar, doğru musun ki doğru gölge istiyorsun? O çoluk çocuğun ne suçu var Allah aşkına? Bizi nasıl görüyorsa onu yapıyor ya. Seni bir görsün, namaz vakti girdiği zaman bir hayatı durduran bir baba görsün, bir anne görsün. Ezan-ı Muhammedi eve süzüldüğü zaman evin rengini değiştiren bir baba, bir anne görsün. Bak bakayım o çocuk yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Elbette bunları yapsan yine de olmazsa olmaz. O ayrı bir imtihan. Ama şu anda çoğunluk itibariyle çocuklarımızla yaşadığımız imtihanlar bizim temsiliyet adına yaşadığımız zafiyetleri ve bu manada onlara doğru dürüst uslubuna uygun bir şeyler söylemememizden kaynaklanıyor. Onun için cihat dediğimiz şey bu çerçeveden değerlendirilmeli ve buna göre hareket edilmeli. Sonuncusuna gelelim. Evlilik imtihandır. Öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir. Benim güzel kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Belaların, musibetlerin en şiddetlisine, en ağırına peygamberler muhatap olur. Ondan sonra da Allah'a yakınlık derecelerine göre diğerleri. Şimdi bakın peygamberlerin hayatlarına, onların imtihanları anlatılır Kur'an'da. Hazreti Adem'le sözü başlatalım. Adem Aleyhisselam'ın en büyük imtihanı evlatları olmadı mı? Bakın dünya bir avuç insanın için onların hizmetine verilmiş. Adem Aleyhisselam katil bir baba, katil bir evladın babası oldu. Maktul bir evladın babası oldu. Kabil Habil'i öldürdü. Adem Aleyhisselam daha dünyaya gelir gelmez dakika bir gol bir çocuklarıyla imtihana başladı. Niye telaşlanıyorsun sen? Gel Hazreti Nuh'a. Nuh inleyen bir peygamberdir. Bir ömür inledi. bin eksi 50 diyor Kur'an, anlayalım diye, meseleyi kavrayalım diye diyor. 950 de diyebilirdi, öyle demiyor. Bin eksi 50 yıl, bin eksi 50 yıl gayret edeceksin, mücadele edeceksin, onu çağıracaksın, bunu çağıracaksın. İnkarın başını senin hanımın çekecek. Alın size imtihan. Hangimiz Hazreti Nuh'tan geriyiz Allah aşkına? Hangi birimiz haşa kendimizi onunla kıyaslayabiliriz? Hazreti Nuh'un en büyük imtihanı buydu. En büyük imtihanı oğlu Kenan olmadı mı? Baba yüreği şefkatle yalvarıyor. Kur'an'da ayet olarak okuyor. Okuyoruz. Bin diyor ya, bin diyor şu gemiye. Hayır diyor, ben dağa sığınırım, beni korur diyor. Babasının gözlerinin önünde küfür üzere ölüp gidiyor. Babanın yüreğine bir bakın, nasıl bir yürek, nasıl bir feryat. Ben onun için şöyle dua ediyorum Müslümanlar adına. Bazen ellerimi kaldırıp duaya bir şeyler söylediğim zaman. Allah'ım diyorum, hiçbirimiz bir Nuh değiliz. Bize bu evlat acısını sen yaşatma. Evlatlarımızı küfürle bizi karşı karşıya getirme. Onların küfrünü biz kaldıramayız. Sen bizi böyle bir ağır imtihanla imtihan etme diyorum. Bunu bütün ümmeti Muhammed için söylüyorum. En ağır imtihan bu. Ama Nuh aleyhisselam bu imtihanı yaşadı. Hazreti İbrahim'e bakın Allah aşkına. Milleti olmakla iftihar ettiğimiz o büyük insana. İki tane hanımı var. Geçinemediler bakın. Evet, ilahi kader başka bir şeydi ama Hazreti İbrahim o ikisinin arasında gitti geldi, gitti geldi. 80 yaşına kadar evlat hasretiyle yandı tutuştu. Hanımı Sare de öyle. Bugün içinizde bu imtihanı yaşayanlar da var. Evlat öyle bir şey ki varlığı bir dert, yokluğu bin dert. Verir de imtihan, alır da imtihan, vermez o ayrı bir imtihan. Allah hepimizin imtihanı kolaylaştırsın. Ama böyle, Hazreti İbrahim de böyle ızdıraplar çekti. Hepsini size anlatabilirim böyle. Ama gelin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Bakın Kur'an'da Tahrim suresi. Biraz önce hafız kardeşimiz birkaç ayetini okudu. Kur'an'da Talak suresi, Nur suresi, Hucurat suresi aile süreleridir. Ve bu süreleri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailedeki imtihanları anlatılır. Biliyor musunuz? Analarımız, o kurban olduğumuz analarımız, her birisi bizim anamız, her birisi bizim öz anamızdan daha evli olan o analarımız kızdırdılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi. Küstü Efendimiz, bir ay evine gitmedi. Çadır kurdurdu Mescid-i Nebevi'de. Bir ay hanımlarının yanına gitmedi. Hanımları Allah Resulü'nün en büyük imtihanı oldu. E şimdi bunlar var. Bırakın o dizilerdeki yalanları. Kim evliliği toz pembe gösteriyorsa yalandır. Evlilik ağır bir sorumluluktur, yüktür. Ama bu manada bir ibadettir. Biz imtihan olduğunu biliriz. İmtihana kendimizi hazırlarız. Kendimizi kışa göre hazırlarız. Allah gönderir bize bahar. Eh ne güzel bahar geldi deriz. Ama kışa göre hazırlanmazsak kalırız ayazda. Ufacık bir imtihanı kendimiz taşıyamayız ve imtihanın altında eziliriz. Ben sırılsıklam oldum. Biliyorum ki siz de terlediniz. Ne yapalım? Azımı çoğuma sayın. Bu kadarıyla iktifa edelim. Son bir şey söyleyeyim ve sözümü bitireyim. Şam'da vefat yolunda Ebu Derda. Hanımı Ümmü Derda da yanı başında. Ebu Derda ümmetin hakimidir. Allah Resulü ona hikmet sahibi birisi olduğu için ümmetimin hakimi demiştir. Şöyle bir hanımına bakıyor. Yıllarca evliliği devam ettirmiş. Hanım diyor, ben evlilik yolundayım. Vefat yolundayım. Benden sonra sakın yanlış bir şey yapmayasın. Evlen, hayatını devam ettir. Allah kim bilir sana daha ne kadar bir ömür verecek. Hanımı da ağlıyor. Nasıl diyor Ebu Derda? Senden sonra ben nasıl evlenebilirim? Hayır diyor. Evlenmeyeceğim, sabredeceğim. İnşallah cennette seninle beraber olacağım. Ebu Derda diyor, ben bir dua edeceğim, senden bir amin istiyorum. Biliyorum ki sen Allah katında makbul bir adamsın. Resulullah senden razı oldu ve razı olarak gitti. Senin bu duaya amin demen, duamın Allah katında kabul olacağının inşallah işaretidir. Ne olur benim yapacağım bir bu duaya amin de. Ebu Derda tamam diyor. Ellerini açıyor. Şöyle bir dua ediyor Ümmü Derda. Allah'ım diyor, bu dünyada Ebu Derda beni istedi, sen beni ona verdin. Ben de öteki dünyada Ebu Derda'yı senden istiyorum. Cennette ikimizi de beraber eyle. Ebu Derda bu duaya amin diyor ve vefat ediyor. Benim güzel kardeşlerim, kadınınızla erkeğinizle ne olur böyle evlilikler kurun. Giderken eşiniz bu duayı yapsın size. Ya siz erkek olarak ya kadın olarak bu duayı arkanızdan yaptırın. Kalan da bu duaya amin desin. Bu dünyadaki cennetiniz öteki dünyadaki cennetle devam etsin. Burayı cennete taşıyın ki asıl orası cennet olsun. İnsan cennetini de buradan götürür. Ateşini de azabını da buradan götürür. Cennetimizi götürecek amellerin sahibi olalım ki Allah bizden razı olsun ve en sonunda bizi o cennetinde eşimizle, çocuklarımızla, sevdiklerimizle, yol arkadaşlarımızla, dava kardeşlerimizle bizi bir arada etsin. Bu dünyadaki ızdırapların, sıkıntıların hatıralarını orada anlatacak güzel güzel vesilelerimiz olsun. Benim son duam da size şu: Allah nasıl beni böyle güzel bir cemaatte Vanlı kardeşlerimle bu dünyada buluşturduysa cennette de buluşsun. Buluşmamız cennette. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamların en güzelini bir dua olarak size emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İnsan Suresi 27 ila 31. ayetler.

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzur.

0: Lumre 0312 285 60 25 Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

yaram, hep günahkarım. Le cennet a firdaus ma bepar neki, ma affek yaram, hem günahkarım, hem günahkarım.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Adım Ebu Basir. Mekke'den geliyorum. Daha doğrusu kaçıyorum. Aylar önce Müslüman oldum. Babam ve annem bana yapmadıklarını bırakmadı. Günlerdir ev hapsindeyim. En sonunda bir gece vakti onlara fark ettirmeden kaçtım.
2: Ebu Basir Müslüman olmuş. Bunu söylediği için de aylardır Mekke'de hapsediliyormuş. Bir yolunu bulup kaçarak buraya gelmiş.
3: Ebu Cendel gibi. Ne olacak şimdi? Onu da mı geri göndereceğiz?
4: Anlaşmaya göre evet. Peygamberimiz söz verdiği zaman asla dönmez.
3: Ama şu delikanlının haline bak. Buraya sığınamazsa ne yapar? Ailesinin yanına dönemez artık.
4: Durun bakalım, durun. Allah'ın bir bildiği vardır.
5: Özür diliyorum. Nasıl yaptığını ben de anlayamadım.
6: Yıkıl karşımdan beceriksiz. Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi. Onu bize teslim etmek zorunda. Bana hemen Huneys'i çağırın.
1: Mekke'ye geri dönemezdim. Dönersem beni öldüreceklerdi. Ben de onu öldürdüm.
7: Peygamberimiz Ebu Basir'in yanına geldiğinde Ebu Basir ona şöyle açıklama yaptı.
1: Ya Resulallah, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır.
7: Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş'in hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı.
0: 108. Bölüm.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam. Hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
9: Ne oldu? Ne arıyorsun?
8: Sadaka olarak verebileceğimiz ne var diye bakıyorum.
9: Kilerde biraz hurma ile arpa var. Bir de hayvanlardan sağabileceğimiz süt var. Sağıp getireyim mi?
8: İyi olur, sana zahmet. Yiyecek bir şeyler bulabilir miyiz?
9: Ayarlamaya çalışırım. Neler olduğunu anlatmayacak mısın?
8: Anlatayım. Bugün mescitte öğle namazını bekliyorduk. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
9: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
8: Mudar kabilesine mensuplarmış.
9: Yokluk çok zor bir şey.
8: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
9: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Hiçbir şeyi biriktirmediği için evinde bir şey bulamamıştır. Eşinin söylediğine göre yanında belli bir miktar altın varken rahat uyuyamıyor, onu mutlaka ihtiyaç sahiplerine dağıtıyormuş.
8: Bizi bu kadar teşvik ederken kendisi yapmaz mı? Elbette en cömertimiz o. Kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediğini görmedim. Bu adamları görseydin sen de çok etkilenirdin. Kılıçlarından başka hiçbir şeye sahip değillerdi.
9: Allah yardımcıları olsun. Sonra ne oldu?
8: Peygamberimiz evine girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Namazı kıldık. Sonra bir konuşma yaptı.
9: Ne dedi?
8: Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin."
9: Ben içerideki malzemelere bakayım. Ne bulabilirsek gönderelim.
8: İyi olur. Allah razı olsun. Ben de birkaç parça üst baş ayarlayayım.
9: Bulabildiklerim bunlar.
8: Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan.
9: Peki.
8: Oldu. Şimdi sırtıma almama yardım eder misin? Oldu, tamam. Ellerin dert görmesin. Ben bunu bırakır gelirim.
9: Selametle git, selametle dön. İnşallah bereketli olur onlar için.
8: İnşallah. İnşallah.

0: Ensardan olan bu zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği olmuştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. O dönemde Araplar arasında çok eşli evlilik yaygındı ve erkeğin kadını boşaması ağzından çıkacak bir söze bağlıydı. Boşanma ile ilgili ayetler henüz nazil olmadığından örfe göre hareket ediliyor, bilinen yöntemler uygulanıyordu. Boşamanın en ağır şekli ise erkeğin kadını annesine benzetmesiydi. Bu şekilde karısına "sen artık annem gibisin" diyerek bir daha birleşme imkanını ortadan kaldırıyordu. Resulullah'ın kapısının önünde bekleyen Havle binti Salebe de bu dertten muzdaripti.
1: "Kim o?"
2: "Ayşe, ben Havle. Havle binti Salebe. Peygamberimizle görüşmek için geldim. Müsait mi?"
1: "Ah, buyur gel Havle. Hoş geldin."
2: "Sağ ol."
1: "İyi görünmüyorsun. Bir şey mi oldu?"
2: "Sorma. Başımıza bir musibet geldi. Şimdi işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz."
1: "Hayırdır, ne oldu?"
2: "Ah, kocam Evs bana zihar yaptı."
1: "Zihar mı yaptı?"
2: "Evet, artık iyice yaşlandı. Sinirlerine hakim olamıyor. Bana kızdı ve sen artık bana anamın sırtı gibi ol dedi, evden çıktı gitti. Döndüğünde pişman olmuştu ama ne çare."
1: "Neden böyle söyledi, hay Allah?"
2: "Sen çok ağır bir söz söyledin. Bunun sonucunun nereye varacağını bilmiyorum dedim. Biz şimdi boşanmış mı olduk Ayşe?"
1: "Bilemiyorum."
2: "Öyleyse ben ne yaparım? Çocuklarımın bakımını ben üstlenemem. Hiçbir gelirim yok. Ona bıraksam perişan olurlar. Kaç yaşına geldik? Bu saatten sonra ikimiz için de birbirimizden daha iyisi yok."
1: "En iyisi Resulullah'a anlat durumunu. Allah bir çıkar yol gösterir, merak etme. Sen otur biraz soluklan. Ben geldiğini haber vereyim."
2: "Ey Allah'ın Resulü, iyi bilirsin ki Evs çocuklarımın babası, insanlar içinde bana en sevgili olanı ve amcamın oğludur. O yaşlandı, güçten kuvvetten düştü. Dili ağırlaştı, konuşunca incitir oldu. Öfkesine hakim olamıyor. Bir şeyi söylüyor, sonra pişman oluyor. Ey Allah'ın Resulü, Evs beni genç, zengin ve güzel olduğum zaman aldı. Malımı ve gençliğimi yiyip bitirdi. Ona pek çok çocuk doğurdum. Şimdi yaşlandım, çoluk çocuktan kesildim. Kemiklerim inceldi. Artık ne malım ne de beni sahiplenecek bir ailem var. Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldu. Sana kitabı indiren Allah'a and olsun ki o boşama sözünü hiç anmadı."
0: Peygamberimiz bu sözün geri dönülmesi mümkün olmayan bir boşama olduğunu söyledi.
2: "Allah'ın Resulü, vallahi o boşama

0: Resulü, halime bak, sana kurban olayım. Ey Allah'ın Resulü, bana bak, Allah beni senin yoluna feda etsin. Ey Allah'ım, halimin perişanlığını görüyorsun. Bu ayrılığın zahmet ve meşakkatini sana şikayet ediyorum. Yoksulluğumu sana şikayet ediyorum. Çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Ancak sana iltica ederim. Ey Allah'ım, bu yolda bizim için genişlik ve çıkar yol olacak şeyi peygamberine bildir. Ne olur bana yardım et.
1: Tamam Havle, tamam, sakin ol, sakin ol. Bak, bak, Allah Resulüne vahiy inmeye başladı.
0: Ey Allah'ım, hakkımda hayırlı olanı ihsan et. Ben senin peygamberinden ancak hayırlı olanı umarım.
1: Şşt Havle, susmalısın. Bak, Allah dilediğin gibi vahiy indiriyor.
2: Peygamberimizi bürüyen vahiy hali geçince gülümseyerek Havle'ye seslendi.
0: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Peygamberimiz haklarında ayet indiğini müjdeleyerek ona Mücadele Suresinin ilk ayetlerini okudu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla ilişkiye girmeden önce ard arda 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır.
0: Allah'ım, sana şükürler olsun, şükürler olsun. Evs utancından gelip size durumu anlatamamıştı. Haber vereyim de huzurunuza gelsin.
2: Peygamberimiz Evs'e ettiği yemini ne niyetle yaptığını sorduğunda, Evs bundan pişman olduğunu söyleyerek kefaret olarak ne yapabileceğini sordu. Peygamberimiz ayette geçtiği gibi önce bir köle azat edip edemeyeceğini sordu.
0: Ya Resulallah, onun bir köleye sahip olabilecek kadar malı yok. Bütün işlerini ben yaparım. Benden başka bir hizmetçisi yok.
2: Peygamberimiz bu sefer 2 ay peş peşe oruç tutup tutamayacağını sordu.
0: Ya Resulallah, yaşlılığından ötürü ona da güç yetiremez. Vücuduna bir zarar gelmesinden korkarım.
2: Peygamberimiz bu kez 60 yoksulu doyurup doyuramayacağını sordu. Buna da güç yetiremeyeceğini anlayınca onlara bir miktar hurma vererek bunlarla 60 fakiri doyurmalarını emretti. Böylece Yüce Allah onların arasını düzeltti. Hazreti Ayşe bu durum karşısındaki şaşkınlığını şöyle dile getiriyordu.
1: Tüm sesleri en iyi şekilde işiten Allah'a hamdolsun. Her şeyi işiten Allah'ın şanı ne yücedir. Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah ise şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotek 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotek 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotekankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
12: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
13: Ukbe bin Amir'in Hazreti Peygamber'in yanına giden arkadaşlarının develerini beklemesi. Ukbe bin Amir şöyle anlatıyor. Kabilemden 11 kişiyle birlikte Hazreti Peygamber'in yanına gitmek üzere yola çıktık. Medine'ye yaklaştığımızda arkadaşlarım, içimizden biri burada kalarak develerimize baksın. Biz de bu arada Hazreti Peygamber'i ziyaret ederek onu dinleriz. Sonra tekrar bir araya geldiğimizde Hazreti Peygamber'den dinlediklerimizi o develerimizin başında kalan kişiye aktarırız dediler. Bunun üzerine develerin yanında kaldım. Ancak arkadaşlarım gittiğinde kendi kendime, bu işte ben zararlı çıktım. Onlar Hazreti Peygamber'i bizzat dinliyorlar, bense dinlemiyorum. Onlar benim öğrenemeyeceğim birçok şeyleri öğreniyorlar, dedim. Sonra develeri bırakarak arkadaşlarımın arkasından ben de Medine'ye vardım. Mescide gittiğimde adamın biri, Hazreti Peygamber, kim güzel bir abdest alırsa bu onun günahlarının kefareti sayılır ve o kişi anasından yeni doğmuş gibi günahsız olur buyurdular, diyordu. Ben hayretler içerisinde kalmıştım. Benim bu halimi gören Hazreti Ömer, sen Hazreti Peygamber'in bundan önceki sözlerini işitmiş olsaydın çok daha fazla şaşırırdın, dedi. Hazreti Peygamber'in ne söylediğini sorduğumda da şöyle dedi. Hazreti Peygamber, kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölürse, istediğinde girmesi için Allah Teala ona cennetin kapılarını açar, buyurdular. Hazreti Ömer'le konuşurken Hazreti Peygamber oraya geldiler. Bunun üzerine varıp karşısına oturdum. Benden yüzlerini çevirdiler ve bunu birkaç kere tekrarladılar. Nihayet dördüncüsünde, ''Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, yüzünü benden niçin çeviriyorsun?'' diye sordum. O zaman bana dönerek, ''Senin yanında bir kişi mi yoksa 12 kişi mi daha sevimlidir?'' buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine derhal arkadaşlarımın yanına döndüm. Osman bin Ebil As'ın Hazreti Peygamber'in yanına girmeyerek arkadaşlarının hayvanlarını beklemesi. Osman bin Ebil As şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e gönderilen Sakif heyeti arasında ben de vardım. Hazreti Peygamber'in kapısına geldiğimizde yolculuk sırasında giydiğimiz elbiseleri yenileriyle değiştirdik. Arkadaşlarım, develerimizi kim bekleyecek? Dediler. Ancak hiç kimseden ses çıkmadı. Çünkü herkes Hazreti Peygamber'in huzuruna girmek istiyordu. Bunun üzerine yaşça en küçükleri olduğum için, siz girin, develere ben bakarım. Fakat bana çıktıktan sonra benim de Hazreti Peygamber'in yanına girip çıkmam için devemi tutacağınıza dair söz vermelisiniz, dedim. Söz vererek içeri girdiler. Çıktıklarındaysa, haydi gidelim, dediler. Nereye diye sordum. Yurdumuza, çoluk çocuğumuzun yanına, dediler. Bunun üzerine, ben çoluk çocuğumu ve yurdumu Hazreti Peygamber'i görmek için terk ettim. Bunun için de onu görmedikçe geri dönmeyeceğim. Hem siz bana söz vermiştiniz, dedim. Onlar da, o halde gir, fakat acele et. Biz sana da, bize de yetecek kadarını sorup öğrendik. Sormadık, hiçbir şey bırakmadık, dediler. Böylece Hazreti Peygamber'in huzuruna girdim ve ey Allah'ın Resulü, bana dinimi öğretmesi ve beni onda fakih kılması için Allah Teala'ya yalvarır mısınız, dedim. Hazreti Peygamber, ne söyledin bakayım, dediler. Sözlerimi tekrar ettiğimde de, sen arkadaşlarından hiçbirinin istemediği bir şeyi istedin. Git, sen hem onların hem de yanına gelecek olan kavminin büyüğü ve emirisin, buyurdular. Sahabilerin Hazreti Peygamber'in meclislerinde ilim müzakere etmeleri ve ona soru sormaları. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Biz 60 kadar kişi Hazreti Peygamber'le birlikte oturuyorduk. O bize bazı hadisler söylüyor ve sonra da herhangi bir ihtiyacı için yanımızdan ayrılıyordu. Bundan sonra biz kendi aramızda onun söylediklerini müzakere ediyorduk. Bu uzun bir süre devam ediyor ve o kadar çok tekrar ediyordu ki kalktığımızda dinlediğimiz hadis sanki kalbimize dikilmiş gibi oluyordu. Ebu Musa şöyle anlatıyor. Sabah namazını kıldığımızda Hazreti Peygamber'in etrafında toplanırdık. Bazılarımız Kur'an'dan, bazılarımız farzlardan, diğer bazılarımız da rüyadan sorardık. Fedale bin Ubeyd'in arkadaşlarına öğrendiklerini müzakere etmelerini tavsiye etmesi. Fedale bin Ubeyd, kendisinden bir şeyler öğrenmek için gelen arkadaşlarına şöyle derdi. Benden öğrendiklerinizi kendi aranızda müzakere ediniz ve sık sık tekrarlayınız. Birbirinize müjde veriniz. Allah mükafatınızı versin. Sizi sevsin ve sizi sevenleri de sevsin. Anlayamadığınız yerleri tekrar tekrar sorunuz. Çünkü her bir sorunun sevabı, ilkinin sevabı gibidir. Konuştuğunuzda ara sıra Allah'tan bağışlanma dileyiniz. Hazreti Ali, İbni Mesud, İbni Abbas ve Ebu Said el-Hudri'nin ilmin müzakere edilmesi gerektiğini ifade etmeleri. Ebu Nadre şöyle anlatıyor. Bir gün Ebu Said el-Hudri'ye bize hadis yazdırmasını istedik. Bunun üzerine o şunları söyledi. Hayır, size hadis yazdırarak onu Kur'an yapmanıza izin vermeyeceğiz. Siz hadisleri bizden, bizim Hazreti Peygamber'den aldığımız gibi alınız. Sonra da kendi aranızda müzakere ve tekrar ediniz. Böylece unuttuğunuz yerleri birbirinize hatırlatmış olursunuz. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Hadisleri kendi aranızda müzakere ediniz. Çünkü bunu yapmadığınız takdirde hadisler unutulur ve kaybolup gider. İbni Mesud şöyle buyurmuştur. Aranızda hadis müzakeresi yapınız. Çünkü hadislerin yaşaması müzakere edilmelerine bağlıdır. İbni Mesud şöyle buyurmuştur. Hadis meclislerinde bulunmak ve hadis müzakeresi yapmak, namaz kılmak kadar sevabı olan bir ameldir. İbni Abbas şöyle buyurmuştur. Gecenin bir kısmında yapılan ilim müzakeresi, bütün bir geceyi sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha üstündür. Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'ye 3 soru sorması ve öğrendiğine sevinmesi. Hazreti Ömer bir gün Hazreti Ali'ye, "Ey Eba Hasan, Hazreti Peygamber'in yanında bazı zamanlar sen bulundun, bense bulunmadım. Aynı şekilde benim bulunduğum bazı zamanlar da sen bulunamadın. Sana 3 şey sormak istiyorum. Acaba bunlar hakkında bir bilgin var mıdır?" dedi. Hazreti Ali'nin "Sor bakalım" demesi üzerine de bir kişi kendisinden hiçbir iyilik görmediği bazı kimseleri sever. Diğer taraftan en ufak bir kötülük görmediği bazı kimselere de buğz eder. Bu nasıl oluyor diye sordu. Hazreti Ali buna şu şekilde cevap verdi. Ben bu konuda Hazreti Peygamber'in ruhlar bölükler halinde kışlalarında toplanan askerler gibi havada bir araya gelirler ve tanışarak arkadaşlık kurarlar. Ruhları birbirleriyle tanışarak arkadaşlık kuran insanlar gerçek hayatta birbirlerini severler. Tanışmayanlarsa ihtilafa düşerler ve birbirlerine buğz ederler buyurduğunu işittim. Hazreti Ömer bu kez, ikincisi bir kişi bazen bir şey söylemek istediğinde unutuveriyor, bazense hatırlıyor. Bu nasıl oluyor diye sordu. Hazreti Ali bu soruya da Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işitmiştim. Hiçbir beyin yoktur ki onun üzerinde ayın önünde bulunan bulut gibi bir perde bulunmuş olmasın. Nasıl ki ay pırıl pırıl parladığı bir anda önüne gelen bir bulutla kapkaranlık kesilir ya da önündeki bulutun çekilmesiyle pırıl pırıl parlamaya başlarsa insan beyni de bazı zamanlar söylemek istediği şeyi unutuverir, bazense hatırlar cevabını verdi. Hazreti Ömer son olarak şu soruyu sordu. Peki insanın gördüğü rüyaların bazıları doğru çıkıyor, bazıları ise çıkmıyor. Bu nasıl oluyor? Hazreti Ali buna da şu şekilde karşılık verdi. Bu konuda da Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Kadın erkek, uykuya dalan her insanın ruhu arşa doğru yükseltilir. Ruhu arşa kadar yükselebilenlerin gördükleri rüyalar doğru çıkar. Ruhu arşa kadar yükselemeyenlerin rüyaları ise doğru çıkmaz. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ne zamandan beri bu 3 şeyi öğrenmek istiyordum. Ölmeden önce bunları öğrenmemi sağlayan Allah Teala'ya hamdolsun dedi. Hazreti Ömer'in İbn Abbas'a ümmetin ihtilafını sorması. Hazreti Ömer bir gün yalnız başına kaldı ve düşünceye daldı. Hemen İbn Abbas'a haber gönderdi ve bu ümmet nasıl ihtilafa düşer? Halbuki kitabı bir, peygamberi bir, kıblesi birdir diye sordu. İbn Abbas, ey müminlerin emiri, Kur'an bizim zamanımızda indiği için biz onu okurken hangi ayetin ne zaman, niçin ve ne hakkında indiğini biliyoruz. Bizden sonra gelenlerse Kur'an'ı okurlar. Fakat hangi ayetin ne zaman ve ne hakkında indiğini bilemedikleri için görüşleri de ayrı olacaktır. Görüşler ayrı olunca da çekişeceklerdir dedi. Hazreti Ömer İbn Abbas'ın söylediklerine kızdı ve İbn Abbas'ı azarladı. İbn Abbas kalkıp gitti. Fakat Hazreti Ömer sonradan düşünüp İbn Abbas'ın söylediklerini yerinde bularak onu tekrar çağırdı ve tebrik etti. Hazreti Ömer'in arkadaşlarına bir ayetin manasını sorması ve İbn Abbas'ın verdiği cevaptan memnun kalması. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer, bu gece bir ayet okudum. Beni uykusuz bıraktı. O ayet şudur. Biriniz ister mi ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyvesi bulunan, hurmalardan ve üzümlerden oluşmuş bir bahçesi olsun, kendisinin üstüne tam ihtiyarlığın çöktüğü, aciz çocuklarının da bulunduğu bir sırada birden ateşli bir kasırga gelsin de bahçeyi yakıp kül etsin. Allah, düşünesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyor. Ayetiyle Allah neyi kastetmiştir dedi. Oradakilerden bazısı Allah daha iyi bilir dediklerinde Hazreti Ömer, Allah'ın daha iyi bildiğini ben de biliyorum. Fakat ben sizden soruyorum. Bunun hakkında hanginizin yanında bilgi varsa, hanginiz peygamberden bunun hakkında bir şey işitmişse bana haber veriniz dedi. Bunun üzerine herkes sustu. Ben çekinerek bir şeyler söyledim. Hazreti Ömer beni görünce, ey kardeşimin oğlu çekinme, kendini küçük görme, bildiğin bir şey varsa açıkça söyle dedi. Ben Allah Teala bu temsille kişinin amelini kastetmiştir dedim. Ömer nasıl dedi. Ben bana ancak bu kadar ilham edildi dedim. Bunun üzerine Ömer kendisi açıklamaya başladı ve ey kardeşimin oğlu, doğru söyledin. Kişi dünyada en çok ihtiyarladığı ve küçük, bakıma muhtaç çocuklara sahip olduğu zaman böyle güzel bir bahçeye muhtaç olur. Ahirette ise kişi en çok amele muhtaçtır. Sen çok doğru söyledin yeğenim, dedi. Hazreti Ömer'in Nasr suresinin neye işaret ettiğini sorması. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer beni de Bedir Savaşı'nda bulunan ihtiyarlarla beraber huzuruna alıyordu. Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ömer'e bu genci bizimle beraber huzuruna alıyorsun. Halbuki bizim onun kadar çocuklarımız vardır dedi. Hazreti Ömer, bu genç sizin bildiğiniz gibi değildir dedi. Bir müddet sonra beni çağırdı. Ömer'in o gün beni çağırmasının sebebi sanıyorum ki benim bilgimi onlara göstermek içindi. Ömer'in yanına vardığım zaman Bedir ashabı da orada toplanmıştı. Ömer onlara, siz Nasr suresi hakkında ne diyorsunuz dedi. Bazıları, Allah'ın yardımı ve zafer gelince ona hamd etmemizi ve ondan günahlarımızı bağışlamasını istememizi emrediyor dediler. Bazıları da bilmiyoruz dediler. Bazıları ise hiçbir şey söylemedi. Ömer bana, ey Abbas'ın oğlu, böyle midir? Sen de böyle mi diyorsun? Dedi. Hayır, ben öyle demiyorum, dedim. Ömer, peki sen ne diyorsun? Dedi. Ben, Allah Teala bu sureyi indirmekle Hazreti Peygamber'in ecelinin geldiğini bildirdi. Yani Allah'ın yardımı ve zaferi gelip insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini ve Mekke'nin fethini gördüğünde artık senin vazifen sona ermiştir. Ölüme hazırlan demek istiyor dedim. Ömer, ben de bu sureyi ancak senin anladığın şekilde anlıyorum dedi. Hazreti Ömer ve İbn Abbas'ın bir ayet ve Hazreti Ali hakkında konuşmaları. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'e, ey iman edenler! Sakın size açıkladığında hoşunuza gitmeyecek şeylerden sormayınız. ayetini sordum. Ömer, muhacirlerden bazı kimselerin neseplerinde dedikodu vardı. Onlar bir gün Allah'a yemin ederiz, İsterdik ki Allah bizim nesebimiz hakkında Kur'an indirsin dediler. İşte bu ayet bunlar için indirildi dedikten sonra Ali'yi kastederek sizin şu arkadaşınız iyi bir insandır. Eğer halife olursa dünyaya kapılmayacağına eminim. Fakat o kendisini beğenen bir adamdır. Bu hastalığı onu götürebilir dedi. Ben ey müminlerin emiri, bizim adamımız dediğin gibi iyi bir insandır. Hayatı boyunca din hükümlerinden bir tanesini bile değiştirmemiştir. Hazreti Peygamber'le uzun zaman arkadaşlık etmiştir. Onu bir kere bile darıltmamıştır dedim. Ömer, Fatıma gelmeden önce Ebu Cehil'in kızını isteyerek Hazreti Peygamber'i darıltmadı mı dedi. Ben, Allah Teala Hazreti Adem'in günahı hakkında biz onda günaha karşı bir azim bulmadık buyuruyor. İşte bizim adamımız da Hazreti Peygamber'i darıltmaya azimli değildi. Bu gibi şeyler kalpte oluşan bazı arzulardır ki kişinin onları kalbinden tamamen söküp atması mümkün değildir. Bunun gibi şeyler bazen Allah'ın dinini bilen, ondaki emirlerin hikmetlerini kavrayan üstün ilim sahiplerinde de olur. Fakat uyarıldıklarında derhal vazgeçerler dedim. Bunun üzerine Ömer, ey Abbas'ın oğlu, kim sizin denizinizin dibine ulaşacağını sanırsa aldanmış olur dedi. İbni Ömer'in Hazreti Ayşe'den Ebu Hureyre'nin cenazeler hakkında rivayet ettiği bir hadisi sorması. Abdullah bin Ömer'in yanında oturuyordum. Habbab çıka geldi ve ey Ömer'in oğlu Abdullah, Ebu Hureyre'nin ne dediğini biliyor musun? Hazreti Peygamber'in kim bir cenazeyle ölünün evinden çıkıp namazını kılar ve gömülünceye kadar ayrılmazsa o kimseye her biri Uhud Dağı kadar büyük iki yığın ecir verilir. Namazını kıldıktan sonra dönen kimseye de Uhud Dağı kadar ecir verilir dediğini söylüyor dedi. İbn Ömer, git bunu Ayşe'ye sor. Hazreti Peygamber böyle bir şey söylemiş midir? Ayşe'nin ne diyeceğini gel bana söyle dedi. Habbab gidince İbn Ömer bir avuç çakıl alarak elinde döndürmeye başladı. Habbab geldi ve evet, Ebu Hureyre doğru söylemiş dedi. İbn Ömer elindeki çakılları atarak biz ecir yığınlarını kaçırmışız dedi. Ebu Hureyre beni Hazreti Peygamber'in sohbetinde bulunmaktan alıkoyacak ne karım ne de ticaretim vardı. Ben Hazreti Peygamber'den bana ya bir kelime öğretmesini veya bir lokma yemek yedirmesini istiyordum dedi. İbn Ömer, ey Ebu Hureyre, sen bizden daha fazla Hazreti Peygamber'in yanında kalırdın ve daha çok hadis dinlerdin dedi. İbn Abbas'ın ashabın Hazreti Peygamber'e az soru sormaları hakkındaki sözü. Hazreti Peygamber'in ashabından daha hayırlı bir kavim görmedim. Onlar Hazreti Peygamber vefat edinceye kadar sadece 13 soru sordular. Bu suallerin hepsi Kur'an'da vardır. Mesela senden yetimleri soruyorlar. Senden içki ve kumarı soruyorlar. Senden hayız hakkında soruyorlar. Senden ganimeti soruyorlar. Senden neyi infak edeceklerini soruyorlar. Ashab ancak gerekli ve yararlı olan şeyleri soruyorlardı. Çok soru sormanın sonuçları ve İbni Mesud'un bunu doğru bulmaması. İbni Mesud'a bir gün çok soru sordular. İbni Mesud, Haris bin Kays'a, ey Kays'ın oğlu Haris, bunlar ne istiyorlar dedi. O da, bunlar dinlerini öğrenmek istiyorlar. Öğrenirlerse sormazlar dedi. İbni Mesud, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki doğru söyledin dedi. Ashabın olmamış bir şeyi sormayı doğru bulmamaları. İbn Ömer şöyle dedi. Ey insanlar! Olmamış şeyleri sormayın. Ömer, olmamış şeyleri soranlara lanet ederdi. Hazreti Ömer, hiçbir kimse için olmayan şeyi sormak helal değildir. Allah, olanlar hakkında hüküm vermiştir, dedi. babam kendisinden sorulan bir şey hakkındaki fikrini bu hadise olmuş mudur yoksa olmamış mıdır diye sormadan belirtmezdi. Eğer olmuşsa onun hakkında bir şeyler söylerdi. Olmamışsa onun hakkında konuşmazdı. Kendisinden bir sual sorulduğunda bu oldu mu derdi. Ey Eba Said, olmadı. Fakat olursa nasıl olur derlerse şimdi bırakın. Eğer olursa gelip sorarsınız derdi. Übey bin Ka'b'dan bir mesele sordum. Bu mesele olmuş mudur diye sordu. Hayır dedim. Bunun üzerine beni rahat bırak dedi. Ammar'dan bir şey soruldu. Ammar, bu şey olmuş mudur dedi. Hayır dediler. O zaman Ammar, o halde bizim yakamızı bırakınız. Bu ne zaman olursa o vakit var kuvvetimizde onun cevabını vermeye çalışırız dedi.
14: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
8: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Rahman suresine devam ediyoruz. 46. ayet-i kerimedeyiz. Allah Teala cenneti anlatacak, cenneti tavsif edecek. İki ayrı grup cennet var. Önce birinci derecede nimetlerin olduğu cenneti, sonra ikinci gruptaki cenneti ifade edecek, onu tasvir edecek. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Kim kıyamet gününde, hesap anında Rabbinin huzurundaki o makamını düşünüp de korkarsa, korkup günahı terk ederse, Allah Teala'ya bütün varlığıyla, mevcudiyetiyle teslim olursa, korkmak yalnız başına yetmez. Korkacak, sonra masiyeti terk edecek, Allah Teala'ya teslim olacak. Yani kim dünyada yaşarken ahireti buraya taşıyor, sanki orada hesap var, orada cehennem var, görür gibi oraları, ahireti, hesabı, haşrı, oradaki hallerin görür gibi yaşarsa, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, Rabbinin huzurundaki o konumundan korkan kişi için cennete, yani iki cennet var. İki cennet var. Allah Teala onlara iki cenneti vaat ediyor. Peki nedir bu iki cennet? Bir, masiyetten uzak duruyorlar, günaha yaklaşmıyorlar, ibadet ediyorlar. Masiyetten uzak durduklarından dolayı bir cennet, ibadet, taatle meşgul olduklarından dolayı bir cennet. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Ya da فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانَ. Sure bize insanlarla cinler üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden bahsediyordu. O halde iki cennet, biri cinler için, biri de insanlar için. Cinlerin ahireti dünyaya taşıyanlarına, insanların ahireti dünyaya taşıyanlarına, yani yeryüzünde ahiret siteleri kuranlara, onlara iki cennet var. فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Ey insanlar, cinler, Rabbinizin üzerindeki hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Zevata efnan. O iki cennet onu tasvir ediyor, detaylandırıyor. Nedir o cennet? Efnanin dalları sahibidir. O dallar meyve verirler. Dilediğini insanlar o meyvelerin hangilerini istiyorlarsa onlara ulaşırlar. Ya da zevata efnanin demek elvanin demek. Çeşitli renkler var, nimetler var. İki cennet bütün bu nimetleri, farklı nimetleri ihtiva eder, içerir. فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Siz burada inanıyorsunuz, Allah Teala sizi o cennete ulaştıracak. Nasıl bir damla suydunuz, sizi oradan aldı, size beyanı verdi, dünyaya getirdiyse, imanınız, teslimiyetiniz varsa o cennete, o nimetlere ulaşacaksınız. O halde ey insan ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Hakikat ortada, güneş gibi ortada bu nimetler. Nasıl reddedebilirsiniz ki? O iki cenneti detaylandırmaya devam ediyor. Fihima, o iki cennette, aynani tecriyan. Gözeler var, oralardan sular çıkar, akar giderler. Siz cennette dolaşırken nereye gelirseniz orada o suyu bulursunuz. Orada akan sular var. فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانَ. O iki cennette her meyveden çiftler var. Çift çift, çift çift, yaz meyvesi, kış meyvesi. Hangisini istiyorsanız bir anda onlara, Allah'ın cennetinde ulaşacaksınız. O halde söyleyin, o halde ilan edin. Dünyada bu nimetleri görenler ahirette görecekler. فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Dünyada görmediniz mi bu nimetleri? Kupkuru topraklar, size karpuzları, kavunları, ağaçları vermedi mi? Kumlu bir toprağa bir karpuz çekirdeğini gömdünüz, yemyeşil, o kabukların içerisinde kıpkırmızı haliyle karpuzu veren, ihsan eden Allah Azze ve Celle, o nimetleri görmüyor musunuz? Neden inkar ediyorsun ey Ademoğlu? Muttekiine ala furuşin betainuha min istabrak ve cenel cenneteyni dan. Peki muttekiine ve limen khafe makame rabbihi cennetan, oradan haldir. Peki muttekiine çoğuldur, o men lafız itibariyle müfred, mana itibariyle çoğuldur, cemidir. O Rabbinin makamından korkup da kulluğun hiçbir esasını terk etmeden yeryüzünde yaşayanlar için cennet var. Peki bunların halleri ahirette nasıl olacak? Keyfiyetleri nasıl olacak? Muttekiine ala furuşin. Furuş, firaş kelimesinin çoğulu. Onlar döşeklerine yaslanacaklar. Yaslandıkları halde o döşekleri de betainuha min istebrak. Dünyada hiçbir mobilya firması onların orada oturacakları döşekleri imal edemez. İçi ipekten, kalın ipekten olacak oturdukları, yaslanıp oturdukları döşekleri. Ve cenel cennete inidan. Cennetin meyvesi de oturana, ayakta olana, yürüyene aynı yakınlıkta olacak. Yani ağaca uzandı meyve alacak, ayağa kalkması gerekmeyecek. Oturan da alacak, ayaktaki de alacak. Bunun için yorulmayacaklar. Fındık bahçesinde fındık toplayanları düşünün. Onların zorluğunu düşünün. Mandalina bahçelerini düşünün. Hayır, cennet öyle değil. Ve cenel cennete inidan. Uzandığınız zaman ey ehli iman, eğer burada kul olabilirseniz, vazifeyi ifa edebilirseniz, bu nimetler, Allah'ın ihsanı cennette sizi bekliyor. Başka, yani oturma keyfiyetiyle alakalı bunlar var. Peki erkekler, onlar Allah'ın cennetinde neye ulaşacaklar? Fihinne kasiratu tarfi lem yatmithunne insun kablehum ve la can. Fihinne, o cennette, o nimetlerin olduğu yerde, cemi getiriyor burada. İki cennet demiyor. Neden fihinne diyor? Bütün o cennette olan her şeyi onun içine ilhak ederek söylüyor. Kasıratu tarfi, bakışlarını eşleri üzerinde toplayan kadınlar var. Salih kadınlar var. Lem yatmithunne insun. Tams şunu anlatıyor bize. Yani el cima'u bit tedmiyeti. Yani öyle bir birliktelik var ki o birliktelikten dolayı kan geliyor. Yani bakire olan orada huriler olacak. Bakire olan huriler olacak. Cennette beraberlik yok diyenler, Allah Teala'nın cennete dair anlatmış olduğu bu hakikatleri inkar babında onları farklı noktaya çekenler, onlara bu ifadeler onları ikaz etsin diye söylüyorum. Yoksa şimdi bu mahal umuma açık olan bir mahalde bunu ifade, izah yeri değildir burası. Ama tams kelimesi Arapça bilenler bilirler ki bekar bir kızla olan birlikteliği ifade eder. Daha fazlasına ben gitmeyeyim neyi anlatıyor? Yani orada öyle huriler, öyle kadınlar, Müslüman erkeklerle beraber olacak ki lem yatmithunne insun kabrehum melaca. Onlardan önce ne insan ne erkek onlarla beraber oldu. Febi eyyâlâi rabbikümâ tükezibân. Rabbinizin, ey insan ve cinler, hangi nimeti inkar ediyorsunuz? Kennehunnel yâkûtu vel mercân. O huriler sanki yakut, sefa cihetiyle yakut gibi, beyazlık cihetiyle mercan gibi olacaklar. Fe ve yalai rabbikuma tukezziban. Hel cezaul ihsani illa lihsan. Dünyada ihsan varsa, dünyada amel varsa, dünyada cihadınız, dünyada gece namazlarınız, dünyada bu sancak, bu dava, bu hakikat ezilmesin diye meydan yerine kendinizi atışınız varsa, ona buna şuna bakmadan eğer siz o vazifeyi üstlenmeniz gerekiyorsa, meydan yerinde olabiliyorsanız, hel cezaul ihsan illel ihsan, dünyadaki ihsanın karşılığı ahirette de ihsan. Dünyada ibadetin karşılığı yoktur, ancak ahirette o sevap olacaktır, ecir olacaktır. فَبَيَّا لَا يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ. İki tane cennetten, iki ayrı cennet tasavvurundan bahsediyor bu sure demiştik. Önce yukarıda iki cennetten bahsetti. Oranın özellikleri daha donanımlı. Orada daha büyük nimetler var. Şimdi وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ. Bir de bu iki cennetin dışında cennetler var. Ya da bu iki cennetten daha özellik itibariyle aşağıda olan cennet var. Bir markalı cennet var. Beş yıldızlı cennet var. Her nimet en son haliyle olan cennet var. Bir de yıldızı öncesine nispetle düşük olan cennet var. وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ. Bu iki cennetin dışında da iki cennet var. Peki onların özelliği nedir? وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ. فَبَيَّا لَا يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. مُدْهَا

akıyorlar. Nerede olursanız o suya ulaşacaksınız. Olduğunuz yere gelecek. Fakat düşük olan cennet fihima aynani. Orada pınarlar var fakat olduğu yerde kaynıyorlar. Nezzahatan, akmıyorlar. Febi eyyalai rabbikuma tükezziban. Ey insan ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? İşte dünyada su. Onları yerin şu kadar altından çıkarır. Buharlaşır, yağmur olur, gelir. Sonra dağlardan, derelerden, nehirlere gider. Oradan denizlere karışır. Meracel bahrayni yeltekiyan. Orada birbirine karışmadan tatlı su, tuzlu su öyle akar, tekrar buharlaşır, tekrar yağmur olarak gelir. Allah'ın bu nimetini dünyada görenler niçin inkar ediyorsunuz ki? Fihima fakihetu ve nahlu ve rumman. Fihima fakihetun. O iki cennette, biraz daha düşük olan cennette fakihetun, meyveler var. Ve nahlun, ve hurma var. Ve rumman, bir de nar var. Peki burada İmameyn diyor ki ve ne, yani Ebu Yusuf'la İmam Muhammed, ve nehlu ve rumman, hurma ve nar ağacı diğer bütün nimetlerden daha faziletli olduğundan dolayı Allah Teala fakihe buyurdu, meyve dedi. Nahil, yani hurma ve rumman da meyve olmasına rağmen onları burada atfetti. Aslında farklı şeyler farklı şeyler üzerine atfedilir. Yani meyve meyve üzerine atfedilmez. Peki yani meyvanın içine girenler o meyveye atfedilmez. Fâke dediğinizde bütün meyveler, nahil ve rumman dediğinizde onun alt başlığıdır. Peki neden burada Cenab-ı Hak atıf harfiyle onları getirdi? Çünkü nahil dediğiniz zaman nahil hurma bir cihetiyle gıdadır, bir cihetiyle meyvedir. Rumman dediğiniz zaman o hem devadır, hem ilaçtır, hem meyvedir. Fazileti olduğundan dolayı Cenab-ı Hak burada atıf harfiyle getiriyor. Fihima fâketu ve nehlu ve rumman. Peki bu cennetin meyvesi neden öteki cennetten daha düşük olacak? Çünkü orayı Cenab-ı Hak anlatırken 52. ayet-i kerimede fihima min kulli fâkihetin zevcan. Her meyveden çifter çifter var buyurmuştu. Her meyveden. Hangisini istiyorsanız, yaz meyvesi, kış meyvesi. Ama burada sadece fihima fakihetu ve nahlu ve rumman buyuruyor. Febeyyalai rabbikuma tükezziban. Fihinne hayratun hisan. Fihinne, o cennette, o nimetlerin olduğu yerde, hayratun nisaun salihatun, salih kadınlar olacak. Hisanun, güzelliği fevkalade. Baktığınız zaman sizi cezbeden o kadınlar olacak. Müslümanlarla alakalı, kadınlarla alakalı farklı nimetler olacak. Febeyyalâhi rabbikuma tükezziban. Hurun maksuratun fil hiyam. Hurun, huriler. Maksuratun, onlar muhafaza edilirler. Fil hiyami, hayme hiyam, otağlarında muhafaza edilen, kimsenin kendilerinin görmediği huriler sizin olacak o cennette. Yani o cennette fihinne hayratun hisan, hurun maksuratun fil hiyam, bir de bunlar sizin olacak. Febi eyyalai rabbikuma tükezziban. Rabbinizin hangi nimetini inkar ediyorsunuz ey cinler ve insanlar? Lem yatmisunne insun kablehum melacan. Ya burada tams var, yani o hurilere ne insanlar ne cinler hiçbiri dokunmadı. Bu şekilde bir dokunma, birliktelik, ailevi ilişki olmadı. O sizinle beraber olacak ey Müslüman erkekler. Febeyyalai rabbikuma tükezziban. Muttekiine ala rafrafin hudrin ve abkariyin hisan. Peki muttekiine neden mensup? Hani burada mahsustur diyorsunuz ki muttekiine, ben şunu kastediyorum. Muttekiine, onlar dayanacaklar cennette. Ala rafrafin, rafraf neye dayanacaklar?
yastıklara dayanacaklar. Hudurin yeşil

0: yastıklar olacak. Rengiyle sizi cezbeden ve abkariyin, abkariyin de abkariyetun kelimesinin çoğulu abkariyin, böyle kadife halılar, kadife halılar üzerinde, yastıklar üzerinde yaslanacaklar. Abkariyin hisan, güzelliğini dünya kelimeleriyle tarif edemediğiniz o kadife halılar, yeşil yastıklar üzerinde yaslandıkları halde ehli cenneti öyle görürsünüz. Febeyyâlâ-i rabbikümâ tükezibân. Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? Tebârakesmu rabbike zil celâli vel ikram. Celal sahibi, ikram sahibi, azamet sahibi, ihsan sahibi, lütuf sahibi, o Rabbinizin şanı ne kadar yücedir. Bakın şu dünyaya, Er-Rahman, Rahman oluşundan bakın. Sonra güneş, ay, yeryüzündeki nimetler, hayat, hayata dair her şey, bütün bunları senin için yaratmıştı. Küllü men aleyha fan. Bütün bunlar yok oldular. Ve yebkâ vecu rabbike zul celâli vel ikram. Sadece o kaldı. O bütün bunları senin için yaratmıştı. Sen de onun içindin. Sen onu arayacaktın. Secdede arayacaktın. Oruçta arayacaktın. Haçta arayacaktın. Kullukta arayacaktın. Ve eğer onu ararsan dünyadaki nimetlerinin yanında sana ahirette namütenahi ihsanlarda bulunacak. İşte o ihsanların olduğu cenneti bize tarif etti. Kainatta nimetler, yaratılışta nimetler, ahirette nimetler. Febeyyâlâ-i rabbikümâ tükezibân. Dünyada görüyorsunuz ama ahirette tarif edemeyeceğiniz, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir akla idrake gelmeyecek şekilde Allah Resulü'nün ifadesiyle cennet nimetleri, onlar sizi bekliyorlar. Tebârakesmu rabbike zil celâli vel ikram. Azamet, ikram ve ihsan sahibi Rabbinizin azameti ne kadar yücedir. Onun adı yüceler yücesidir. O halde bu nimetlerin sahibine secde edin. Bu nimetlerin sahibine teslim olun. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Neden bu nimetler vardı? Neden yaratılmıştınız? Allemel Kur'ane halakal insan. Niçin allemel Kur'an önce sonra insanı yarattı, onu zikretmişti? Ey kulum, seni bu Kur'an'ı yaşamak için, bu Kur'an'ı eve, bu Kur'an'ı sokağa, bu Kur'an'ı hayata tatbik etmek için yarattım, anla. Anlarsan ahirette bu nimetler seni bekliyor. İşte o zaman Cenab-ı Hakk'ı zel celal vel ikram olarak bulacaksın. Rabbim bu surenin hakikatlerini hayatımıza taşıyıp karşılığını cennette bulmayı bizlere lütfeylesin. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif Ali Tel Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Mülk Suresi.
1: أعوذ بالله

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için, ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça,

0: Ayrıca muhafızları onlara, size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir, siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse, bizi esirgese de ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır. Biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com. Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
9: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımız başlıyor. Evet, gerçekten başlıyor. 3 aydır yoktuk. Yaz tatili uzun sürdü. Biz sizleri, muhtemelen sizler de Enderuni Muhabbetleri özlemişsinizdir. Şöyle sağlam bir besmele çekelim. Yeni gününde, aynı saatinde. Yani pazartesiden salıya geçtik ama saatimiz değişmedi. Her salı saat 18.10'da Allah nasip ederse konuklarımızla beraber sizlerle muhabbet edeceğiz. Hatta muhabbetimize sizleri de bekliyoruz. Bugün programımıza canlı olarak siz de mesajlarınızla katılmak isterseniz hemen WhatsApp numaramı vereceğim ve konuğuma hoş geldiniz diyeceğim. 0531-843-5633. Tekrar ediyorum. 0531-843-5633. Bu Hedef Radyo'nun WhatsApp hattı. Bize ve bizden sonraki programları dinlerken mesaj gönderebilirsiniz. Evet, geçen seneden hatırlayacağınız bir konuğumuz var. Önemli bir program yapmıştık ama hem de aramızda sözleşmiştik. Bu sefer de yetimleri konuşalım demiştik. Evet, Perihan Nur Hanım bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk hocam. Yeni yayınınız hayırlı uğurlu olsun.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Aslında program başlayana kadar biraz böyle yoğun bir heyecan hissi vardı. Programın o özellikle giriş müziğini duyduktan sonra biraz daha mutlu olduk, motive olduk. Programa besmeleyi çektik. Geçen sene sizinle yaptığımız program çok canlı geçmişti, aktif geçmişti. Sevgili dinleyenlerimiz epeyce bir mesaj göndermişti. Sizin epeyce bir evladınız var. O evlatlarınız bizleri sağ olsunlar onore etmişlerdi. Ben peşin peşin onların hepsine buradan bir selam göndereyim. Özellikle küçüklerin ellerinden öpüyorum. Yok yok, yanlış söylemedim. Gözlerinden değil, ellerinden öpüyorum. Bazen diyorlar ki hocam dil sürçtü, küçüklerin ellerinden öptün. Niye, küçüklerin elleri öpülmez mi? Evet, özellikle bu 5 yaş ile 18 yaş arasındaki gençlerimizin, yavrularımızın ellerinden öpüyorum. Onlara muhabbetlerimi sunuyorum. Hocam, aslında dinleyenlerimiz sizi tanıyordur ama şöyle hatırlatma babında. Perihan Nur Pazarcı hanımefendi kimdir? Bir tanıtalım mı?
1: Tabii ki. Perihan Nur Pazarcı ismim. Psikoloğum, aynı zamanda sosyal hizmet uzmanıyım. Yaklaşık çeyrek asırı geçkin bir şekilde iyilik hareketlerini yönlendiren, yöneten ve bir derneğin kurucu başkanlığını yürütmekteyim. Yetim Akademi Derneği'nin kurucu başkanıyım. Yaklaşık 500 tane yetime annelik yapmaya gayret ediyoruz. Kendim de yetim ve öksüz büyüdüm. Bu önemli bir ayrıntı hocam. Ben onlara kaderdaşlarım diyorum çünkü bu bir dava, bu bir sevda usulüyle ilerleyen bir iş. Küçük yaşta yetim kaldığım için rahmetli babam da benim bu hayır işlerine çok meyleden, çok bize öncelik eden kişiydi. Biz onun görevini üstlendik, devam ettiriyoruz hocam. İnşallah güzel bu hizmetlerimiz de daim olarak devam eder diyoruz.
0: Aslında siz sadece bir görev yapmıyorsunuz. Belki de kendi halinizle o çocukların hallerini buluşturuyorsunuz. Yani herhalde evet, onları sizin kadar çok iyi anlayan çok az insan vardır. Nasreddin Hoca'yı buradan bir analım. Onun çok güzel bir fıkra, yaşanmış bir öyküsünü herkes bilir. Onun için siz o yetimlerin aslında ne isteyip ne istemediğini sormanıza gerek yok. Muhtemelen neleri isteyeceğinizi böyle sıralayın desek bir 10 liste yaparsınız herhalde.
1: Muhtemelen hocam, evet. Çünkü aynı duygular, aynı hisler, aynı yaşanmışlıkları tekrar ediyoruz bu dünyada. O yetim çocuklarımızla birlikte olmak, onlara güç vermek, gerektiği zaman psikolojik destek sağlamak, onların yalnız olmadığını hissettirebilmek, yeri geldiğinde babaları, yeri geldiğinde anneleri olabilmek çok kıymetli bir çalışma. Gerçi buna çalışma da denmez hocam. Çok kıymetli bir sevda diyelim biz. Bir görev diyelim. Biz bunu inanılmaz keyifle yapıyoruz. Hem ekibimiz, hem derneğimiz, hem de şahsım adına inanılmaz haz duyuyoruz. Ve ne zaman bir manevi sıkıntı ya da dünyevi bir sıkıntı yaşasak bizim anahtarımız yetimlerimize bir ufak bir duasıyla çözmek oluyor. Hakikaten de güzel sonuçlara ulaşıyoruz hocam. Onlar bizim evlatlarımız, onlar da bizim mekanımızı evleri gibi görüyorlar. Sıkıntılarını, dertlerini, hüzünlerini bizimle çok rahat paylaşabiliyorlar. Aslında en güzel kısmı da burası zaten.
0: Siz çalışma demeyelim dediniz ama ben çalışma diyeyim, sevdalı bir çalışma diyeyim. İkisini birleştireyim.
1: Evet hocam.
0: Çünkü gerçekten bizim yaptığımız hangi iş, hangi eylem olursa olsun ciddiyetle yapılmalı ki onu da biz çalışma hayatımız gibi görmeliyiz. Tabii bu ister amatör olsun, ister profesyonel olsun, yaptığımız her işin kendine göre bir yönü var. Çalışma, hizmet, fakat ne olursa olsun her biri bir ciddiyet istiyor. Bu yetim çalışması, yetim hizmetleri de herhalde bunun içerisinde belki de en önceliklisi. Çünkü ben yetim deyince aklıma ilk Peygamber Efendimiz geliyor. Hatta diğer peygamberleri de böyle hatırlamak lazım, anmak lazım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok zor şartlarda büyüyor. Destekçisi az, hatta delikanlılığını yalnız geçirmiş bir büyük peygamber. Ulul azm peygamberleri. Yine sahabenin büyüklerinden yetim yaşayanlar. Neyse ben bu konuya girmeden yetim nedir diye size pası atayım hocam.
1: Ya hocam şöyle, yetim babası olmayan çocuk denilse de aynı zamanda bu babanın yokluğuyla birlikte yoksulluğu da getirebilen bir yaşam tarzı yetim aslında. Sadece babanın yokluğu değil, hayattaki yaşamın yokluğu, duyguların yokluğu ve kocaman bir boşluğun yokluğu diyelim. Yetim olmak sadece babayı yitirmekten ziyade hayattaki bütün umudu yitirmek oluyor. İşte bizim bu arada devreye girmiş olmamız, kıymetli büyüklerimizin, sizlerin ve diğer kardeşlerimizin de manevi destekleriyle o baba yoksunluğunu yok edemeyiz. Ama o en azından ona bir nebze de olsa yaralarına merhem olabilmiş olmak onlar için de büyük bir mutluluk oluşturuyor hocam.
0: Evet, özellikle yetim, öksüz, bunların kavram olarak bilinmesinden daha ziyade hallerinin bilinmesi, tespit edilmesi önemli. Hocam, geçen bir söz okudum, çok hoşuma gitti. Bir kişi kendi hayatından bahsederken, 70 yaşına da gelseniz, eğer üstünüzü örten biri yoksa ya da sizin üşüyüp üşümediğinizi soran biri yoksa, bilin ki anneniz hayatta değil.
1: Evet.
0: Eğer sizin paranızın varlığını, yokluğunu dert edinen biri yoksa, bilin ki babanız hayatta değildir. Çok düşündüm, duygulandım. Hani benim annem hayatta hamdolsun ama babam yok. Yıllardır memlekete gittiğimizde hala babamı görecek gibi gidiyorum ama yok. Yokluğunda çok hissediyor insan. Siz o kardeşlerimizin, yavrularımızın annesizliğini, en azından annesizliğini hissettirmemeye çalışıyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Peki aslında yetim deyince sanki insanların aklına çok az bir sayı gibi geliyor ama Türkiye'de de, dünyada da, özellikle de savaş bölgelerinde yetimlerin sayısı hiç az değil. Hocam bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Türkiye'de yetim sayısı, dünyada yetim sayısıyla ilgili bir çalışmanız var mı?
1: Hocam şöyle, ne kadar çalışma da olsa maalesef gün geçtikçe azalması yerine daha da artıyor. Özellikle de savaş bölgelerinde. Türkiye'de milyonlara aşkın yetim oldu. Depremden, afetlerden geriye kalan çocuklarımızın yetim olarak kalması. Daha önce gerçek hayat standartlarının sebebiyetiyle yetim olan çocuklar grubu, ki savaş bölgesinde malum biliyorsunuz onların rakamlarını artık tutmamız mümkün değil. Çünkü her gün yeni sayılar ekleniyor ve binlerce kişiler ekleniyor. Gün geçtikçe maalesef sayısı daha da artan bir grup haline geldi yetim gruplarımız. Yetimlerken ben şuna da dokunmak isterim hocam. Şimdi ben çocuklarıma hep şunu söylüyorum. Yıllarca beni de çok rahatsız eden bir duygudur bu. Hani yetim çocuklar sanki toplumun dezavantajlı bir grubuymuş gibi. Topluma hep böyle yansıtıldı. Yetim çocuk, ay yetim, işte yetim misin gibi böyle sanki çok vahim bir durumdaymış gibi ifade ediliyor. Ve ben çocuklarıma hep şunu söylüyorum. Bakın yavrum, yetim olmak demek gurur demek. O hiç kimsenin taşıyamadığı büyük yükü omuzlarına almış kişi demek. Ve Resulullah Efendimiz mahşerde iki parmağını birleştirerek mahşerde böyleyiz dediği kişileriz biz. Onun için bu duyguyu, bu ismi duyduğunuz zaman sakın rahatsız olmayın. Bilakis onlar bizim apoletimiz. Daha dik durun, kıvaçla durun, kıvaçla yürüyün. Çünkü biz Allah'ın bize lütfettiği en büyük makamı taşıyoruz. Ve bu duyguyu ve bu kelimeyi duyduğunuz zaman üzülmek yerine onur duyduğunuz bir kelime olsun diyor. Ve ben çocuklarımı hep bu şekil yönlendiriyorum. Ve yanımıza yeni bir yetim katıldığı zaman çocuklar şey yapıyor. Bak hocam bir şerefli çocuk daha geldi aramıza diyor. Yani utandıkları ve mahcup oldukları değil de kıvaç duydukları bir isimmiş gibi yansımaları bizim için çok kıymetli hocam. Çünkü dezavantajlı bir grup değil. Toplum hep böyle anladı ve böyle yansıttı. Onun için yetim rakamlarını da açıkçası çok takip etmek istemiyoruz biz bu açıda. Çünkü dezavantajlı grubumuz çoğaldı gibi

0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte olurlar. Hocam, programın başında ben demiştim böyle sizin evlatlarınız sizi rahat bırakmaz diye. İlk mesajlar gelmeye başladı. Merve Hanım Irak'tan, Türkmen, 8 yıldır sizlerle berabermiş. Selamlarını gönderiyor. Selamünaleyküm diyor. Biz de kardeşimize ve aleyküm selam diyelim. Sizleri çok sevdiğini teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Şimdi bir insanın bir insanı sevmesi, hani kolay bir şey değil galiba. Ama özellikle sizin yaptığınız işte de sevmeden yapılacak bir iş değil. Daha doğrusu böyle iş deyince zannetmeyin ki sevgili dinleyenler, bu para için, mal için, mülk için, şan için, şöhret için yapılan iş olsun. Bu bir sevda dedik. Belki radyolarını yeni açanlar vardır. Bir daha kulağınıza kaçıralım. Bizim konuştuğumuz iş bir sevda işi, bir sevda çalışması, yetim çalışması. Evet hocam, yetimlerle ilgili neler yapılıyor? Yani isterseniz kendi yaptığınız hizmetlerden de bahsedebilirsiniz. Türkiye genelinde neler yapılıyor, dünya genelinde neler yapılıyor? Yeterliliklerinden daha ziyade insanlara böyle en azından ufuk açacak ya da onların da bu çalışmalarda yer alabilmesini sağlayacak bilgiler verir misiniz?
1: Tabii ki hocam. Dünya genelinde de çok güzel, sağ olsun devletimiz çok güzel sahip çıkıyor ve çok güzel çalışmalar yürütülüyor. Özellikle de maddi manevi birçok katkı sağlanıyor yetim çocuklarımıza. Ama tabii eksik olduğumuz çok kısımlar var hocam. Yani özellikle incelemeler kısmında, gerçekten doğru yere ulaşmalar kısmında bunları birazcık daha profesyonelleştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bize gelince hocam, ben bunu gururla söylüyorum. Türkiye'de demiyorum, dünyada bir ilk olan bir sosyal sorumluluk proje kafemiz var bizim. Burada yetim annelerimize ve kızlarımıza iş istihdamı sağlıyoruz. Yani tabiri caizse biz diğer derneklerimizden farklı olarak balık tutmayı öğreten bir derneğiz hocam. İnsanları tanıştığımız zaman alıyoruz karşımıza, ne gibi bir yetenekleri var, nelerden hoşlanıyorlar, neler yapabilirler. Önce o insanların kendilerini tanımalarını sağlıyoruz. Ve kendisini keşfettikten sonra insanlara muhtaç kalmadan nasıl yaşayabileceklerini, onların haritalarını çizerek ayakta kalmalarını sağlıyoruz hocam. Bu bizim genç kızlarımız için geçerli, annelerimiz için geçerli. Diğer taraftan spor, sanat, kültür alanlarında çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Zaten derneğimizin adı Yetim Akademi Derneği. Yani bu çocuklar burada akademik olarak da bir başarıya ulaşıyor. YKS, LGS kurslarımız var. Buradan ben davet ediyorum. Gönüllü hocalara ihtiyacımız var. Gelin birebir. Hani bizdeki dert birazcık böyle rakamsal dert değil hocam. Bizdeki dert birazcık ruhsal bir dert. Nasıl anlatsam, bir abla, bir kardeş maneviyatıyla sadece beden gücünü vererek iyilik yapılabileceği bir yer orası. Mesela kafemizde yetim annelerimiz, yetim kızlarımız çalışıyorlar. Haşlıkları biten geliyor oraya. Bizim haşlığımız bitti, bugün part time, full time çalışabilir miyiz diyorlar ve haşlıklarını kazanıyorlar. Ve böylelikle kendilerine güvenleri de artıyor. Aynı zamanda kendine güveni arttığı için hayata bakış açısı da değişiyor hocam. Bu çok kıymetli bir çalışma. Çocuklar çok yetenekli. Eskiden biliyorsunuz köylere gidip toparlarlarmış, böyle yetenekli çocukları keşfederlermiş. Bunu biz şu zamanda Osmanlı yerinde kafede yapıyoruz hocam. İşte sporda, sanatta, kültürde hangi alanda yetenekli çocuklar? Çok inanılmaz ressam ruhlu çocuklarımız var hocam. Ve ciddi resimler yapıyorlar. İşte ressamlarımız da bunları yapıp yılda iki sefer satışlarını gerçekleştirerek çocuklara gelir sağlıyoruz. Bugün gibi birçok çalışmalarımız mevcut. Lütfen davet ediyoruz. Buyurun gelin bir kahvemizi için. Siz de bu işin neresinden tutabilirsiniz? Oturup konuşalım diyoruz.
0: Evet, Nurhan'ın balık tutmayı öğretiyoruz deyince ben acaba dedim Ankara'da balık tesisim var. Tabii şaka yapıyorum. Ama insanlara bir işi öğretmek, emin olun, harçlık koymaktan daha önemli. Yani ceplerine harçlık koyduğumuzda o harçlık biter ama ellerine ne diyorlar? Altın bilezik değil mi hocam?
1: Evet.
0: Bir meslek, bir sanat icra ettiklerinde artık o onlar için kalıcı bir yardım olur. Göknur Hanım mesaj göndermiş. Sizlere hem selamı var. Duygusal da bir mesaj göndermiş. Yetimler için, yetim çalışmaları için Nur abla kendi sağlığını ortaya koyuyor diyor. Oradan vazgeçiyor diyor. Tabii biz

0: Buradan Nur Hanım'a da bir çıkışta bulunalım. Sağlığınız önemli. Daha iyi hizmet etmek istiyorsanız lütfen sağlığınıza dikkat edin. Göknur Hanım, siz de inşallah sağlığına dikkat etmesi hususunda Nur Hanım'a yardımcı olun. Mesajlar devam ediyor. Ben de bir yandan sorularıma devam etmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Çok güzel bir yere getirdiniz. Yani yetim akademi. Aslında bir insanın önünde bir dezavantaj varsa ya da kendisini mahrum ya da mahzun hissettiği bir yerde onun elinden tutacak birinin olması, ona bir şeyleri öğretmesi, ister manevi olsun, ister hayatını kazanacağı bir meslek olsun. Burada birçok insana ihtiyacımız var. Kıymetli dostlar, biz sizlere IBAN numarası atmıyoruz. Biz size bir hizmet kapısının fotoğrafını çekiyoruz. O fotoğrafı atıyoruz. Hemen o fotoğrafın altına beğeni işareti bekliyoruz sizden. Hocam, hangi dersler, yani hangi öğretmenler gelsin, ilkokul, ortaokul, lise veya teknik daha çok hangi alanlarda ihtiyaç var?
1: Hocam şöyle, bizim her derse ihtiyacımız var. Çünkü bizim öğrenci yaş skalamız 5 ile 18 yaş grubu aralığında. YKS ve LGS kurslarımız açık. Bununla birlikte bazı öğrencilerimiz bazı matematikten sıkıntı çekiyor, bazı kimyada sıkıntı çekiyor. Biz istiyoruz ki yerimiz buna çok müsait. 3 katlı bir mekanımız var. Ve burada gelip öğrencilerine birebir iletişim geçerek özel ders usulüyle gönüllü olarak bu işleri vermelerini rica ediyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimize bu dersleri verirken bunlar tabii anneleri getirdikleri için anneler de boşta kalmasın diye atölyeler kuruyoruz hocam biz. Mesela doğal taş atölyelerimiz var, mum atölyeleri. Bunun gibi atölyede yetenekli olan hanımlarımızı da bekliyoruz. Annelere rehberlik yapsınlar. Bizim o kafemizin duvarında bir satış alanımız var. Anneler ürettikleri ürünleri oraya koyuyorlar ve biz bunları satarak gelirini ailelere dağıtıyoruz. Burada da hem anne boş beklememiş oluyor hem de çocuğu eğitimini almış oluyor. Yani her iki tarafta bir arada beslenmiş oluyor. Hayatlarına bir anlam katarak, paralarını kazanarak geçimlerini sağlamış oluyorlar hocam.
0: Evet, bir yandan da ben sizi dinlerken mesajlara bakıyorum. Mesajlar sık geliyor. Bazıları isimlerini yazmayı dahi unutmuşlar. Yaptığınız işin iyiliğinden dolayı kendini tanıtma gereği duymamışlar. Yayına geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyor bir dinleyenimiz. Size selamlarını iletiyor. İman galiba ismi eğer yanlış yazılmamışsa. İman Hanım sizlerle herhalde uzun zamandır tanıştık olduğundan bahsediyor ve sizlere selamlarını ve teşekkürlerini iletiyor. Biz de sevgili dinleyenimize teşekkür ediyoruz. Hocam, özellikle onların ihtiyaçlarından, kardeşlerimizin ihtiyaçlarından bahsettik. Manevi destek son derece önemli. Aslında biz yayın öncesinde de konuşurken onlarla sokak oyunları oynadığınızdan
1: Evet.
0: bahsettiniz. Ben de iyi bir oyuncuyumdur. İnşallah geleceğim. O
1: Bekliyoruz hocam,
0: kardeşlerimizle
1: lütfen.
0: tanışacağım. Mendil kapmaca, köşe kapmaca, ip atlama, saklambaç, seksek. Bu oyunları iyi oynadığımı düşünüyorum. Bakalım bizi yenecekler var mı? Onlarla bir oynayalım. Şöyle başka yaptığınız faaliyetler de var. Özellikle atölyeler dediniz, annelerle yaptığımız çalışmalar dediniz. Bunları özellikle düzenlediğiniz belli periyotlar var mı? Bir sergi gibi yılda 2 defa yaptığınız bir program vardı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, evet hocam.
0: Biraz açalım mı? Bu nerede oluyor? Nasıl katılım sağlanır?
1: Yılda bunu 3 sefer yapıyoruz hocam. İki seferi yani iki kısmını kendi kafemizde ve derneğimizin olduğu binada yapıyoruz hamam önünde. Orada halkın arasında tabirince bildiği kermesler diyoruz ya, burada üretimlerini gerçekleştiriyorlar ve o kermeslerde biz mekanı onlara teslim ediyoruz. Onlar hazırlıyorlar, onlar satıyorlar, onlar kazanıyorlar. Biz sadece ev sahipliği yapıyoruz onlara ve sorumluluğu da kendileri alıyorlar. Biz oradaki sorumluluğu da almıyoruz. Tamamen kendi yetenek ve kabiliyetleriyle kendi kazançlarını oluşturmuş oluyorlar. Yılda 2 defa bunu gerçekleştiriyoruz. Bir defa da büyük bir her yılın biliyorsunuz Dünya Yetimler Günü 2013 yılından beri kutlanan bir gün. Ramazan ayının 15. günü. Her sene Ramazan ayının 15. gününde büyük bir organizasyon yapıyoruz. Orada hem ürettikleri ürünler hem yapmış oldukları resimler açık artırmalarla satışa çıkarılıyor. Ve buradan sağlanan gelirler de yine yetim çocuklarımıza ve ailelerine dağıtılıyor. Yani bununla birlikte mesela çok önemli bir ayrıntıyı paylaşmak isterim hocam sizinle. Bizim orada yetim çocuklarımızın doğum günleri kutlanır. Evlenecek kız, yetim kızlarımızın kınaları, işte bekarlığa veda partileri, mevlütleri yapılır. Biz bu aşamada pastaneden pasta almayız hocam. Bizim pastacılık bölümünde okuyan çocuklarımız oraya gelip pastalarını onlar yaparlar. Haşlıkları onlar alırlar. Haftada bir gün, cumartesi günleri çocuk atölyelerimiz var. Bu atölyelerde dışarıdan hoca tutulmaz. Bizim ilgilenmiş olduğumuz yavrularımız, çocuk gelişim bölümünde okuyan çocuklarımız gelip burada atölyelerini gerçekleştirirler. Hem staj yapmış oluyorlar hem de kendilerine olan güvenlerini geliştirirken el beceri yeteneklerini de daha da yükseltiyorlar. Bunun haricinde neler yapılıyor? Kitap okumalarımız var, Çinli çalışmalarımız var, ney kursumuz var, yabancı dil kurslarımız var. Bunun gibi birçok aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Haftada bir gün seminerlerimiz oluyor. Ayda bir gün psikolojik destek eğitimlerimiz oluyor. Derslerimizin takviyelerinin haricinde. Birçok, şimdi isimlerini kullanmayayım, birçok büyük üniversitelerle birlikte ortak çalışmalarımız var. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Maarif modeline uygun bir sistem olduğumuz için hocam, bir de bizde IBAN'dan çok beden IBAN'ı, beden hizmeti gündemde olduğu için çok da fazla talep ediliyoruz, şükürler olsun.
0: IBAN'dan çok imana bakıyoruz.
1: Evet. İnşallah, inşallah hocam. Şimdi güzel bir çalışma oluyor bizim için de.
0: Hocam bir mesaj geldi. İyi ki benim annemsin, seni dinliyorum şu an, seni çok seviyorum diye.
1: Hayır kızım.
0: Şimdi mesajı gönderen ismini yazmamış ama herhalde samimiyet anlaşılıyor ki gerçek.
1: Gerçek
0: evladınız.
1: Kızımdır muhtemelen, evet hocam.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Yani sevgili dinleyenlerimizden rica ediyorum, İsimler yazarsa en azından ben de isminizden bahsetmiş olurum.
1: Hocam bunun hemen peşine bir şey rica edebilir miyim? Bu tabii bu çalışmalar ciddi efor isteyen, ciddi zaman isteyen, bazen hani 24 saati bile ikiye katlayabilen bir sistemle ilerliyor. Bu durumda bana destek olan eşime başta ve kızım Esile'ye de özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreci benimle birlikte takip ediyor. O kızlarımız da çok güzel dostluklar kuruyor. Onlarla arkadaş oluyor. Yeni geldiği zaman evin annesi olduğu için ona da ayrıca kızım Esile'ye de teşekkür ediyorum. Kendisi sporcu olmasına rağmen bana çok vakit ayırıyor. Allah razı olsun kendisinden.
0: Babaannemle dinliyor diyor, doğru mu?
1: Evet, babaannesiyle.
0: Tamam. Esra'ya biz de selam gönderiyoruz.
1: Babaannemize de selam gönderelim. O da birlikteler şimdi, sağ olsunlar. Büyük destekleri var ailemin bu konuda bana.
0: Evet, şöyle bir mesaj daha var hocam. Bizi iyiliklere vesile eden, iyiliklerde tanıştığımız ve 20 yıldır birlikte nice güzelliklere yaşadığımız dostum diyor. Güzel bir arkadaşınız. Yetimlerin merhametli ablası, Rabbim seni her zaman korusun demiş. Bizleri bu yoldan ayırmasın, daim etsin demiş Fatma Hanım, Fatma Tok. Herhalde isim
1: evet,
0: tanıdık geldi.
1: Evet, evet hocam, biz çok güzel seneler geçirdik. Aç kaldık, susuz kaldık. Ekmeği bölüp yediğimiz süreçler yaşadık hocam uzun yıllarca. Çeyrek az, 30 yıldır bu işin içerisindeyim hocam. Yani 30 yıldan bu zamana kadar çok zorluklarla, iyiliklerden asla vazgeçmedik. Çok yorulduk ama yılmadık elhamdülillah.
0: Hocam aslında soracağım çok soru var. Fakat evet, mesajlar da hiç kesilmiyor arkası. Şimdi bazılarını okuyup bazılarını okumamak da olmayacak ama yine ben yetimlerle ilgili de soru sormak istiyorum sizlere. Siz onları yanıtlarken ben de mesajları birleştireyim en azından. Özellikle hocam yetim çalışmaları içerisinde siz kendinizi öne çıkarttığınız çalışmalar. Biraz önce akademik kariyerden bahsettiniz.
1: Evet.
0: Onlara verilen derslerden de bahsettiniz. Ama şu yönler geliştirilmeli, şu yolun üzerine daha çok durmalıyız dediğiniz, yani dinleyenlerimizin de elinden gelen olacaktır veya gelip sizinle beraber gönüllü çalışacaktır. O akademik dersler, maddi manevi dersler dışında böyle ihtiyaç duyduğunuz çalışma alanları.
1: Şimdi şöyle hocam, o akademik olayların dışında özellikle ben bütün STK'lara şöyle bir teklif sunuyorum. Yaklaşık 30 yıl bir geçmişim öğrencilik yılımdan bu zamana kadar. Geçirdiğim bu süreçte bizim Türkiye'de ve büyük kurumlarda hizmet veren bir kişi olarak, mesela Deniz Fener'in ilk kuruluşu, Türk Kızılay'ın ilk kadın başkanlığı, Hacı Bayram'da bir dönem, Muradiye'de bir dönem, büyük iyiliklere, hizmetlere kapı açan bir kişi olarak ben öncelikle STK'ların hep vermeye alıştıran yönünden sıyrılıp artık biraz önce de bahsettiğim gibi tabiri caizse balık tutmayı öğreten bir zihniyete dönmemiz lazım hocam. Bu insanları keşfederek hani ben ne yapabilirim değil, en azından gelip onlara bir ablalık yapabilirsiniz, sohbet yapabilirsiniz. Onların dostluğa, sevgiye gerçekten değer görmeye çok ihtiyacı var. Onların evine gidip ziyaretlerde bulunabilirsiniz. Kafede buluşup beraber bir kahvaltı yapabilirsiniz. Onlarla hasbihal yapabilirsiniz. Mesela bizim birçok ailemiz var. Makineler alındı, dikiş yapıp dışarıya satışlar gerçekleştiriyor. En azından bu insanların fikirlerini oturtturabilirsiniz. Gelip işte bu ne kadar güzel yapmışsın. Bu kelime bile onların ayakta kalması için o kadar kıymetli ki hocam. Ya oranın reklamını yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsa sosyal medyaları takip etsinler hocam. Yani en minimalize bu. Bunu yapabilirler ya, ama lütfen biz ya da başka dernek lütfen artık diyorum ki sabah kuşaklarında olan programları kapatarak kendimize yeni kuşaklar açalım ve bize ihtiyacı olan çok fazla insan var. Hepimizin illaki dokunacağı bir yürek var. Artık sahalara çıkalım hocam. Ben eyvallah davet ediyorum.
0: Esilacığım, sana selam gönderiyorum. Senin mesajını okudum. Herhalde sen bu arada su içmeye gittin geldin. Ondan dolayı kaçırmış olabilirsin. Mesajı okudum ben ama. Gökhan Bey mesaj göndermiş. Herhalde mesai arkadaşınız.
1: Genel sekreterimiz. Gökhan Hanım da başkan yardımcımız.
0: Maşallah. Bizler de hürmet ediyoruz kendilerine. Hem sizlere selamlarını hem de sizde çalışmanın mutluluğundan bahsetmişler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında dünyada yetim çalışması yapan belki de binlerce kuruluş var.
1: Evet.
0: İsmini saydığımız, sayamadığımız, bildiğimiz, bilemediğimiz, nitelikli, niteliksiz, hatta bunların suistimal edildiği çalışmalar dahi var.
1: Evet.
0: Fakat sizin çağrınızdan anladığımız, bizim bu yavrularımıza maddi yardımdan daha önemlisi onların ayakta kalacakları çalışmaları yapmak. Hani ilk başlarda söylediğiniz, onlara biz balık tutmayı öğretiyoruz. Yani bir meslek edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Aslında hayatta kalabilmek için insanın en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan bir tanesi de belki meslek sahibi olmaları. Diğer vakıflarla, derneklerle ortak programlarda yapıyor musunuz? Şimdi çok büyük kurumlar var.
1: Evet.
0: Sizinle beraber siz 30 yıldır bu işin içerisindesiniz. Yaklaşık 33-34 yıldır da bu işi yapan büyük derneklerimiz, vakıflarımız var. Onlarla birlikte de programlarınız oluyor mu?
1: Tabii oluyor hocam. Yani özellikle de yetim ağırlıklı hizmet yapmak isteyen kişiler geliyorlar. Biz yetim projeleri yapmak istiyoruz diyorlar. Biz de kabul ediyoruz tabii ki programımızla birlikte. Onlara alanımız da çok müsait olduğu için hocam birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlıklarla çalışıyoruz, gençlik merkezleriyle çalışıyoruz. Dediğim gibi üniversitenin sosyal sorumluluk proje kapsamında ilerleyen çocuklarımız var, onlarla çalışıyoruz. Bunun gibi birçok kurum ve kuruluşlarla ve büyük derneklerle de ortak çalışmalarımız mevcut.
0: Evet, peki özellikle çocuk yaştaki size gelen yavrularımızın eksiklikleri giderme adına gönüllü anneler, gönüllü ablalar nasıl sayıları size destek olanların?
1: Gayet güzel hocam. Biz normalde 10 yıllık bir oluşumumuz ama 2 yılda resmi olarak ilerliyoruz. Tabii biliyorsunuz bu tarz yerler için mekan çok önemli. Mekanınız olmadığı zaman insanlar hizmet etmek istese de ulaşamıyorlar. Ev üzerinde de ne kadar ilerleyebilirsiniz? Biz mekanımızı açtıktan sonra katılımlarımız çok güzelleşti. Dönütlerimiz çok güzel. Hani bu denize atılan bir taşın halkaları gibi düşünelim hocam. Birisi taşa atıyor, halkalar gitgide büyüyor ve şükürler olsun 2 yıllık resmi olmamıza rağmen gayet güzel ilerlemelerimiz mevcut.
0: Evet. Şimdi yine mesajlarda isimler gelmiyor. Nur teyzem iyi ki var diye bir mesaj geldi ama ismini yazmayı unutmuş yavrumuz. Annesi gibi sevdiğinden bahsediyor. Aslında ben okuduğum onlarca mesajdan anladığım şu: sizin verdiğiniz eğitim, sevgi eğitimi. Gördüğünüzde çok büyük bir saygı. Sevgiyken saygı biçiyor galiba. Böyle diyebilir miyiz?
1: Yani her ikisi de hocam. Hem seviyoruz, oturup bazen böyle dertleşiyoruz. Oturup bazen böyle Benim de böyle ara ara onları toparlayıp bir motivasyon konuşmalarım oluyor. Düştükleri

0: yerden daha güçlü kalkmaları gerektiğini, yetim oldukları için onların yaslanacakları tek yer yine kendileri oldukları ve onun için daha dik durmaları gerektiğiyle ilgili, bunu utanacak değil ama güçlü olması gerektiğini inanması gereken bir makam olduğunu hep dile getiriyorum. Şimdi önümüzdeki cumartesi Allah nasip ederse hocam, bizim yıllardır gerçekleştirdiğimiz Çantalı Çocuk, bu çantada iyilik var diye bir projemiz var.
1: Hangi tarihte hocam?
0: Bu cumartesi hocam.
1: Cumartesi günü.
0: Evet, cumartesi günü. Müsait olan gönüllerimizle bekliyoruz. Buyurun katılın sizler de. Bizler yıllardır çocuklarımıza, ilkokula, işte 5. sınıfa ve 9. sınıfa geçen çocuklarımıza çanta hazırlıkları yapıyoruz. Tabii diğerlerinde sıkıntıları varsa destekliyoruz. Orada güzel bir şenlik düzenliyoruz ve bu şenlikte bizim için eğitimin çok önemli olduğunu defalarca ifade ediyoruz. Ve bunun da bir göstergesi olarak Çantalı Çocuk Projesi'ndeki etkinliğimizde hem çocuklarımızı bir araya toparlıyoruz, heyecanla geliyorlar, çantalarını alıyorlar, bir imza karşılığında çantalarını alıyorlar. Güzel bir gün geçiriyoruz. Müsait olan halkımızdan insanları da davet ediyoruz. Gelin onlarla tanışın, onlarla sohbet edin. Tabiri caizse hocam, biz sanal bağışçılığı çok istemiyoruz. Evet. Biz yüreklere dokunulmayı, bakın bir Ramazan boyunca kafemizde iftar veriyoruz. Zekat dağıtmak isteyenlere diyoruz ki zarflara koyun, gelin lütfen. Kime verdiğinizi bilin, nereye gittiğini görün, onlarla oturun sohbet edin. Yılda 200 defa kahvaltılar yapıyoruz. Gönüllerimizle ailelerimizi birleştiriyoruz. Yani bu parayı verdin ama bu para nereye gitti? Kime gitti? Tanıyın, görün, bilin. Kurban kesiliyor. Lütfen diyorum, etleri getirin, kendiniz dağıtın. Ben aileleri toplayayım, siz kendiniz dağıtın. Şimdi böyle olunca unutulmuş geleneklerimiz tekrar yeşerirken insanlardaki artık inanç da güçleşiyor hocam. Yani daha bir perçimleniyor, daha güzelleşiyor. Kime verdiğini bilmiş olmak onları inanılmaz mutlu ediyor. Ve bu da yardımların bir günlük değil, bir ömürlük olduğunu öğretmiş oluyor halkımıza.
1: Kesinlikle. Aslında sadece maddi destek sağladım ve ortadan kayboldum demek yerine bizzat bedeniyle, ruhuyla orada o havayı hissetmesi, teneffüs etmesi, bütün hücreleriyle yaşaması çok daha önemli. Ki bu davanın neferdi böyle olunmaz mı?
0: Kesinlikle hocam. Müsaadenizle bir anekdotumu paylaşmak isterim. Bir yetim oğlumuzun doğum gününde yine yönetimimizden antrenör bir arkadaşımızı çağırdık. Emin oğlumuzu. Emin oğlumuz da böyle heybetli, iri yarı bir çocuğumuz. O gün de kış palto giymiş üzerinde içeriye girdi. Şimdi erkek çocuklar doğum günleri kutlarken böyle hiç erkek olmayınca biraz mahzunlaşıyorlar. Yani çok iletişim kuramıyorlar. Sonra Emin abisi geldi, bunların hediyesini verdi, sarıldı, öptü, biraz oynadı. Sonra çıktılar, soğuk olmasına rağmen futbol oynadılar beraber. Çıkarken oğlum döndü, dedi ki anne, dedi, ben büyüyünce, dedi, bana da Emin amcamın paltosundan al, tamam mı? Onun gibi heybetli olup yürümek istiyorum, dedi. Bakın, ufacık bir davranış çocukta bir rol model oluşturdu. Çünkü onların böyle rol alabilecekleri bir babaları yok, bir büyükleri yok başlarında. Onun için özellikle de erkek gönüllerimize rica ediyorum. Bizim erkek çocuklarımız için böyle gönüllü abiler, gönüllü babalar, bize bunlardan gerçekten çok ihtiyaç var. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gelip 1-2 saatinizde onlarla vakit geçiriyorsunuz. Futbol oynayabilirsiniz, voleybol oynayabilirsiniz, oturup sohbet edebilirsiniz. Onlar için inanılmaz dakikalar bunlar.
1: Kesinlikle. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı tebliğ ettiği ilk yıllarda iman eden insanlara baktığınızda aslında okunan ayet-i kerimeleri çok derinlemesine bildikleri için iman etmiyorlar. Peygamberimize çok güveniyorlar. Onu çok seviyorlar. 40 yaşına kadar hiç yalan söylemediğini, onun el emin olduğunu ve herkeste iyi geçindiğini biliyorlar. Hatta o ilk vahiy anlatacağı zaman Safa Tepesi'ne çıkıp da diyor ki işte ben şu tepenin arkasından bir ordu geliyor desem ne dersiniz diyor. Sana inanırız. Sen hiç yalan söylemedin.
0: Evet.
1: Çok önemli bir durum. Rol model olmak. Aslında insanlara ne kadar teorik hakikatler anlatırsanız anlatın, siz eğer pratik hayatta yanlarında, önlerinde, arkalarında, sağlarında, sollarında değilseniz aslında bir nevi bilgisayar işi yapıyorsunuz. Yani bilgisayar da hatırlatıyor değil mi hocam?
0: Evet evet. Yani, sanal hocam, yani Sanal.

0: Yani ortada görünmek lazım. Biraz önce ismini yazmayan yavrumuz yazmış, Zümra'ymış. Yani sizi teyze diye seven ve belirten Fatma Hanım, Fatma Karagöz, yakın arkadaşınız, dostunuz, teşekkürlerini iletiyor sizlere ve sizinle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ve her zaman destek olacağından bahsediyor. Böyle yürekli insanlarla çalışmak da güzel hocam. Fatma Hanım'a ben de hasreten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mesajlar geliyor. Evet, canlı mesajlar da geliyor. Bizden sonra Turkuaz var, Tuğba Hanım var. Hedef Radyo'nun sevgili dinleyenleri bilir. Tuğba Hanım bizden sonra canlı yayında olacak. Enderuni muhabbetler biter bitmez frekans kapatılmıyor. Tam tersine sesi biraz daha yükseltiyorsunuz. Çünkü Turkuaz başlayacak. Hocam, programın yavaş yavaş da sonuna yaklaşıyoruz bu arada. Evet. Biliyorsunuz radyoda zaman çok çok hızlı akar. Yetim çalışması deyince bir anda 40 dakikamız geçivermiş. Evet. Tabii burada sevenlerinizin gönderdiği mesajlar da programa renk kattı. Ben okuyamadıklarım varsa, ki herhalde hepsini okumaya çalıştım, gönderenlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Aslında mesaj bir destek. Bu şimdi bize yazıyla gelen bir destek. Fakat onların çoğunu tanıdığımız için biliyoruz ki size gerçek hayatta da destek oluyorlar. Yanınızda oluyorlar.
1: Oluyorlar hocam, gerçekten. Çok çok büyük destek. En küçüğünden en büyüğüne kadar hepsi ayrı bir destek oluyor. Bu arada özellikle bir kardeşimin de adını zikretmek isterim müsaadenizle.
0: Tabii ki.
1: Bizim Buyurun. Bu yetim çocuklarımızın hemen hemen hepsinin doğum gününü Ömer kardeşimiz üstlendi. Ve çocuklarımızın favori abileri, Ömer abileri. Bir şey olduğu zaman kendilerini o kadar böyle güç hissediyorlar ki seni Ömer abime söylerim.
0: Ömer abi, benim doğum tarihim 6 Aralık. Haberin olsun. 6 Aralık. Sıkı bir yay burcundanım. Zilhicce'nin 24'ünde doğdum. İki tarafı da söyleyeyim de hangisini de hediye göndermek istersen. Ben de Ömer Faruk'um. Nasıl olsa adaşız bir de. Doğum günümüzü de göndermiş olduk. Reklamları dinlediniz. Evet, Halil Bey ücret isterse programdan sonra bedava reklam. Ne diyorlar Halil Bey? Ürün yerleştirme mi var diyorlar programda. Aynen öyle. Programa bir ürün yerleştirdik. Hocam, Allah çalışmalarınıza bereket versin.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Ayağınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Program bitmeden şunu da söylesem iyi olurdu diyeceğiniz bir şey var mı?
1: Aynı son sözü şöyle söylemek istiyorum. Lütfen zamanınızı, çok kıymetli zamanınızın en azından bir saatini yetimler için ayırın. Burada kim iyileşiyor onu bir sorgulayın. İyileşen biz miyiz yoksa karşısı mı? İyilik yaptığımızda emin olun iyileşen biziz. Ya bu ince ayrıntıyı fark ettiğimiz zaman zaten hepimiz birçok dernek vakıflarda hizmet vermeye başlayacağız inşallah. Allah razı olsun hocam.
0: Aslında hocam, sona çok müthiş cümleler saklanmış. Ben keşke son sözlerinizi daha önce alsaydım. Üzerine konuşacak bir sürü şey çıktı. Tekrar o iyiliği bir daha alalım mı? Yani o çok güzel bir söz oldu. Yani insanların hizmete gelebilmesi için bence spot bir cümle. Bunu tabela olarak kullanabiliriz.
1: Bizim sloganımız iyilik iz bırakır hocam.
0: İyilik iz bırakır.
1: Evet. Yani burada kim iyileşiyor? Bu çok önemli bir ayrıntı hocam. Siz mi iyileşiyorsunuz yoksa karşıdakiler mi iyileşiyor? Emin olun.
0: İkimiz beraber iyileşebilir miyiz? Hem iyilik yapan hem
1: kesinlikle
0: alan.
1: Kesinlikle hocam. Yani onun farkına varabilirsek inşallah. Bu arada son bir şey de hatırlatayım. Daha önce de programda bahsetmiştim hocam. Ruhumu iyileştiren hikayelerde bir kitap yazmıştım ben yaşadığım bir hastalık nekaat sürecinde. Ve biz o dönemler biraz sıkıntılı süreçti. Yani doktor hani ayağa kalkamama ihtimalinden bahsedince tabii üzüldüğüm bir süreçti o. Eşim sonra şey dedi, eğer dedi ayağa kalkarsak inşallah kalkacaksın, o zaman bu kitabın gelirini yetimlere bağışlayalım dedi. Şimdi Ruhumu İyileştiren Hikayeler kitabının geliri yetimlere gidiyor hocam. İnşallah temin ederseniz, ettirirseniz de orada da hep böyle anketler var. Yapmış olan hikaye, gerçek hayat hikayelerinden bahsediyor. Onların %90 Ankara'da yaşayan aileler. Ve burada anketler var arada. O anketlerde sorguluyorsun. Bardağın hep biz boş tarafını görüyoruz ya hocam. O bardağın dolu tarafını görme kısmını da öğretiyor. Ve özellikle de psikologlar, bir psikolog olarak söylüyorum. Psikologlara giden arkadaşlar lütfen sahaya inin. En iyileşme burada. Ve ben birçok danışanıma da bunu tavsiye ediyorum. Lütfen sahaya inin ve kendinizden daha kötü insanları görün ki kendinizin ayağa kalkması için bir sebep olsun.
0: Hocam, ruhumuzu iyileştirecek hikayeleri nereden bulacağız? Online satış mı var yoksa derneğe gelip mi tedarik edeceğiz?
1: Şimdi ikinci baskıda çıktı hocam yeni olarak. Dernekten temin edeceğiz. Bunun geliri de tamamen yetimlere gittiği için bu sefer direkt şahsımız bastırdı. Ondan dolayı da dernekten temin edebiliyorsunuz. Ya da toplu teminler olursa, talepleri olursa biz kargoya gönderiyoruz hocam.
0: Evet kıymetli dostlar, hepimizin ruhumuzu iyileştirecek, ruhumuzu dinlendirecek hikayelere ihtiyaç duyuyoruz. O hikayeyi yazmak aslında kalemle olmuyor, yaşamakla oluyor. Yani Perihan Hanım bunu 30 yıldır yaşıyor. 30 yıldır yaşadıklarını sadece bir kitapta yayınlaması düşünülemez. Belki onlarca kitap çıkacak ama çocuklarla, gençlerle ilgilenmekten belki de bilgisayar başına oturmaya da fırsat oluyor mu hocam?
1: Ya aslında çok istiyorum ikinci kitabı yazmayı. Yani inşallah fırsat bulursak hocam, şimdi okullar açılıyor. Okullarla sosyal sorumluluk projeler çapında yeni çalışmalarımız başlayacak inşallah. Dediğim gibi Maarif modeline uygun bir sistemimiz olduğu için ve IBAN'sız bir hizmet olduğu için orada burası daha hızlı ilerliyor. Tabii ki IBAN'a ihtiyaç hissediliyor ama bizim hani diğerleri %90 IBAN, %10 hizmet şeklinde değil, tam tersi %70-80 hizmet şeklinde ilerlediği için okullarda biraz çalışmalarımız var. Sosyal sorumluluk proje çalışmalarımızı yürütmeye başlayacağız. Yakın zamanda Kayseri'deyiz. Kayseri'deki yetim çocuklarımıza ulaşacağız inşallah. Zaten var olan grubumuz var. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Yani bu tarz çalışmalarda sonrasında da istiyorum tabii ki fırsat bulup ikinci kitabımı da yazmayı. Çünkü bu benim için bedenimin de zekatı oluyor. Güzel bir çalışma oluyor. Çocuklarımıza kitap analizleri de yapıyoruz sık sık atölyemizde.
0: Evet. Son mesaj olarak da İhlas, yani hanım mı erkek mi bilmiyorum. İhlas nasıl kullanılıyor isim olarak hanım. Ama hanım. Şimdi bazen canlı yayında biz isim okuyoruz. İsim çift taraflı kullanılabiliyor. Yani bey mi hanım mı diyelim, bazen işte Yüksel Hanım, Yüksel Bey, Hikmet Hanım, evet, Hikmet evet. Bey gibi. İhlas, yani bilmiyorum, ben ilk defa böyle bir isim duydum. İhlas Hanım'a da buradan selamlarımızı iletelim. Çocuklara annelik yaptığınızı ve sizlere sonsuz teşekkürlerini iletmiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Radyocu hediyesi olarak bir ezgi armağan edelim sizlere. Ya bizim programlarımıza gelen konuklarımız genelde eser armağan edelim dediğimiz zaman Ömer Karaoğlu, Eşref Ziya Terzi diyorlar. Sizlere de Ömer Karaoğlu'ndan Meryem gibi uygun mudur?
1: Uygundur. Çok da Meryem'im var. Hepsine gitsin hocam.
0: O zaman programımızı dinleyen bütün Meryem'lere, Ahmet'lere, Ayşe'lere, bugün mesaj gönderenlere özellikle armağan olsun bizlere, bizlerden. Ve tekrar ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Halil Bey, size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 2026-2027 radyo yayın dönemimizin ilk programını gerçekleştirdik. Canlı yayın kazası yapmadan programımızı kapatıyoruz. Çünkü uzun süre program yapmayınca genelde canlı yayın kazaları olabiliyor. Ben onun için şöyle hiçbir şey demeden yavaş yavaş selametle.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza bereketler diliyoruz.
1: Çok sağ olun hocam. En kısa zamanda sizleri de bekliyoruz. Radyo Hedef ekibi olarak lütfen. Hepinizi bekliyoruz inşallah.
0: Evet, Halil Bey, hep beraber gidiyoruz. Tuba Hanım var mıyız hep beraber
1: Tuba
0: gitmeye?
1: Tuba Hanım geliyor zaten, gönüllümüz.
0: Öyle
1: o
0: mi?
1: O bizim kıymetli gönüllümüz. Sizleri de bekliyoruz inşallah.
0: Tamam inşallah. Şimdi çocuklara ben gelirsem alışkanlık yapabilir.
1: Yapsın, onların onun babalara için ihtiyacı var ama onların.
0: Eyvallah. Evet kıymetli dostlar, bir teşekkür de sizlere. Bizleri dinlediğiniz için, evlerinize, gönüllerinize misafir ettiğiniz için. Allah hepinizden razı olsun. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025. Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Avrupa'da eğitimde şanlı.
11: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
12: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin.
13: Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
10: Avrupa'da eğitimde Janmone.
13: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
9: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun sevgili dostlar. Evet, neredeyiz? Radyo Hedef'teyiz. 91.8'deyiz. Turkuaz başlıyor dostlarım ve tekrar yeni yayın döneminde sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Elhamdülillah, şükürler olsun ki kavuştuk. Evet dostlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat ve afiyetler nasip etsin. Evet, 8.09.2026 tarihi, saatlerimiz 19.11'i gösteriyor ve Turkuaz başlıyor dostlar. Evet, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0-531-843-56-33 ve www.hedefradyo.com'dan bizleri dinleyebilirsiniz. Bir insanın içinden geçenleri bazen kendi sesi bile anlatamaz. O zaman imdada ne yetişir dostlar? Şiir yetişir. Evet, bugün İlhami Çiçek'ten bahsedeceğiz. İlhami Çiçek'in şiirinde de kelimeler yalnızca bir şey söylemez. Bir hali taşır, bir yarayı saklar, insanın kendi içine tuttuğu aynaya dönüşür. Şiir bazen bir cevap değildir, bazen insanın yıllardır sormaya cesaret edemediği sorudur. İlhami Çiçek'in dizelerine yaklaşınca insan yalnızca bir şair değil,

Kendi içindeki sessizliği de dinlemeye başlıyor dostlar. Evet, inşallah bu akşam şair İlhami Çiçek'in hayatı ve eserlerinden bahsedeceğiz. Nuri Pakdil'in bir şiir sandığı diyerek tanımladığı İlhami Çiçek, Türk edebiyatının az bilinen, zarif, kırılgan suretlerinden biri. Pakdil'in yönettiği Edebiyat Dergisi'nde şiirleri yayımlanan Çiçek, aynı zamanda edebiyat öğretmeniydi. İnsan onuru için yaşar düsturuyla kısa ama anlamlı bir ömür sürdü. Türk edebiyatında yarım kalan bir şiir olarak hafızalara kazındı. İlhami Çiçek'in kısa ömrünü ve bu ömre sığdırdığı eserlerini bu akşam sizlerle paylaşmak istiyorum dostlarım. Ahıska'dan göçen bir ailenin çocuğu olan İlhami Çiçek, 1954 yılında Erzurum'un Olt ilçesinde dünyaya geldi. Şairin çocukluğu, etrafında anlatılan destansı anıları, halk hikayelerini dinleyerek geçti. Bu minvalde Çiçek ilk olarak sözlü edebiyattan beslendi. 6-7 yaşlarında kardeşiyle oynarken samanlık damından düşmesiyle şairin hayatı değişti. 24 saat baygın kalan şair bir hafta kendine gelemedi. Kendine geldiğinde ise değişmişti, artık her şeyden ürken, duygusal, durgun bir çocuk olmuştu. Bu haller karakterinin bir parçası oldu ve kısa ömründe de peşini bırakmadı. İlhami Çiçek daha üniversiteye başlamadan kitaplarla yakın temasa geçti ve Hareket Dergisi'nin Erzurum'da açtığı Dergah Kitabevi'ni işletti. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yazdığı Ahilik ve Yaşayan Ahi Gelenekleri adlı tezle yüksek öğrenimini tamamlayan şairin halka yönelen yanını akademik olarak beslediğini de görüyoruz. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1978'de Kırıkkale Lisesi'nde edebiyat öğretmenliğine başlayan İlhami Çiçek, 1979 yılının yazında Edebiyat Dergisi çevresine dahil oldu. Kırıkkale'den İstanbul'a taşınan şair, öğretmenliğini Pendik Lisesi'nde sürdürdü. İstanbul'da evlendi ve bir oğlu oldu. Kırıkkale'de sağlığı bozulan Çiçek'in rahatsızlığı İstanbul'a taşındıktan sonra daha da şiddetlenerek arttı. 1983'te kısa dönem askerliğini yaparken epilepsi tanısı konulan şairin hastalığı askerdeyken daha da ilerledi. Ankara'da tedavi gören Çiçek'in iyileştiği düşünülerek tekrar Tokat'a gönderildi. Hastalığı yüzünden ağır ilaçlar kullandığı bu süreçte terhisine 15 gün kala 14 Haziran 1983'te epilepsi krizi geçirerek hayatına son verdi. Şairane bir hayat yaşamış olan İlhami Çiçek, küçükken yaşadığı kaza sonrasında kitaplarla avundu. Kırgın ve hüzünlü halini ifade için kelimeleri seçti. Daha lisedeyken yazdığı Otel Odalarında şiiriyle Adımlar Dergisi'nin düzenlediği şiir yarışmasında birinci oldu. Evet sevgili dostlarım, kısa bir ara, akabinde burada olacağız.

0: Turkuaz kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Ankara için akşam ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Turkuaz devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, yeni yayın döneminin ilk programında İlhami Çiçek'i anlatıyoruz ve İlhami Çiçek 1969 yılında henüz 15 yaşındayken Erzurum'da yayınlanan Hür Söz gazetesinde Büyük Emel adlı şiirini yayımladı. Hece vezniyle yazdığı diğer şiirleri de aynı gazetede yayımlandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan şair, yerel yayın organlarında halk edebiyatı ile ilgili yazılar yayımladı. Aynı zamanda şiir çalışmalarına devam eden Çiçek, ilerleyen zamanlarda müdahil olacağı Nuri Pakdil'in çıkardığı Edebiyat Dergisi'nin sıkı takipçisiydi. 1981 yılında Edebiyat Dergisi'nde Satranç Dersleri şiirini yayınlamaya başladı ve

çokça okuyan ve düşünen İlhami Çiçek, söz konusu edebiyat, sanat ve satranç olduğunda girişken ve aktifti. Şiire yönelmeden önce müzik ve tiyatroyla ilgilenen şair, akması gereken yatağı bulan bir nehir gibi şiir vadisinden devam etti. Ciddi bir şiir hafızası olan şair, divan edebiyatından çokça şiir bilir, dost meclislerinde okurdu. Şiirlerinde kıssalara, İslam için önemli zatlara, İslami öğelere, halk şiirinden motiflere atıf yapan şair, hece ölçüsüyle başladığı şiire serbest ölçüyle devam etti. Serbest ölçüyle yazdığı şiirleri anlamsal olarak kapalı sayılabilir. Bu anlamda Cahit Zarifoğlu'yla da benzetilir. Dostoyevski, Cengiz Aytmatov, Kemal Tahir'i beğeniyle okuyan Çiçek, Nurettin Topçu'nun tüm eserlerini dikkatle inceledi. Türk edebiyatından Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Cemal Süreya, Atilla İlhan, Edip Cansever, Asaf Halet Çelebi'nin şiirlerini sever ve önemserdi. Şiirlerinde divan ve halk edebiyatının yanı sıra ikinci geninin İsmet Özel ve Atol Behramoğlu gibi şairlerin etkisi izlenir. Fakat bu etkiler birebir taklit olarak değil, şairin metinlerinde yeni bir üslup ve dil şeklinde tezahür eder. Savaşların ve kapitalizmin yıkımı Çiçek ve neslinin ruh haline sirayet eder. Kapitalizmle gelen maddecilik ve Allah'ın yerini başka şeylerle doldurma çabası şairin muhalif olduğu ve acısını çektiği meselelerin başında gelir. Anlamsız şeyler konuşmaktan sakınan Çiçek sözünü damıtır ve şiir, öykü olarak muhatabına sunar. Onuru için yaşayan ve haysiyetiyle bilinen şair, Sezai Karakoç'un yolundan gider ve dünya malına tamah etmez. Ölümü ve ölümün yakınlığını damarlarında taşıyan İlhami Çiçek, bu konuyu sıkça şiirlerine taşır. Güz, dağ, gece, ay, oyun, sokak, şehir, insan şiirlerinde çokça işlenen kavramlardır. Hayatında çok önemli yer tutan ve çok iyi oynadığı satranç oyununu şiirin taşımış, hayatı, insanı, kendisini hamleler ve satranç taşları üzerinden anlatmıştır. 8 bölümlük olan Satranç Dersleri şiiri aynı zamanda ilk kitabının önemli bir kısmını oluşturur. Yaşayış ve düşünceleriyle çevresi üzerinde derin tesir bırakan şair, ölümüyle de Türk edebiyatında açık kalmış bir yara olarak bizlere bakmaya devam eder. Nuri Pakdil, İlhami Çiçek gömüldükten sonra şiir sandığını toprağa gömdük der. Kendisinin dediği gibi, bu hüznün mesnevisi sürdü o, öldükten sonra dostları ona ithafen şiirler ve yazılar yayımladı. Şimdi İlhami Çiçek'in hatırası, oğlu Abdurrahman Nuri Çiçek ve kardeşi Latif Çiçek tarafından hazırlanan eserlerle yaşatılıyor. Evet sevgili dostlarım, İlhami Çiçek çok kısa bir hayat sürmüş, 29 yıl ama bu 29 yıl gibi kısa bir süreye çok şeyler sığdırmış, bize güzel eserler bırakmış, biz de Rabbimizden kendisine mağfiret etmesini dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Evet, Allah rahmet eylesin diyoruz tekrar. Şimdi güzel bir şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum dostlarım.

Uzun bir nehirdir satranç, kıvrak ve uzatarak boynunu, nice güneş batışını yerinde görmüş boynunu. Oysa veba tarihçileri bilmemişlerdir her karenin bir karşı veba girişimi olduğunu. Göğe bezgin bakanların bir türlü öğrenemediği bir oyundur satranç. Evet, ilk aşk gibi bir şeydir, ilk açılış. Artık dönüş yoktur. Kuşku bağışlanmasa da tedirginlik doğal sayılabilir. Ancak yürümenin dışında bütün

Eylemlerin adı kaçış, kaçış, kaçıştır. Çapraz özgürlüklerinde filler, acılardan yapılmış bir alanda ne zaman ki esirler, yasak defterlere sığar mıydı? Şah açmazında vezirin ölümcül tutkusunu, yerine göre piyon da bir tufandır. İçinde hep bir vezir, sürekli mahzun. Düz gider, çapraz vurulur ve uzun uzun gün batımlarını çağrıştırır. Hüznü uçlarından dolanıp, yalın sıçrayışlarıyla piyonlar arasından, ürkek ama cesur ama sevimli. Açsa duyargalarını o tarihsel şiire, iyi bir oyuncu en çok atları sever. Sen ey atını kaybeden oyuncu, bir ilk yazdan koca bir güz yontan adam, bırak oyunu artık. Öyle bir ıssızlık düşleki içinde, yeryüzünü kişnesin bizim atlar.

kendini bildi bileli yalnız konumuyla ilgili yalnızlığında, gerçekten yalnız olduğunu sanarak çıldıran, korkunç, kalabalık bir adamdı dünya. Süreli nöbetlerle köpükten giysiler biçip ağızlara, çarpmalarla geliyordu Sara. Ufaktı. Onun çok çakısı oldu. O adamın çoğalan ağzını ilk gördüğünde bütün çakılarını kaldırıp atacaktı. Bir gece yeryüzünün en ağır baltasıyla en kuytulardaki ağaçtan kesti ve önündeki salkım saçaktan bir tutam saçtı kalkan geceye koşaraktan. Ve işte öyle oldu. Köye ilk gelen jipin altında, arkadaşından fışkıran kanda da yine öyle bağırarak kalkıp ve böyle başladı saçlarının isyanı.

Günlerden bir özge gün müdür? Yaprak dökümü müdür gizemli neylerin? Dağlar, Leyla albenisiyle mi donanmıştır bulutların doluktuğu? Bunlar sözcük müdür yoksa tuz ırmağı mı? Roma'ya yakınlan ben miyim bir gün? Her gün gelen meleğin gelmeyeceğini bilen ben miyim? İlenen Leyla mıdır? Leyla mıdır? Kötürüm bir yel eser ıraklardan. Üçgenlerin eşliğinde unutulur olay özellikleri, şemsin öğütleri erir ufukta. Doğuda batar güneş. Kötürüm bir yel eser ıraklardan. Çağlar alın yazımı tartışır. Karanlığı tırmalar karanlık bilgeler. Evren bir savaş alanıdır. Aşkı eline dolayan bir dize yürür üstüme. Bir kent Mecnun'u keser yollarımı, Leyla'yı sorar. Ölüm şarkısını çalar gizemli neyler düşer. Bu bir ölüm düşüşüdür. Çılgın Hüseyniler bağlanır bir aksak Hicaz'da. Şevki Bey'in kolları doğuda batar güneş. Leyla bir özge can mıdır? Can içinde can mıdır? Bir adam anlattılar Leyla'yı. Avuçlarında gizliyormuş. Bir adam koynunda taşıyormuş onu. Onları kıskanmak mıdır Leyla'ya giden yol? Ağlasak bağışlar mı? Nasıl ölünür uğrunda? Söz verilmiş ülkede yabancı, ağlamayan gezinmiş.

0: ettiğini düşündüm. Nil'in gözleriyle içen bir bilge gibi Sara gülümsüyor. Yargıç yok, taşı kim atacak? Leyla bilmez mi gerekli olduğunu şu anda? Ben, İbrahim ve Sara. Leyla bilmez mi?
1: Turkuaz.

0: Şepçera söndü mü diye bir ses. Sahi, şepçera nerede? İskender, İskender diye bir ünlem. Bu nasıl İskender, aramaz Bengisu'yu diye bir hüzün. Şşt, dostlarıma şunu haber ver. Denize açıldım ve gemim parça parça oldu diye bir imdenli narindir intikam. İntikam içli bir marştır gerçekte. Bir ara ses aygıtını yırtarak çıkarılırdı. O şimdi dışlanmış bir taş olarak karlı kış gecelerinde acılı bir genç şairin her geçişte hüznüne tanık olduğu metruk bir kümbet denli muşahhas aşktır. Ve o ne rahim bir yürüyüştür gecede. O yıllar bir ressam tanırdım. Gök çizemezdi. Yüksek evler yapardı. Yitik kadın yüzleri. Bir gün o kentin tarihsel bir kenttir. O çarşısındaki hasır iskemleli kahvede onu bir cenini çizerken ağlar gördüm. Bütün öğeleri belliydi ama neden gözsüz? Ama neden bir kaleden artmış kapı tokmağı gibi ıssız ve dokunaklı diye sormadım. Çünkü ben ağlayanları severim ve güzeldir ağlamak. Denebilir ki bir insan en çok ağlarken güzeldir.
1: Turkuaz.

Evet sevgili dostlar, İlham Çiçek'in satranç dersleri şiirini okurken insan bir düşüncenin izini sürdüğünü hissediyor. Bu oyunda her hamle bir kararın yükünü taşıyor gibi. Oyuncular arasındaki mücadele değil de bireyin kendiyle olan savaşı öne çıkıyor. Bu şiir satrancı konu edinirken aslında hayata nasıl baktığımızı sorguluyor ve bunu büyük laflar etmeden küçük ama etkili detaylarla yapıyor. Şiirin başındaki uzun bir nehirdir satranç, kıvrak ve uzatarak boynunu dizeleri bu metaforun ilk ipuçlarını sunuyor. Şiirde geçen nehir sürekli akan ve hiçbir zaman aynı kalmayan bir varlık olarak canlılığın simgesidir. Satranç tahtası da aynı şekilde sürekli değişen ve her hamleyle yeni bir hikayenin yazıldığı bir alan olarak karşımıza çıkar. Ancak bu hikayenin asıl öznesi taşlar değil, taşları hareket ettiren içgüdüler ve düşüncelerdir. Çiçek'in dizeleri satranç tahtasındaki taşların stratejik birer figür olmadığını, insanın zihinsel ve ruhsal durumlarını temsil ettiğini gösterir. Çapraz özgürlüğü,

özgürlüklerinde filler, acılardan yapılmış bir alanda derken şair, bu taşlara verilen sınırlı özgürlüğü sorgulamıştır adeta. Bu sınırı aşma gayretindeki her bir taş, tahtanın kurallarına uymak zorunda olduğu sürece gerçekten özgür müdür? Aynı soruyu insan için de sormak mümkün. Yaşamın kuralları ve zorunlulukları altında hareket eden insan, özgürlüğünü ne kadar elde tutabilir? Bu yüzden satranç tahtasında her taşın bir rolü vardır ama bu rollerin tamamı bir şekilde trajediyle sonuçlanıyor dostlar.

Evet sevgili dostlarım, bugün de programımızın sonuna geldik. Evet, İlhami Çiçek'in hayatından ve eserlerinden bahsettik sevgili dostlar. Evet, bir mesajımız var. Saygıdeğer ablacığım, yine gönlümüze dokundun. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hayırlı akşamlar demiş. Aslan Savaş kardeşim. Evet, saat 21'de konuğu Yusuf Kaplan olacak dostlarım. Aile programı çok önemli, çok güzel mesajlar veriliyor programda. Programı sakın kaçırmayın diyelim. Evet, haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla hepiniz Allah'a emanet olun. Şiirle kalın dostlar.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotech 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotech 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotechankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Türkiye'nin batıdan doğusuna doğru giden ana yollardan birine girdiğimizde, mesela güneye dönen bir yola sapacağımız zaman, normal düz giden yol birden güneye dönmüyor veya kuzeye dönmüyor. Çok küçük bir ivme ile filan levhayı izliyorsunuz. Dümdüz giderken mesela 20 derece ile başlayan bir sağa dönüşünüz oluyor. 2 kilometre sonra arabanın pusulasından baktığınızda sizi güneye dönmüş gösteriyor. Türkiye'nin doğusuna giderken birden güneyine dönülmüyor. Yol en sıfıra en yakın noktadan güneye dönüşü başlatıyor. Birden dönseniz zaten siz güneye değil mezara gidersiniz. Kuzeye dönüşte böyle. Bunun için doğuya giderken güneye dönecek olanlar küçük bir açıyla dönüşü başlatırlar. Başlatmak zorundasın. Güneye doğruca dönmek için de böyle gidilir. Saparken de böyle sapılıyor. Bunun için düz gitmek isteyenler küçük

bir açı da olsa yollarından sapmamaları gerekiyor. İman davamızda böyle kardeşler. Ahlak da böyle. Herhangi bir şekilde bir delikanlı bir sabah kalkıp vahşi bir hayata başlamıyor. Temiz, ahlaklı bir genç bir cumartesi sabahı terörist olmuyor. Hep küçük bir açıyla sapmalar başlıyor. Önce mesela sigaraya başlayanlar, bir gencin sigaraya başlama süreci, ilk önce o dumandan nefret etmemekle başlıyor. Bir kere o dumandan nefret etmedin mi, onun bir zaman sonra, 5 kilometre sonrası sigara tiryakiliğidir. Tıpkı doğuya giderken 1 metre başlayan bir sapmanın 2 kilometre, 5 kilometre sonra 90 derecelik bir açıyı beraberinde getirdiği gibi. Açı kaç derece olursa olsun sıfıra en yakın noktadan açılıyor. Bunun için Allah'ın dinini yaşayıp Müslüman olarak ruhunu teslim etmek isteyenlerin Allah'ın dininden taviz verirken onun küçüğü büyüğü diye ayırmamaları gerekiyor. Namaza başlayanlar da bir vakit namazla başlıyorlar. Tövbe edip bugün öğle namazından itibaren başlayayım diyor, başlıyor. Namazı bırakanlar da bir gün öğle namazını gevşek görüp bıraktığı için sonunda namazsız oluyorlar. Hastalıklar da böyle. Doğru yola sapmak isteyenlerin dönüşü de böyle. Keskin yok. Keskin virajdan dönüş olmuyor. Bu nedenle kardeşler, biz bugün şeytanın en önemli taktiklerinden bir tanesinin şu zamana nasıl yansıdığını konuşmak istiyoruz. Bir örnek vereceğim. Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinde Allah-u Teala Nuh aleyhisselamın lisanından o dönemin ve önceki dönemin azan şirk tuğyanını, küfrün hareketinin nasıl yorumladığını görmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim Nuh suresinde 5 isimden zikrediyor. Vat, Suva', Yavuz, Ya'uk, Nasr. 5 tane isim. Bu isimler Nuh aleyhisselamın dönemindeki tuğyan nedeniyle anılıyor. Yani bu küfrün, şirkin azmasında bu 5 ismin adı geçiyor. Bu 5 isim kardeşler ne gibi bir macera üzerine Kur'an'da geçiyor? Bunu ashab-ı kiramın Kur'an tefsirinden öğreniyoruz. Kardeşler, Şit aleyhisselam zamanında, Şit aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, Adem aleyhisselam ilk peygamber, ikisi arasındaki peygamberlerden biri ama Adem aleyhisselam dönemine yakın bir peygamber. Şit aleyhisselam zamanında 5 tane salih insan var. Biz salih insan kelimesinden bugünkü Türkçe'de evliya adam diyoruz. Yani evliya insan. Salih, Allah'tan korkan, ibadet eden insanlar. Bu bahsettiğimiz Vett, Suva', Yavuz, Ya'uk, Nesr, bu 5 kişi salih insanlar, ibadetle meşguller, Allah'tan korkan, peygambere itaat eden insanlar. Şimdi bakınız arkadaşlar, bu insanları toplum beğeniyor. Kendileri ibadet etmiyorsa bile Müslüman böyle olur diyorlar. Ta Şit aleyhisselam zamanında. Bizden 3000, 4000, 5000 sene ne kadar olduğunu Allah Teala'dan başkasını bilmediği kadar eski bir zamanda. Bunlar günün birinde ecelleri gelip ölüyor. Şeytan bunları beğenenlere, bunların hayranlarına, hani evliya diye bunların peşinden gidenlere diyor ki, bunların iyi adam olduklarına peygamber de şahitti. Bunlar değerli insanlar. Şimdi bunlar Allah'ın dostları. Siz bunlara bakıp namaz kılıyordunuz, ibadet ediyordunuz ya. Bu adamlar

unutulur giderse siz ne yapacaksınız? Hatıra olarak mağaralara bunların resimlerini çizin diye vesvese vermiş şeytan. Bunlar da hakikaten yani böyle salih adamların unutulup gitmesin diye, o zaman herhalde heykel dikme gelişmemiş henüz, mağaralara resimlerini yapmışlar. Hubet resmi, Yaub nesri, Nesr resmi diye böyle resimler yapmışlar. Bu beş tane zatı, salih insanı resimle ebedileştirmeye kalkmışlar. Aradan 100 sene, 200 sene, 300 sene geçtikten sonra, Allah bilir net ne kadar bir rakam geçmiş, 300-400 sene sonra bu resimlerin niye çizildiğini, çizenler ölmüş gitmiş, neden çizildiği de unutulmuş. Yeni gelen nesle şeytan bu sefer demiş ki, bu adamlar niye bu resimleri buralara çizildi? Bunlar kendilerine ibadet edilen saygın putlardı. Bunları siz helak ettiniz. Siz saygısız, geçmişinize saygısız bir nesil oldunuz. Kıymetini bilin bunların diye vesvese etti. Onlar da şimdi dededen babadan duyuyorlar ya, zamanında Yaub diye bir evliya zat varmış. Nesir diye bir zat varmış. Ved diye, Yesuv diye bir zat varmış. Duyuyorlar ya şimdi. Yani geçmişlerinde böyle büyük zatlar olduğunu biliyorlar. Hakikaten bu mağarada da bunların resimleri var. Gittiler bu sefer Allah'ı bırakıp bu beş tane resmin önünde tapınmaya başladılar. Başlarken nasıl başladı? Çok iyi niyetle. Temiz duygularla başladı. Sıfıra çok yakın bir noktadan açı çizildi. 300 sene sonra şeytan tevhidin en bağlı beş Müslümanını şirkin başı haline getirdi. Bunun için la tezerunne alehetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la ya'use ve ya'uke ve nesra ve kad adallu kesira. Çok sapıtma nedeni oldu diyor Allah-u Teala Kur'an'ında. Hiç akla hayale gelir mi? Bugün şirk nedeni, putperestlik nedeni olan bir isim, bir peygamberin en yakın Müslümanı, ona en güzel, onun yanında en güzel ibadet eden Müslüman, lakin şeytan 3 yıllık 5 yıllık bir mücadele içinde değil, bugün tohum atar, 1000 sene sonra, 3000 sene sonra o tohumun şirk filizi olarak, isyan olarak çıkmasından memnun olur o. Yeter ki insanoğlundan bir kişi çizgiden çıksın. Onun derdi o. Onun 10 senesi, 20 senesi yok. 70 senelik, 80 senelik bir ömür yaşamıyor. Kıyamete kadar garantisi var. Kıyamete kadar ortaya çıkacak herhangi bir isyan onu memnun eder. Bu nedenle kardeşler, biz Allah-u Teala'nın şeriatına aykırı olduktan sonra, bir tür sapma olduktan sonra küçük büyük ayrımı yapamayız. Bunun için her bid'at dalalettir. Bid'at sapıklıktır. Neden? Çünkü her bid'at ya bir sünnetin ya bir farzın yerine oturur. Müslüman oturup bir sahife Kur'an okuyacaktı. Bir cüz Kur'an okuyacaktı Allah-u Teala'ya yaklaşmak için. Çünkü onun Allah'ın rızasını kazanmak için işinden, gücünden, meşgalesinden sonra bir mübarek gecede ayırabileceği vakit bir saat, iki saatti. Kur'an okuyacaktı, tesbihat yapacaktı. Allah'ın ondan beklediği Kur'an ve tesbihatın yerine sen mesela mevlüdü, mesela ilahi, bilmem dini müziği, dini müziği, tasavvuf müziğini koyduğun zaman yemekten yarım saat önce şeker veya çikolata yiyen çocuğun yemeğe iştahsız oturduğu hale getirdin onu sen. Annesi yemek pişiriyor, çocuk o arada çikolata kaçırıyor, şeker yiyor. Yemek sofrası vakti gelince iştahı kesilmiş, çocuğun yemiyor. Bu zaten Kadir Gecesi diye bir cüz Kur'an okuyup Rabbine yaklaşacaktı. Sen mevlüt dinlettin, ilahi dinlettin. Güzel şeyler olmuş olmasına rağmen, çikolata da güzel zaten. Çikolata da güzel, zehir kimse yemiyor. Güzel şey diye ilahi dinlettin.
İş bir cüz Kur'an okumaya gelince iştaha kesik olduğu için vakti olmadı. Her bid'at dalalettir. Çünkü ya bir farzı, ya bir sünneti, ya bir müstehabı öldürmeden geleceği yeri yoktur onun. İnsanın zihninde doldurulabilecek yer, kapasite sayısı belli. İbadete, takarrube ayrılacak vakit ve zaman, yer belli, imkan belli, moral belli. Bunu sen müzikle, tasavvuf, bilmem ne müziğiyle doldurdun, ilahiyle doldurdun, Kur'an'a yer bırakmadın. Akrabalarla İşte bir bilmem ne buluşması yaptın, camiye cemaate gitmeye vakit bırakmadın. O da güzel gibi görünüyor ama farzın yanında hiçbir değeri yok. Namazın caminin yanında hiçbir değeri yok. Bu nedenle kardeşler, Allah'ın şeriatından sapma olduktan sonra bir derecesiyle 180 derecesi aynı noktaya gider. Çünkü her açı sıfıra en yakın noktadan 0,001'den başlar. Ama 10 santim sonra sıfır değil o. Yollar da güneye kuzeye saparken küçük bir levha ile böyle hafif o yolla paralel gidiyor gibi sapıyor. Bir saat gittikten sonra o yolun tam tersi istikametine gittiğini görüyorsun. İşte وَدِّيَ سُعُوا يَعُوكُ نَسْرِ şirkin sebebi olarak Nuh Aleyhisselam'ın başına bela ettiğinde şeytan asırlar önce bu yatırımı çok iyi niyetlerle yapmıştı. Bu sebeple İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyh muhteşem tespitini biz kendimize ölçü olarak seçip tayin etmek zorundayız. Ne diyor? Keramet bile olsa Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetine uymadıktan sonra değeri yok. Bir insan fırına girip yanmadan geri çıksa, denizde yürüse diyor, fırına girer de insan yanan bir fırına yanmadan çıkar mı? Siz onun sünnete ne kadar bağlı olduğuna bakın, keramet odur diyor. Bir kere taviz veren Müslüman oldun mu sen, ne olursa olsun Allah'ın şeriatı kulların rütüşlemesi için inmemiştir. Allah'ın şeriatı İslam, fıkhımız, Kur'an'ımız, sünnetimiz olduğu gibi yaşandığı zaman, beşer müdahale etmediği zaman cennete koyan malzemedir. Eğer beşerin müdahalesi söz konusu olursa İncil'in başına gelen Kur'an'ın da başına gelmiş olur. Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu asla olmayacak. Şimdi kardeşler, bir Ramazan değerlendirmesi yapmak istiyorum. Ramazan-ı Şerif'i bir Müslüman olarak ben ölçmek istesem, Ramazan nedir acaba? Ya da Ramazan-ı Şerif'i ilk defa yaşayan, yani ilk örnek olan ashab-ı kiram ve onların başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan'da ne yaptıklarına dair onlarca hadisi şerif var. Kur'an'da Ramazan'la ilgili ayetler var. Ramazan'ı özetlemek istiyorum. Ramazan kardeşler üç şeydir. Bir, yeme içme ve diğer şehvetleri azaltma. Gıda ve cinsel şehveti azaltma. Köretme yok. İslam'da köretme yok zaten. Azaltma. Ramazan bu. Sadece Kur'an ne diyor? Gecelerinde Ramazan'ın helal size şehvetiniz. Gündüz yemek haram. Bir, Ramazan ne demek? Resulullah'ın Ramazanı aleyhissalatü vesselam. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman ve Ali'nin Ramazanı radıyallahu anhüm. Onların Ramazanı bir, gıdayı ve şehveti azaltma. İki, ibadet çoğaltması. Artıyor. Oruç da artıyor, nafile ibadetler de artıyor, Kur'an artıyor, infak artıyor, zikir artıyor, teravih artıyor. Üç, camilere kapanma, itikaf erkekler için. Kadınlar için de evlere kapanma. Ramazan bu demek. Ramazan'ın tarihine illa bir ilave daha katalım diyecek olursak Bedir'i ve Mekke'nin fethini katabiliriz. Bir de işin içine cihat girdi. Yani Peygamber aleyhisselam 8 sene oruç tuttu. O 8 senenin 2 senesini de cihat günlerinde 450 kilometre Mekke'ye oruçlu gittiler.
Ramazan-ı Şerif'in 15'inde çıktılar, 20'sinde Mekke'de.

Cinsel şehvet aşağı çekiliyor. Rakamı düşürülüyor. Marketlerin, gıda satıcılarının satışının azalması gerekiyor Ramazan'da. İki, ibadet artıyor. Oruç ibadeti artıyor. Namaza 20 rekat ilave yapılıyor. İnfak oranı artıyor. Zikir, tesbih oranı artıyor. Kur'an birdenbire güneş gibi müminin evini, camisini, yollarını aydınlatıyor Ramazan-ı Şerif'te. Üç, itikaf diye Ramazan'a mahsus özel bir ibadet var. Bu Ramazan'ın en az 1/3'ünü erkek camiye kapatıyor kendisini. Kadın da evinin mescit olarak kullandığı odasına kapatıyor. Akrabasıyla, oğluyla, kızıyla, geliniyle, damadıyla ilişkisini kesiyor. Peygamber aleyhisselamın Ramazan programını konuştuk arkadaşlar. Ramazan programı bu. Şimdi şirk olarak nasıl geliyor arkadaşlar? Şimdi onu tahlil edelim. Bir de Müslümanlar olarak bizim Ramazan programımızdan size kesitler okuyayım. Şimdi peygamberin Ramazan programına baktık aleyhissalatü vesselam. Bu yıl hepten resmileşen, devlet protokolü haline gelen bir Ramazan programı. İstanbul'da Ramazan etkinlikleri, yani Ramazan adına yapılan etkinlikler diye devlet parasıyla verilmiş ilandan şimdi örnek veriyorum. Dikkat ediniz. 29. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı. Kitap, Buhari, Müslim'in satıldığı kitap mı? Geleneksel fuar günleri bu kez Beyazıt'ta yaşanıyor. Ramazan boyunca her gün 11-24 Beyazıt Meydanı. Feshane etkinlikleri. Ramazan programı okuyorum. Feshane etkinlikleri, konserler, şiir, tasavvuf müziği, Türk halk ve Türk sanat müziği dinletileri feshanede İstanbullularla buluşuyor. Uluslararası Beyazıt etkinlikleri, yurt içi ve yurt dışından birçok ünlü sanatçı, bilim adamı uluslararası Beyazıt etkinliklerinde İstanbul'da birlikte oluyorlar. Tefsir dersi yapmaya gelmiyorlar. Kaldı ki İmam Malik rahmetullahi aleyh Ramazan'ın son 10 gününde itikafta tefsir dersini bile caiz görmemiş. Bu Allah ile baş başa olmaktır. Tefsir aracı bir kurumdur. Kaldır bunu demiş. Hale bak, hale bak. Programa bak, programa. Devam ediyoruz. Koca Ramazan 3 programla bitmez şüphesiz. Üsküdar etkinlikleri, hani köprü sıkışık, Beyaz'da gelemeyenler için Anadolu yakasında aynı programlar hizmet ediyor. Teravihi Enderun ve Cumhur müezzinliği eşliğinde her akşam farklı bir İstanbul camisinde unutulan bir ritüel yeniden yaşanıyor. Bir bidat unutulmuş, kıvranıyorlar, bu bidatı yeniden yaşar. Bu bidatı izah edeceğim. Türklerin elinden Allah'ın hilafeti niye kaldırdığını izah edeceğim. Osmanlı sarayındaymış. O saray Allah'ın muteber gördüğü bir saray olsaydı İngilizlere işgal ettirmezdi onu Allah. Akıl var, mantık var. Ritüeli, ritüel, bidat dese dikkat çekecek, ritüeli canlandırıyormuş. Ne demek ritüel onu ne ben anladım ne de kimsenin anladığı yok. Açık konuşsa Müslüman tepki gösterecek zaten. Ramazan'da caz. Dünyaca ünlü müzisyenler, halimize gülmemiz doğru bir şey değil arkadaşlar. Ve bu ilan Müslümanların okuduğu gazetelere daha çok verildi. Müslümanlar çünkü buna puan verirler. Ramazan'da caz. Dünyaca ünlü müzisyenler Ramazan'da cazla, müzik severlerle bir araya geliyor. 14, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 31 Ağustos'ta itikafın en değerli olduğu günlerinde caz. Cazı ben ilk defa yani duyardım daha önce, zırtı mızırtı zannederdim. Meğer bu bilim türüymüş. Dans eşliğinde Amerika'da çingenelerin yaptığı bir dansmış bu. Sözlükten gördüm. Sözlükten gördüm. Ben bilmiyorum ne olduğunu. Ramazan-ı Şerif ikramı olarak sunulmuş. Türbe hazireleri sergisi. Yani İstanbul'daki türbelerin resimlerini gösterecekler. İçindekiler orada ne yapıyor onu bana göstersen ne memnun olurdum ben. Türbenin resmini ne edeyim? Sultani seyrilik gösterileri. Osmanlı saray eğlencelerine günümüzden bir bakış. Ramazan-ı Şerif'te
Osmanlı'nın Viyana'ya gidişi

gösterseydin ya Kanuni Viyana'da nasıl oruç tutuyordu. Ha? Nibolu'daki günleri göstersene. Saraydaki eğlenceler içinde 11, 12, 13, 14, 15 Ağustos günleri. Bu Ramazan'ın başına rastlamış. Caz gibi geri kalmamış. İstanbul'un taş kalemleri sergisi Zeynep Duran, işte bu sergi ziyaret edilecek. Kültür sohbetleri her akşam iftar saatinden bir saat önce Sahaflar Çarşısı önünde Beyaz Sen'de iftardan bir saat önce tesbihat ve tehmidat saatinde orada laklak edilecek. Ama kültür sohbeti kötü bir şey değil. Sema ayini şerifi, tavaf-ı şerif bile değil, tavaf diyoruz sadece. Kabri şerif olur. Namazı şerif bile demiyoruz. Şeref Allah'a mahsustur. Ve Allah'ın emrettiği şeylerdedir. Sema, yani böyle yarı dinsel görünümlü dans. Neyse artık ben öyle yorumlama hakkına sahibim. Çünkü Allah'ın ve peygamberinin, ashab-ı kiramın, Ebu Hanife'nin kültüründe olmayan şey benim için yoktur. Müzik eşliğinde, bilmem ne eşliğinde dönüp duracaksın. Yok, yukarıdan alıp aşağı veriyormuş. Bunlar hep şeytanın veddi yesu'u ya'uku nesri bunlar. 300 sene sonra şirk olarak karşımıza çıkacaktı bunlar. Çıktı nitekim. Efendim bunun da programı geçti filan, Mevlevihane adresini vermeyelim. Mahya tasarım yarışması. Geleneksel mahya sanatımızla ilgili tasarımlar. Bir de vakfımıza çok yakın bir yerde, bir yolda çok hoş bir Ramazan reklamı gördüm. Dikkat ediniz. Teravih ne zaman? 21.30'daydı. 21.40'dan 30'a doğru geldi. Ramazan etkinlikleri diyor. Saat 21'de davetlisiniz yazıyor. Programı Kur'an tilaveti. Eğlenceler, tiyatrolar, konuşmalar, sunumlar. Arkadaşlar bakın vetti yaus yauk nasıl geliyor. Kur'an tilaveti virgül eğlenceler diyor. Saat 21. Teravihe 30 dakika var. Sonuna doğru 20 dakika vardı. Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru. Müslüman bir adam, Müslümanların Ramazan'ına şenlik katmak istiyor. Peygamber aleyhisselam'da 4 şey gördük biz. Şehvetleri indir, gıdayı indir, ibadeti artır, itikafa gir. Çok güçlüysen Bedir seni bekliyor, Mekke'nin fethi bekliyor. Haydi Kadisiye, Mecusiliğin ateşini söndür. Ramazan programı. Şimdi Müslüman bir insan Allah rızası için yaptığı işe bakın 3 asır sonra put nasıl şirk malzemesi olarak çıkacak. Salih bir insanı, müttaki bir insanı şeytan nasıl kullandı? Kur'an tilaveti. Kur'an tilavetiyle başlıyor, eğlenceyle devam ediyor. Ramazan günü. Teravihe yarım saat var. Ezan okunurken yalnız eğlence yok. Ezanın susmasını bekliyorlar. O zaman davul çalmaz. Subhanallah. Kardeşler, bu ümmet Ramazan'da Amerika'da sokaklarda yapılmış caz dansını ümmeti Muhammed'in çocuklarına Ramazan ibadeti diye getirdiği günü gördük ya. Biz Allah'tan deprem niye bekliyoruz ki? Ne afet olacaktı başka? Nasıl Allah'ın affını talep etmeyiz? Estağfurullah. Şunları okuyup okunmayayım mı diye de içimde bin kere tereddütler oluştu. Hayal ediyorum bu isimleri Ramazan kelimesiyle bir arada okumaya. Şu Enderun teravihi, dert görmesinler. Bunu da ihya ettiler ya. Cumhur müezzini. Efendim bunu da çok merak ettim. Yani güya tarihten biraz anladığımı zannediyordum. Osmanlı Sarayı'nda efendim padişah ve çocukları, şehzadeler, padişahın hizmetkarları 20 rekat teravihi üşenmesinler beyefendi diye her 4 rekatını imam müziğin 4-5 değişik fonksiyonundan biriyle okusun. Bir 4 rekatı Uşşaki makamında kıldırıyor. Bir 4 rekatı Hicazi makamında kıldırıyor. Elhamdülillah bu isimleri bilmez biriyim. Buradan isimler. Efendim üçüncüsünü Segah makamında okurmuş. Dördüncüsünü İsfahan makamında. Beşinci dörtlüğü de Acemaşian diye bir şey. Herhalde öyle bir şeydir. O makamda kıldırırmış imam. İmam hangi makamda kıldırıyorsa 4 rekatı.

0: dört rekattan sonra verince selam, o meşhur saz eşliğindeki salavat var ya, hani toplu söylenen, ta itrilerden bilmem kimlerden gelir. Ben de hep merak ederim ya, bu millete bir salavat öğretemeyiz, bunu çoluk çocuk nasıl biliyorlar? Bidat ya. Müzik makamında söyleniyor ya, hacca gidiyor, herkes orada bir zikir yapıyor tavafta, bakıyorsun bizim gruplar müzik eşliğinde bir salavat tutturmuşlar. Kurban bayramında o, teravide o, tavafta o, yok ki. Müziğin katılmadığı yere şeytan destek vermiyor. Onu cila alıyor, müla alıyor, değerli hale geliyor. Şimdi dört rekatında imam o tempoyu tutturdu ya, şimdi Uşşaki okudu, Hicazi okudu, bunlar işte tasavvuf müziği efendim, Türk sanat müziği, Türk halk müziği eşliğinde. Sonra müezzinler ve cemaat topluca bir ilahi tutturuyorlar. Yavukun ruhu için olsun. Devam. Bir ilahi tutturuyorlar. Oh be, huzur buluyorlar. Huzur buluyorlar. Kardeşler, tüylerimiz diken diken olacak bir hakikate parmak basalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir kere teravih kıldırdı. Bir daha kıldırmadı. O muhteşem ibadetin heyecanını, o meleklerle baş başa secde ediş anını ashabıyla bile paylaşmak istemedi. Dayanamazsınız, kaldıramazsınız diye korktu. 1400 sene sonra ümmeti geldi, müzik notaları eşliğinde o teravihi eğlenceye döndürdüler. Bir de Müslümanlara bunu izzeti ikram olarak sunuyorlar şimdi. İzzeti ikram olarak sunuyorlar. Allah, ne ihya ettim be. Allah razı olsun. Unutulmuş. Kimin nesiymiş bu? İmam-ı Azam mı böyle teravih kılmış da ritüel uygulamayı yeniden başlatmışsın sen? İmam-ı Azam mı böyle kılmış? İmam Ebu Yusuf'u mu böyle gördün sen kılarken? Halid bin Velid'i böyle namaz kılarken mi duymuştun? Hayır efendim. Osmanlı'nın son yeteneksiz padişahlarının zevk-i sefasını ibadet diye bana sunuyorsun. Bu kıldığı ritüel dediğin teravih yüzünden o devletin çöktüğünü niye hatırlatmıyorsun? Sarayında fıskı fücurdan vakit bulmuş da uyduruk eğlenceli iki rekat namaz kılmış diye Osmanlı sarayı, peygamber sarayı mı? Bu Topkapı Sarayı mı bir defa? Topkapı Sarayı da değil. Sen bunu Dolmabahçe Sarayı'nda, balo salonunda kılınmış namazdan alıntıladın sen. Kardeşler, biz illa İsrail'in, Yahudilerin mi dinimize müdahale etmesi lazım dinimizi savunmamız için? İlla komünistlerin mi gelip dinimize sataşması lazım? Şeytanın komünist, mülhit diye bir derdi yok. Yeri geldiğinde ibadetleri bile kullanır. İbadetleri bile şirkin yatırım malzemesi olarak kullanır. Kullandı nitekim. İşte Kur'an örnek veriyor. Bizde bir ahlak oluşmuş. Komünistler bir laf etse kıyamet kopuyor. Müslümanların fitresiyle, zekatıyla okuyup, burs alıp okuymuş bir adam, ashab-ı kiramdan ta peygamberlere kadar olan listeyi yerle bir ediyor. Bir bildiği vardır oluyor adamın. Mikrop hep dışarıdan mı ürüyor? Bünyenin kendisi de mikrop üretir. İslam ilk günlerinden beri mikrop üretiyor. Allah imtihan etmeyi murad ettiği için. Bakalım kalbinde fitne olanlarla, kalbi berrak olanları görmek isteriz Allah buyuruyor. Ömer bin Hattab'ın gününde de böyle cazmaz görmek isteyenler oldu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh elinde böyle bir kağıtla gelmiş. Ebu Bekir de Efendimizin yanında oturuyor radıyallahu anhüm cemiyan. Ya Resulullah demiş, bu ne biliyor musun? Ne biliyor musun? Nedir o demiş. Tevrat parçası, Tevrat parçası demiş. Yani bu adamların meşhur Tevrat'ından bir kağıt bulmuş bir yerden. Kağıt, deri, neyse artık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü kıpkırmızı olmuş.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Ömer'den tarafa olan yüzünü ters tarafa çevirmiş. Ebu Bekir dönmüş, demiş ki Ömer, sen helak olacak bir iş yaptın. Deli misin? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki Ömer, ben size onu neskeden bir kitap getirmedim mi? Onu bana nasıl gösterirsin sen? Nasıl gösterirsin? Yani ben bunu okuyayım güzel dediği yok Ömer'in. Aa, bu adamların Tevrat'ından bir parça buldum diye gösteriyor. O bile Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek yüzünü kızartmış. Ne yapıyorsunuz siz buyurmuş. Şimdi adam İslam'da şu diye bir konferans veriyor. Tevrat'ın filan parçasında, İncil'in de filan parçasında da var, bu ondan da okuyayım size diyor. Allah, Kur'an desteğe muhtaç. O da neshettiği kitaplardan birinden destek alacak Kur'an. Mantık çürük. Mantık çürük. Bir Müslümana İncil'den, muharref İncil'den, muharref Tevrat'tan nasıl örnek gösterilebilir? Nasıl dinler bunu Müslüman? Allah'ın kaldırdığı bir kitap Kur'an'a destek olarak kullanılabilir mi? Tek bir kelimesinin sağlam olduğu, doğru olduğunda bir itimadımız yok. Ne olduğuna dair bir tartışmamız da yok zaten. Bize göre kalkmış bir kitap. Ama mantık ne şeytan ne mantık, böyle yapa yapa yapa yapa sonunda onlar da hak kitap kardeşim dedirtecek. Ondan sonra da hak din olan, hak kitapları hak olan Hristiyanların İstanbul'u niye fethettiğini, siz bu zulümdü dedirtecek. Bu işler adım adım. Bir 100 kiloluk adamı mezara gönderen mikrop 100 gram bile değil kardeşler. Gram bile değil. Ama bir kere girdi mi insanın içindeki 20 litre kanın 20 litresini de zehirliyor sonunda. Mikrop böyle bulaşıyor. Kardeşler, ecdadımız, Allah onları mağfiret eylesin, güzel cihatlar yaptılar, İslam'ın sancaktarlığını yaptılar ama tonlarca da bidat bulaştırdılar bize. İşte bu bidatlerden biri bu eğlencelerdir. Efendim, direkler arası eğlencesi. Şehzadebaşı direkler arası eğlencesi ne biliyor musunuz? İstanbul'da hilafet var, şeriat devleti var. Yahudiler, Hristiyanlar yaşıyorlar, yapacak bir şeyleri yok. Akşama kadar Müslümanlar oruç tutuyorlar. Akşamda onlar şehzade başında kukla eğlencesi yapıp oruç tutanları eğlendirtiyorlar. Halife Hazretleri de çocuklarını gönderiyor akşam eğlensinler diye. Peygamberin aleyhissalatü vesselam Ramazan programında ne vardı? Zühd, ibadeti artırma, itikaf, Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethi, Bedir, anlı şanlı Bedir, Ramazan'ın 17. günüydü. Orucunu bile açmadan ashab-ı kiram Bedir'de şehadete koştular. Ramazan Bedir demek. Bir yanlışlık var kardeşler. Osmanlı dedelerimiz tamam hilafet devleti, lakin masum değil. Eğer masum dersen, bu masumu niye boğdu Allah, onu sorarım sana ben. Günahsız melek gibiydiler de buna rağmen mi Allah zulmetti? İnnallaha la yazzimu miskale zerre. Zerre miktarı Allah zulmetmez. Nerede kaldı ki koca hilafet devletini nasıl kaldırtırır Allah? Melekler ne güne duruyordu? İngilizler geldiler, hiç melek tepkisi görmeden, Allah'ın koruması olmadan yerle bir ettiler. Bu bidatlerin sahipleri o sarayları göremeyecekleri yerde öldü gittiler. Bunun vebali var. İnşallah ahirete kalmamıştır. Ama...

bir bid'atı dine sonradan sokulan bir şeyi ihdas edenin kurtulması çok zor kardeşler. Kıyamete kadar o bid'at devam ettikçe maazallah her bid'at onun defterine yazılacak. Nasıl Kabil, Habil'i öldürdüğü ilk cinayeti çıkaran adam olduğu için kıyamete kadar öldürülen her insanın kanından Allah ona suç yazıyor. Belki bu dünyada 3 milyar 5 milyar insan öldürüldü. Kabil kıyamet günü milyarlarca insanın katili olarak dirilecek. Nauzu billahi teala. Bir köyde müzikal teravi bilinmiyordu da sen gittin beyefendi köylülerin dikkatini çekmek için müzikal teravi başlattın. Yüzlerce insan, yüzlerce kadın erkek ondan sonra teraviyi saz eşliğinde kılmaya başladılar. Ne edeceksin sen kıyamet günü? Kendi günahından tövbe ettin, istiğfar ettin, namazlarını yeniden kıldın diyelim. Onları nasıl bir daha bulacaksın? Ölen gidenlerin namazını ne yapacaksın? Dine ilave sokmak çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Biz tatlı görüyoruz, hoş oluyor. Şimdi bu tepkileri ben şahıslarına gösterdiğim zaman, yahu sen de aşırı gidiyorsun. Biz namazsız, niyazsızlara Ramazan'ı sevdiriyoruz diyor. Ha, çok güzel. Namazsızlara, oruçsuzlara Ramazan'ı sevdiriyorsun. Benim Ramazan'ım gidiyor arada. Allah'ın Ramazan'ını mı sevdiriyorsun? Senin Ramazan'ını mı sevdiriyorsun? Bu suçlarda iki grubun suçu var arkadaşlar. Siyaset adamları menfaatlerini, koltuklarını korumak için bunu yapıyorlarsa bu tam anlamıyla dini siyasete alet etmektir. Bunun hiç lahmacımı yok. İki, varidiyatı olan zengin kardeşlerimiz riya için bunu yapıyorlarsa riya bir şirk çeşididir zaten. Ramazan'da hayır yapacaksın da Ramazan'dan 10 gün önce alsana 10 bin tane musaf, Anadolu'nun köylerinde musafsız camilere koy, musaf gelen okusun, bak sana hayır. Ramazan-ı Şerif'te dağıtılan kumanyalara bile bir anlam veremiyorum ben. Koca koli içinde 10 kilo un. En ucuzundan eşyalarla dolmuş. Hiçbiri o gariban hele 80 yaşında ihtiyar zaten undan börek mi yapacak o yaştan sonra? Bir anlamı yok. Onun yerine götürüp 20 lira versene. Şimdi Ramazan çadırı diye bir şey çıktı. Subhanallah, hep tereddüt edecek gelecek nesiller. Acaba biz evde iftar etsek caiz değil mi? Henüz öyle bir fetva ile karşılaşmadım ama sorulabilir. Hani Ramazan'da çadırda iftar ediliyor ya. Çünkü şimdi çadır kuruyorsun, o çadır işte Yavuk'un çadırı gibi 300 sene sonra ibadet haline geliyor. İbadetimize müdahale edenler Allah'tan korksunlar. İmam-ı Azam'ın kıldığı teravihin dışında bize teravih çeşidi gösterenler Allah'tan utanmalıdırlar. Gelecek nesillere bunun cevabını veremeyeceklerdir. İtriyi ben hiçbir zaman rahmetle anmadığım gibi onları da rahmetle anmayacak bir nesil gelecektir. Camimin içine ut soktu, ut. Kabe'nin etrafında bile ut eğitimiyle söylenen bir salavat çeşidi duyulduğunda itriyi rahmetle anmıyor melekler. Hilafet toprağını müzikle buluşturdu. Zaten şeytan 0,001 noktalık açıyı bekliyor. Onu bulduktan sonra sorun yok. O yol 20 kilometre sonra şirkin kapısında soluğunu alır. Velev sahabi o. Kurtulamazsın. Fitne, dinde ayrılık, dinde bid'at ilk dakikasında kurutulması halinde kurutulmuş olur. Burada kardeşler bir kanunu vurgulayacağız. Şimdi biz paket ibadet dönemine geldik. Ramazan geliyor. İftar saatleri vesaireler ilan ediliyor. Eğlenceleri belirleniyor. Yani Ramazan böyle zahmet çekme ayı olmaktan çıktı. Rahmet ayına döndü. Ama hangi rahmet? Dünyada rahmet. Marketçilere rahmet. Marketçiler Ramazan'a yetiştiremiyorlar. Sabahlara kadar açık marketler. Zühtten mi kaynaklanıyor bu? 3 öğünü 2 öğüne indirdik. İftarda az yiyin dedi peygamber, marketler malzeme yetiştiremiyor. Nereye gidiyoruz biz? Nerede Allah korkusu? Rahmet oldu marketçilere. Müzisyenler takvim yetiştiremiyorlar. Bütün şarkıcı, türkücülerin programı dolu. Programı dolu. Bir de bir haya çılgınlığı çıktı. Bu bahsettiğim işte Kur'an tilaveti, eğlenceler, sunumlar, tiyatrolar, konuşmalar, fotoğraflarını çektim bunların, arşivledim. Sunumlar, konuşmalar, tiyatrolar, eğlenceler ve Kur'an.
sonra da peygamberin hayatını anlatan konferans. Bir de bir edep kıtlığı çıktı. Ashab-ı kiramın hazin sahneleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın vefat sahnelerini ağlaya ağlaya anlatıyorlar. Ben de burada bir hadisi hatırlatmak istiyorum. Şahısları isim vererek değil, filan şahıs böyle yaptı değil. Diyor ki hadis, fisku fucuru kamil olanın gözünden çok yaş akar diyor. İzâ temme fiskul abdi imtele'et aynuhu bittem. Gözü onu kanlı yaşlar aktır. Niye? O da bir taktiği şeytanın. Kardeşim, Ramazan-ı Şerif günü Peygamber Aleyhisselam'ın vefat sahnesini her akşam sen bir anlatıyorsun. Karıları, erkekleri ağlatıyorsun. Hacıları ağlatıyorsun. Adamı teravihe göndermiyorsun ama. Senin yüzünden gece yorulduğu için sabah namazına gitmeyecek. 1000 kere sabahlara kadar gözümden kanlar boşalacak şekilde ağlasam, ah peygamberim, vah peygamberim diye kalp krizleri geçirsem, hatta o gün ölsem, Ramazan-ı Şerif günü bir sabah namazını camide kılmama denk mi Allah katında? Ha? Denk mi? Peygamber için ağlamak diye bir ibadet mi var bu dinde? Niye sen namazın tadili erkanını anlatmıyorsun bana? Dinlemezler ki seni. Şarkı türkü niyetine sen bana acitasyon yapıyorsun burada. Ağlatıyorsun beni. Bir de o gece kaç bin dolara konuştun, onu da konuşalım. Kaç bin dolar. Burada bir de yandaşları kollama taktiği var. Bu adamlar, bu gelip de caz kaz yapanlar, efendim şu teravih, bu teravih kılanlar, yüzlerce değil binlerce dolara her gece bu işi yapıyorlar. Adam 3 ay bir daha sanat icra etmiyor. Gerek kalmıyor ki, Ramazan'da ihya oldu adam. Bu dini tahriptir. Bizim elimizle tahriptir. Nauzu billah. Allah'a sığınırım. Bunlardan değil ama amellerinden Allah'a sığınırım. 50 sene sonra bunun nasıl yansıyacağını kim ne bilebilir? Bugünkü batıl mezhepler, şu sapık mezhepler hep Hasan Basri'nin talebelerinin içinden çıktı. Bugün Allah kadar ben de anlarım bu işlerden haşa diyen Mutezili kafa nihayetinde Hasan Basri'nin dersini dinlemiş, o zamanın tabi'in, tebe-ü tabi'nin kadrosundaki adamlar. Ağzından bir kötü laf çıktı adamın, Allah vurdu ona tokatı. Bak kaç bin seneyi geçmiş bir zamanda hala adamın çıkardığı fitne gitmiyor. Her aklını Allah-u Teala'nın şeriatının üstüne çıkarmaya çalışan sapığın günahı ona yazılıyor. Hasan Basri'nin talebesiydi ama. Fitne kesinlikle bizim himayemizde çıkamaz. Kardeşler, İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Kanun budur. Öyle teravihden çıkınca tekabbelallah demekle olmuyor. Öyle değil. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah'ın şeriatı kesindir. Müttakilerin ibadetini kabul eder. Teravih saatinde saz çal, Ramazan'ın mübarek olmaz senin. Öyle yok. Öyle şey yok. Zaten Ramazan mübarekliği de kalktı. Hayırlı Ramazanlar diyorlar. Hep ticaret kafası olduğu için, marketçi kafası, sanatkara tiyatro parası verme kafası, aşırı okuyana para ver, hep para üzerine kurulu bir Ramazan olduğu için Allah Ramazan'ını mübarek etsin diyen diyor. Hayırlı Ramazanlar abi. Hocam hayırlı Ramazanlar. Dükkan mı açtım hayırlı işler diyorsun bana. Mantık hep ticaret üzerine kurulu tabi. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı cumalar. Abdest alırsın hayrını gör. Abdestten şer mi görüyorum? Batıl şeyler bunlar. Ağzın çığ açılsın da bir Allah kabul etsin dede. Allah sana rızasını muvaffak kılsın dede bir sünnete uygun iş yapsana. Hayırlı Ramazanlar. Lan sözü kadar kaba bir söz bu. Ne demek hayırlı Ramazanlar? Tabii adam cazdan para kazanacak. Tiyatrodan para kazanacak. Sanat icra ediyor adam. Elbette hayırlı işler abi der gibi hayırlı Ramazanlar diyeceksin. Hayırlı işler. İş yapıyor adam. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah ancak müttakî kullarının ibadetini kabul eder. Sen Kabil'in kestiği gibi kurban kessen, yaksan bile Allah onu kabul etmez. Sen Kabil'in adadığı adak gibi iş yapmış oluyorsun. Kardeşim, caminin içine sen Türk halk müziği sokuyorsun ya. Resmi ilanı da yapmışım bunu. Türk halk müziği, sanat müziği eşliğinde diyorsun sen. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani böyle bir ibadet olmaz ki. Buna sessiz kalmakta, bunu teyit et.

demektir. Kesinlikle buna sessiz kalamayız. Tanıdığımıza ihbar ederiz. Allah'tan haya ederiz, utan deriz. Senden sonra birisi gitar getirirse, mesela gitar eşliğinde söylersen ben salavatı olmaz, o İngiliz çalgısı. Saz, ut cennetten mi geldi? O şeytanın düdüğü değil mi? Mesela bando haram. Tasavvuf müziği, bandodan fazla saz var onun içinde. Görüyorum resimlerini, 50 tane saz çalıyor tasavvuf müziği diye. Cazda 3-4 tane gitar bir şeyler çalıyor çingeneler orada. Ne oluyor? Yani birisi yaptığı zaman, başkası yaptığı zaman nahoş olan şey, bir Müslüman yaptığı zaman hoş mu olurmuş? İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Var mı kardeşim cazda, sazda, makamlar eşliğinde teravisi? Teravideki Kur'an'ı sen Uşşâki makamında kılıyorsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Rahmetullahi aleyh. Fukaha ise her biri hak olduğu halde, caiz olduğu halde namazda bir o kıraatten bir bu kıraatten okumayı bile caiz görmüyorlar. Mesela Kur'an'ı biz bir kıraat üzere okuyoruz. Böyle 7 tane 10 tane kıraat var. İşte bazı hafızları dinlersiniz böyle. Namazda onu okumak bile caiz değil. Sadelik istiyor. Namaz huşu istiyor. Ahenk istiyor. Allah, sen ve sağındaki solundaki meleklerle kılınan namaz namazdır. Bıkıyormuş. Bir de şunu da anlamış değilim. Bir de bir fitne var. Efendim teravih aslında 8 rekatmış da işte bunu mezhepler uydurmuş. 8 rekatmış, 20 rekat değilmiş. Şu orijinalini kurtarmayacak. Kim 20 rekat kendine ağır geliyorsa 12 rekatını İmam-ı Azam'ın başına yıkıp kaçıyor. Bunu sordun mu da Kur'an'a sadakat için, sünnete sadakat için yapıyor. Ey razıyım, kabul ettim. Siz bu kampanyaya niye karşı çıkmadınız? Madem İmam-ı Azam'ın 12 rekat fazlasına kıyamet koparıyorsunuz. İmam-ı Azam'ı yerden yere vuruyorlar, 12 rekat fazla getirdi. Dilin kurusun, zavallı emanetim. Elinde mi bir rekat fazla getirmek? Onlar Resulullah'tan başkasının örneğini almadıkları kimseler. Ama elbette şeytan dedi ki, şeytan ya bir şey yapacak, yani bir şey kandıracak şeytan. Siz niye bu müzikal teravihlere karşı çıkmıyorsunuz? Hani orijinalini koruyordunuz? Hani Resulullah'tan kalan bize kal? Çünkü o 8 rekatte keyfiniz vardı. Onun için siz peygamber aşığı oldunuz bir saatliğine. Kardeşler, ibadetlerimizi savunmak bizim görevimizdir. İlla bir komünistin ne Ramazan'ı ya ne orucu ya demesi mi gerekiyor? Orucumuzun kalitesinde sıkıntı var. Gözlerimiz, kulaklarımız rahat etmiyor. Nasıl oruç tutuyoruz? Allah gafurur rahimdir. Eksiklerimizi mağfiret buyurur diye umutla tutuyoruz. İftarlarımız, bir bu biraz önce saydığım iki tabaka, dinini kullanmak isteyen siyasetçiler ve riya yapmak isteyen zenginler yüzünden alt salonunda içki içilen ve gündüz yemek verilmiş otellerin üst salonlarında iftar veriyorlar. İftar veriyorlar. Efendim şu kadar 1000 kişilik iftar verdik. Bunların içinde en son model arabayla gelenlerin oranı ne kadardı? Allah razı olsun, bu zenginleri iyi ki doyurdun, garibanlar aç geçecekti bu Ramazan'da. Şu kadar 1000 kişiye iftar vermekle övünüyorlar. Bir Müslümanın en büyük derdi kendi orucunu kurtarmaktır. Ülkemizde Ramazan'da iftar edemeyecek kaç kişi var? Efendim Türkiye'nin en büyük sofrasını kurmuş, 40 bin kişiye yemek vermiş. O yaptığın israfı babanın tarlasından getirdiğin patlıcanlardan mı yaptın? Kimin parasını kime harcadın? Senin vazifen sokakta sofra kurmak mı? Dinimi bırak. Biz evimizde akrabalarımıza iftar ederiz. Sen İnsanların gönlünü çelmek istiyorsan bari dinimi alet etmediğin rüşvetler kullan. Para dağıt herkese. Nasıl olsa kılıf buluyorsunuz. Kardeşler, Ramazan böyle. Hac milli kampanyalara dönüyor. Bakıyorsun en büyük hacı bizim hacı, hacılar havaalanına konvoyla gidiyorlar. İnsan utanır ya. Utanır ya. Ağır eder insan. Bir insan zıppırt helalleşme törenleri mi yaparmış hacca giderken? Kokteyl veriyor, hacca gidecek, helallik töreni yapıyor. Ah melekler neler gördüler bu dünyada. Ne insan çeşitleri gördüler. İnsan en güzel hac helallik bile yapmadan, yani helalliğini al. Git adamın parasını ver. Ondan sonra hacca gizli gitmek lazım.
Bu teşhir edildikçe sıkıntı doğuruyor.

Kimi ortak ediyorsun bu hacca? Hac böyle. E kurbandan zaten kurtulduk, Allah vakıflardan razı olsun. Götürüp bir yerde kesiyorlar herhalde vakıfı. O da gitti. Yani modernizasyon önceleri zulüm olarak gelip hacca gitmeyi yasaklamıştı. 1940'lı yıllarda 5 kişi 10 kişi yürüyerek mayınlı tarlalardan hacca gidiyorlardı ancak. Ramazan-ı Şerif'te bile bile Müslümanların gözü önünde sigara dumanını tüttürüyorlardı. Zulümdü. Ramazan orucu yasaktı, hac yasaktı, Kur'an yasaktı. Allah o dönemde yaşayan kullarını zulmün açık çeşidiyle imtihan etmişti. Şimdi bizleri de bünyenin içine sızmış bir çeşitle imtihan ediyor. İbadetlerimiz çoğalıyor. Doğru. Oruç tutanlar da çok, camiye gidenler de çok, cami sayısı artmış. Yani son 10 yılda memleketimizde 7000 tane cami yapılmış. Elhamdülillah. 7000 tane cami yapılmış. Ama bu artış beraberinde kalite düşüklüğünü de getiriyor. Yani tasavvuf deyince bir hırka bir zeytinle yaşamanın adıymış. Ta Fudayl bin İyad zamanında tasavvuf başlarken. Şimdi medya tasavvuf erbabı ile şeyhlerle alay edeceği zaman araba modellerini söyleyerek alay ediyorlar. Şeyh Efendi'nin arabasından Türkiye'de 3 tane var. Şeyh Efendi'nin korumaları var. Hani Allah seninleydi? Ne korumayla dolaşıyorsun şimdi? Demek ki büyüdü, cıvığı çıktı. Bir zamanlar tekkeler, polislerin, jandarmaların basıp içindekilerini zikir yaparken zindanlara götürdüğü yerlerdi. Şimdi neredeyse devlet erkanı zikir meclislerine katılacaklar. Lakin zikirde kaç melek var, bunu bir türlü tespit edemiyoruz. Bir kalite düşüklüğü yaşıyoruz. Kardeşler, asla bizim teravihimizle müziğin buluşturulması, Ramazan'la cazın bir araya getirilmesi, Kur'an'la eğlencenin aynı filmada, aynı tabloda reklam edilmesi kesinlikle kabul edebileceğimiz şey değildir. Allah'a sığınırız. Yapanlar için affı mağfiret dileriz. Ve kendimizi ibra ederiz bu hatadan. Böyle bir şeye bulaşamayız. Kim böyle bir şeye katılmışsa istiğfar etmelidir. İstiğfar etmelidir. Ayini şerif olmaz. Ne demek ayini şerif? Ayin kelimesi İslami bir kelime değil bir defa. Çok konuşursam başım derde girer. Birilerini rahatsız ederim. Ayin kelimesi Müslümanlara ait bir kavram değil. Bizde ibadet olur. Hristiyanlar ayin yaparlar. O da şerif olmaz, rezil olur. Çünkü Mekke'ye bi'setiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra İsa aleyhisselamın şeriatı neshedilmiştir. Kilisedeki hiçbir ayin ondan sonra şerif asla değildir. Şeref, azamet Kabe'nin etrafında yapılan işlerdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindedir. O sünnetin dışında şerefli hiçbir şey olamaz. Zikrullah'tır şerefli. Kur'an-ı Azimuşşan'dır şeref sahibi. Böyle basit bir isim ne olacak diyemezsin sen. Dersen eğer, Süleyman Çelebi 10 sayfalık şiir yazdı, içindeki hasretini döktü. Çok güzel, hoş şeyler. Hoş, gerçekten çok güzel. İnsanın duyguları kabarıyor. Yorumlanabilecek 3-4 cümle var içinde ama yorumdur o. Fakat şimdi Süleyman Çelebi'nin naatını okuyanlar, mesela birisi geliyor okuyor, o arada boşluk olmasın diye ne yapıyorlar? Ne sandviç yiyorlar? Bir aşır okunsun Mevlüt Han gelinceye kadar. Çerez olarak Kur'an kullanılıyor şimdi. Sapıklık böyle başlıyor. Kur'an arası Mevlüt değil ki o da bir eğrilik türü tabii. Mevlüt arası, Mevlüt Hanlar ses akordini ayarlayana kadar, hoparlör düzenini kurana kadar Kur'an okunsun o arada. Ara çalgılar gibi. Neuzu billah. Ne hale gelin? Böyle şey olur mu? Burada bu uygulamayı yermekle Süleyman Çelebi'nin duygularını yermek arasında fark var. Ama Süleyman Çelebi'nin de içinde bir kanserojen mikrop olmasaydı Allah ona bunu musallat etmezdi. Bir samimiyet sıkıntısı olabilir. Padişah'tan ulufe içinde yazmış olabilir. Kalbini Allah biliyor. Ama her halükarda hoş, güzel bir naat, peygamber sevdasını aleyhissalatü vesselam dile

0: getiriyor ama uygulama ne gibi biliyor musunuz kardeşler? Doyamadım şu sabah namazına deyip 6 rekat sabah namazı kılsa bir Müslüman. Vermiyorum lan selam, doyamadım bu namaza. Var mı böyle bir namaz? İbadet kalıp halinde yapılır. Ebu Bekir'in kıldığı gibi kılacaksın kardeşim. O da Resulullah'a gördüğü gibi kıldı aleyhissalatü vesselam. O da Cebrail'e bakıp namaz kıldı. Dinle oynamanın her türlüsü sakıncalı. Farzı sünnet seviyesine indirirsen sapıklık yapmış olursun. Sünneti de farz seviyesine çıkarırsan sapıklık yapmış olursun. İşin ne senin? Sen kulsun. Kul teslim olur. Peki ya Rabbi der, yerine git. Adın Müslüman senin. Müslüman teslim olmuş adam. Karıştıran adam, fitne çıkaran adam demek değil. Kardeşler, topluca Allah'a sığınmak zorundayız. Biz beğendik beğenmedik diye Allah ibadetlerimizi kabul etmeyecek. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Sadece muttakilerden kabul eder. Müttaki olmanın en büyük şartı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmaktır. Onun izinden giden, onun sünnetine uyanlar takva ölçüsüyle yaşamış olurlar. Onun dışında her bid'at dalalettir. Bunu hoca da yapmış olsa bir şey değişmez. Efendim filan fetva makamı da yapmış olsa hiçbir şey değiştirmez. Halka şirin görünmek putperestliğin temel maddelerindendir. Çünkü Kur'an bu şirin görünmeyi şirkin formülü olarak... Niye ibadet ediyorsunuz? Zülfe, zülfe. Şirin görünme mantığı diyorlar. Şirkin temel mi? Halka şirin. Allah'ın rızası peşinde koşulur. Halkın rızası peşinde koşulan şeyin adı ibadet olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotek 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotek 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotekankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
11: Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekgi.

0: Evet kıymetli dostlar, cümleten akşamınız hayırlara vesile olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet, bir sezonu noktalamıştık en son sizlerle birlikte. Tekrar sezonumuza bismillah diyoruz. Bu hafta benim de çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir hocamızla birlikte olacağız inşallah. Hocamızla işleyeceğimiz programımızın konu başlığı Medeniyetin Beşiği Aile. Evet, ben çok fazla bekletmeden hocamıza dönmek istiyorum. Bu hafta Yusuf Kaplan hocamızla birlikteyiz inşallah. Evet, hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar, hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun hocam. Hocam bizler sizi acizane biraz tanıyoruz. Dinleyicilerimizin de tanıması açısından Yusuf Kaplan kimdir diyerek başlamak istiyorum. Buyursunlar.
1: Bu sürpriz oldu. Ya bir insanın kendisi tanıtması iyi bir şey değil. Ne söyleyeceğim ben şimdi?
0: Gönlünüzden ne koparız hocam?
1: Şöyle, yani şöyle diyebiliriz. Yani böyle biraz sıra dışı bir cümle kuralım. Yani ben işte dışarıda doktora yaptım Londra Üniversitesi'nde. Sinema alanında. Güzel sanatlar okudum. Aile zoruyla tıbba yazdım. Gitmedim. Hani babamın baskısıyla. Adam manyak mıdır nedir yani? İlle tıbba gideceksin diye tutturdu. Dedim ya ben okumak istemiyorum abi. Tıp okumak istemiyorum. Yani zorla yazdım. Onların da işte öf bile deme diyor ya ayette.
0: Evet.
1: Onların da şey olsun diye. Ama gitmedim yani ben. Tıbba gitmedim. Yazdım, kazandım İzmir. Sonra gittim, güzel sanatlara kaydoldum. Tabii onların haberi yok, dünyadan haberi yok. Sinema, televizyon bölümü. Babam artist mi olacaksın falan diyordu. Yani sinema çok berbat durumda. Televizyon, sinema, gazete. Yani Türkiye'de yaşanan yıkım özellikle medyadan geldi. Yani asıl büyük darbeyi medyadan yiyorum. Yani ailenin çökmesi oradan söz konusu oldu. Yani televizyon, sinema, dolayısıyla sosyal medya şu an aileyi çökertti. Ta o zamanlar işte 1970'ler yani 70'lerin ortaları 76, 77, 78 ortaokul, lise 1, lise 2 falan o zaman karar vermiştim ben sinema okuyacağım diye. Yani babama şunu söyledim. İlle tıp diye ısrar edince dedim ki hastaneye düşen insanlara doktorlar bakıyor, devlet bakıyor, bakmak zorunda. Ama toplum hasta, toplum hasta eden şey de bu medya dediğimiz rezalet. Yani bunun üzerine gitmemiz lazım. Yani savaş artık kültürel olarak elektronik bir kolonyalizm var. Dolayısıyla kültürel olarak verilen bir savaş. Türkiye fiilen işgal edilmedi ama zihnen içeriden ele geçirildi. Vesaire yani böyle başladı benim hikaye. Yani, ama ben medeniyet fikrine sinemadan geçtim. Yani sinemanın özelliği de medeniyetin özelliği de kuşatıcı olmasıdır. Yani sinema sözlü, yazılı ve görsel kültürün bütün özelliklerini barındırır. Medeniyette bütün tarih boyunca gelmiş, geçmiş sözlü kültürlerin, yazılı kültürlerin, görüntülü kültürlerin toplamıdır aslında. Yani böyle enteresan bir buluşma noktası var medeniyetle sinemanın. Dolayısıyla aslında buradan İslam'a geçiş yapabiliriz. İslam bütüncül bakışı bize öğretiyor. Dolayısıyla parçalı bakış seküler bakıştır. Yani dünyayla ukbayı ayırmak, fizikle fizik ötesini ayırmak, maddi olanla manevi olanı ayırmak İslam'da yasaktır. Yani böyle bir şey yoktur. Yani İslam hayatın bütün alanını kuşatır. Yani böyle enteresan bir tarafı var. Çağı tanıma bakımından, çağın imkanlarını, araçlarını falan tanıma bakımından İslam'ın derinlemesine kavranılması aslında çok güzel imkanlar sunuyor bizim önümüze ama maalesef biz tam tersi bir yerdeyiz. Yani ben açıkçası şunu söylüyorum. Çağı tanıyabilecek durumda değiliz. Şöyle yani asıl cümle şu, Biz içinde yaşadığımız dünyayı tanımıyoruz. İçinde yaşadığımız çağı tanımıyoruz. İçinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız. Tanıyamadığınız bir çağı değiştiremezsiniz. Değiştirme iddiasında bulunamazsınız. Adama gülerler. O yüzden Hazreti Peygamber aleyhisselam tam çağın ortasına gönderildi. Ya dağ başına gönderilmedi. Tamam mı? Yani dağ başına yani bir şekilde bir arada alırdı vahyi. Dolayısıyla orada inzivaya çekilirdi. Olur biterdi her şey. Hayır. Vahyi aldı ve yere indi. Yani gökten vahiy yere indi. İndirildi. Hazreti Peygamberle ete kemiğe büründürüldü. Dolayısıyla vahiy gelmeden önce Hilful Fudul vardı değil mi?
0: Evet.
1: Hilful Fudul'da Hazreti Peygamber gencecik bir delikanlı çiçeği burnunda yani kötülüklerle savaşan, mücadele eden bir teşkilatın, oluşumun, hareketin içinde buluyor kendisini. Ve orada da kilit rol üstleniyor. Yani el-emin sıfatını orada alıyor. El-emin sıfatı Hazreti Peygamber'e aleyhisselam, buraya dikkatinizi çekmek isterim. Dinleyicilerin de özellikle dikkatini çekmek isterim. El-emin sıfatı vahiyden sonra el-mü'mine dönüşecek. İman gelecek. El-emin dolayısıyla el-mü'min olacak. Yani burada kelimelerle oynuyor, dans ediyoruz. Yani iman, emin, dolayısıyla mümin, eman, emniyet, teminat bunların hepsi aynı kökten kelimeler. Kur'an-ı Kerim muhteşem bir kitap. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de ayet var malum. Yani kitabı anlayasınız diye Arapça indirdik diye buyuruyor Allah-u Teala. Bazen düz mantık, gerizekalı insanlar. Aynen öyle diyorum. Düz mantık böyle ezbere, İslam'la ilgili ezberler olan çok özür dilerim. Biraz tepem atmış durumda bu konularda. Yani sosyal medyada, şurada burada, Türkiye'de, televizyonlarda bir sürü sağda solda konuşan Profesör Avicittin diyorum ben. Başka bir şey, özür dilerim. Çok kötü. Yani İslam'ı tanımıyor, dünyayı tanımıyor, dünyayı da tanımıyor. Batı'yı da tanımıyor, kendisini de tanımıyor. Böyle ahkam kesiyor. Böyle acayip bir tür var. Yani gerçekten. Yani İşte diyorsun ki kitabı anlayabilmeniz için Müslümanlar bile böyle. Yani İslami dünya görüşünü benimseyen insanlar bile böyle. Yani nasıl yani ben Arapça öğrenmek zorunda mıyım kitabı anlamak için? Evet, öğrenmek zorundasın. Yoksa kitabı anlayamazsın. Kitabı anlamaktan maksat nedir? Bir dünya kurmaktır. Yani oradan matematik çıkarmaktır, fizik çıkarmaktır, mimarlık çıkarmak, İbn-i Sina çıkarmaktır. Gazali çıkarmaktır, Razi çıkarmaktır, Sinan çıkarmaktır, Itri Dedefendi çıkarmaktır. Kur'an medeniyetin, bir medeniyetin ana kitabı. Yani dolayısıyla oradaki sözün ettiğim, yani İslam'ın hedefi, Kur'an-ı Kerim'in hedefi İbn-i Arabi, İbn-i Haldun, dolayısıyla Sinan mı çıkarmak diye sorabilirsiniz. Evet, neden?

0: İslam hakkıyla temsil edemiyoruz. Ama bu adamlar öyle değil. Sinan öyle değil mesela. Yani Sinan mesela burada anlatması radyo olduğu için biraz zor ama anlatmaya çalışayım. Süleymaniye Camisi inşa ediliyor. Harıl harıl çalışıyor herkes. Tamam mı? Yani o da onların başında. Ondan sonra bakıyorlar ki şey bir hareket yapıyor elleriyle. Önüne eğilerek kollarıyla önüne eğiliyor rüküye gider gibi. Böyle ellerini önüne doğru uzatıyor. Sinan çekilin diyor. Oradakilere önümden çekilin diyor. Çekilin çekilin diyor. Adam ne yapıyor biliyor musun? Adam önünde Kabe getiriliyor önüne. Önünde Kabe var. Kıbleyi tayin ediyor. Allah Teala o kadar güzel Müslüman ki bu adamlar. Tamam mı? Kabe'yi önüne getiriyor adamın ya. İnşaat halinde. Yani bu nedir? Teslimiyet işte. Teslimiyet temsiliyeti de beraberinde getirir. Bizim sorunumuz İslam hakkıyla teslim olamamak. İslam hakkıyla teslim olabilmenin yolu nedir? İslam'ı ve dünyayı, içinde yaşadığımız dünyayı en iyi şekilde tanıyabilmektir. İçinde yaşadığınız çağı tanıyabilmektir. İçinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız dediğim gibi tanımlanırsınız. Tanırsanız tanımlamaya başlarsınız. Yani bu önemli bir şey. Mesela tarihi yapan insanlar, tarih yapan toplumlar, milletler tarifi yapan toplumlardır. Bakın dikkat edin. Tarifi kim yapıyorsa tarihi onlar yapıyordur. Bu kadar. Yani bizim tarihimizin tarifini kim yapıyor? Yani bizim tarihimizi kim yazdı tarih kitaplarımızı? Rahmetli Cemil Meriç söyledi. Yani Batılıların en büyük zaferi Haçlıların en büyük, hatta öyle söyledi. Haçlıların en büyük zaferi bizim tarih kitaplarımızdır dedi. Yani öyle bir tarih kitabı yazılıp ki yani Abdülhamit aşağılık bir adam olarak sunuldu. Halbuki hiç net söylüyorum. Abdülhamit Osmanlı sultanları içinde en büyüğüdür. Yani ifrat tefrit diyeceksiniz. Hayır. Yani biz o kadar gerizekalı değiliz. Yani Abdülhamit Osmanlı sultanları içinde en büyüğüdür. Yani en zor zamanda çok zor işleri başarmıştır. Büyük işleri başarmıştır. Osmanlı'nın ayağa kalkmasını sağlayabilecek bir atılım gerçekleştirmiştir. Yani hilafetin bu kadar belki de halifelik tarihinde yani çok kısmi dönemler hariç bu kadar etkili olabildiği bir dönemde olmamıştır. Abdülhamit döneminde olduğu kadar. Dünyanın neresine giderseniz gidin şu an Abdülhamid'in izlerini görebilirsin. Her yerde. Bu enteresan bir şey. Şimdi yani Abdülhamid'le ilgili böyle şimdi birileri aşağı alıyor. İşte Kızıl Sultan diyor. Birileri de Ulu Hakan diyor. Falan yani bu tartışmanın içinde değilim ben. Başka bir yerde. Yani söylediğim şeyin ne kadar ikna edici olduğunu yani ne kadar saplantısız olduğumu ispat etmek için şunu söyleyeceğim. Yani dört tane cümle kurayım. Yani ikisi Abdülhamit dönemiyle ilgili. İkisi bizim dönemimizle ilgili. Yani şu an yaşadığımız dönemle ilgili. Şöyle Abdülhamit Abdülaziz'den Sultan Abdülaziz'den devraldığı mirası devam ettiriyor. Yani nedir o miras? Osmanlı'nın ayağa kaldırılması. Yani özellikle endüstrileşmesi, sanayileşmesi vesaire. Bunun altını çiziyorum. Orada dolayısıyla eğitim kurumlarını dolayısıyla büyütüyor. Çok güçlü eğitim kurumları açıyor. İşte mühendishane, tıbbiye şahane, sanayi nefise vesaire bir sürü tonlu okul açıyor. 33 yıllık hükümranlığı döneminin ilk yarısında yani bayağı ciddi bir eğitim yatırımı yapıyor. Şu anda öyle bir yatırım yapıldı. Niceliksel bir yatırım mı? Yani özellikle AK Parti dönemini katlediyorum. Niceliksel bir yatırım yapıldı. Fatih tabletleri verildi. Yani tam intihar etmişler gibi çocuklara. Tablet verildi ya. Çocuklara tablet verilir mi? Hepsi manyak mısın? Çocuğa tablet verilir mi? Adına Fatih diyerek. Yani tam bir soygun yapıldı orada. Türkçesi bu. Ben rahat konuşuyorum. Radyonuza zarar verin bilmiyorum ama.
1: Yok yok hocam siz rahat olun.
0: Evet. Ben doğruya doğru yanlış yani. Biz Müslüman adamız ama yıkmadan, dökmeden, kırıp dökmeden doğruları söylemek lazım. Yanlıkları da söylemek lazım. Yani biz söylediklerimiz kadar söylemediklerimizden de hesaba çekileceğiz. Asıl hesaba söylemediklerimizden çekileceğiz. Aslında onu da söyleyeyim.
1: Evet hocam,
0: Neyse.
1: bu şekilde gayet güzel. Aslında çok

0: da mutluyum bu durumdan.
1: Ama dur, Mede, dur.
0: Yo,
1: İki
0: yo,
1: tane...
0: dinliyorum ben sizi.
1: İki cümle kuracağım Abdülhamit'le ilgili.
0: Buyursunlar.
1: Tane Abdülhamit'le ilgili, iki tane de günümüzle ilgili bir cümle kuracağım. Onun altyapısını oluşturuyorum. Yani şimdi bakın, Abdülhamit batılı eğitim kurumlarını pekiştirdi Türkiye'de. Osmanlı döneminde. Abdülaziz'den devralan miras. İlk yarısında, hükümranlığının ilk yarısında baktı ki bu iş sakat. Yani kendi kuyusunu kazıyor. Ülke, devlet kendi kuyusunu kazıyor. İşte buradan aileye falan geçelim. Yani bir şekilde İslami eğitim kurumlarına mecburen yatırım yapma ihtiyacı hissetti. Yani dolayısıyla hakikaten, ama nefesi yetmedi, onu söyleyeyim, uzatmayayım bunu. Burada kuracağım iki cümle şu. Ama çok güzel iki cümle, yani tam serlevhalık iki cümle. Birincisi, yani burada mütevazı olmaya gerek yok. Gerçekten tarihe geçecek güzel cümle. Bir, Sultan Abdülhamid'in açtığı okullardan yetişen birinci nesil Abdülhamid'i tahttan indirdi. Tamam. Şu an aynısını yapıyoruz. Sultan Abdülhamid'in açtığı okullardan yetişen birinci nesil Abdülhamid'i tahttan indirdi. Sultan Abdülhamid'in açtığı okullardan yetişen ikinci nesil Osmanlı'yı tarihten sildi. Tamam. Yani dolayısıyla nereye geliyor? Eğitime geliyor. Yani dolayısıyla gerçekten Türkiye'de Osmanlı döneminde başlayan büyük hatalı bir şekilde başlayan eğitim ne diyelim yolculuğu, batılılaşma süreci Türkiye batırdı. Yani Osmanlı'yı batırdı bir şekilde. Şu an geldiğimiz noktada da enteresan bir yere doğru gidiyorum. Yani 2000'li yıllarda yetişen nesil, iki cümlede burada kurayım. 2000'li yıllarda yetişen nesil Türkiye'yi terk ediyor. 2020'li yıllarda yetişen nesil İslam'ı terk ediyor. Yani dolayısıyla buradan bağlayacak olursam, baştan kurduğum cümlelere ne dedim? Kitabı anlayabilmek için Arapça bilmek zorundayız. Yani Arapça olmadan kitabı anlayamayız. Yani nesilleri böyle mi kurtaracağız? Evet, böyle kurtaracağız. Yani ben yeni gazalileri çıkardığım zaman, yeni razileri, yeni Sinanları, Itrileri, Dede Efendileri çıkardığım zaman benim önümde hiçbir engel kalmayacak. Tamam mı? Hiçbir zaman iktidar olmayayım. Yani siyasi olarak şu an Tayyip Erdoğan, izliyoruz ülkeyi Tayyip Erdoğan yönetiyor. Öyle bir şey yok. Yani şu an ülkeyi Tayyip Erdoğan yönetmiyor. Keşke öyle olsa. Yani. Keşke. Türkiye'nin ekonomisinin %80'ine Tayyip Erdoğan dolayısıyla hükümet hakim değil. Yani %80'ine 350 aile hakim. 350 ne Türk ne Müslüman bunlar. 350 sabotaj şebekesi diyor ki buna. Tamam mı? 350 aile ülkenin ekonomisinin %80'ini kontrol ediyor. Tayyip Bey 10 sene önce otomobil, yerli otomobil yapmak istedi. Bu adamlara gittik, hoşlara moşlara bilmem nelere falan filan. Dedi ki bana dedi yardım edin dedi. Dolayısıyla milli otomobil yapacağız, yerli otomobil. Adamlar kovaladılar Tayyip Erdoğan'ı. Ne oldu? Yapıldı bu. Yapıldıktan sonra şimdi arkasından koşturup duruyorlar. Ya bizi de alın, bizi de alın, bizi de falan. Yani şunu söylüyorum. Ekonomiye, ülkenin ekonomisine %80'le ülkeyi yöneten, 25 yıldır yöneten iktidar hakim değil. Ya işte millet hakim değil. Yani onu söylüyorum. 350 Sabatay aile hakim. Yani bunlar ne Müslüman ne Türk. Bunlara beyaz Türk diyorlar. Kendileri öyle bir isim yaptılar. Yani bunu Ayşe Barım hikayesinde gördük. Bakın en iyi toplumun anlayabileceği, herkesin dinlediğinde anlayabileceği bir örnek veriyorum. Ne oldu? Ayşe Barım kim? Yani Ayşe Barım bütün televizyonlarda, dizilerde, şurada burada falan, sinema filmlerinde oynayan oyuncuları belirleyen, senaryoları, senaristleri belirleyen Dükal'ın başındaki kadın. Yani adam, kadıncağız, kadın Dükal'ı kurmuş. Tamam mı? Yani hangi konular seçilecek, hangi konular nasıl işlenecek, hangi adamlar popüler yapılacak, hangi Türk ve Müslüman olmayan aşağılık Sabatay, Yahudi, Ermeni, Rum popüler yapılacak. İşte bakın, mumlarla cenazesi kaldırıldı adamın. Mumlarla. Yani Müslüman gibi gözüküyor, bizden gibi gözüküyor. Öyle yaşıyor. Ondan sonra köşeye dönüyor. Yani milletin meyini yiyor, popüler oluyor. Milletin sırtından geçiniyor. Ondan sonra geberip gidince de bu insanlar, aynen öyle diyorum, çok özür dilerim,

0: Yani bakıyoruz ki adam Bülbül Deresi'ne gömülmüş. Yani şeye gömülmüş. Zeytinburnu Zincirli Kuyu'ya gömülmüş. Ne var burada? İşte burada Sabatay tayfası var. Yani ölene adam yaşar, Müslüman gibi yaşıyor. Yani bütün şeye hakim. Sezen Aksu kim ya mesela? Sezen Aksu kim? Biri söylesin bana. Ben yorum yapmıyorum. Sadece isim veriyorum. Ve bunlar ne kadar popüler oldular. Yani bizim zihin dünyamız, hayal dünyamız nasıl şekillendirilir? Duygu dünyamız nasıl şekillendirilir? Kim bunlar lan? Yani hakikaten insan çıldırıyor. Yani acayip bir şey bu. Bizim bunlar aileyi çökerten insanlar. Toplumu çökerten insanlar. Tamam mı? Yani bu şey 350 Sabatay şebeketi, Selanik çetesi diyoruz buna. Selanik'ten gelen bütün insanlar işte bu çetenin üyesidir demiyoruz. Selanik'ten gelen çok güzel Müslümanlar da var. Yani bunun altını çiziyorum. Yani kimsenin kalbini kıracak adam değilim ben. Yani sonuçta ama bir şey söylüyorum. Yani ülkenin kaderini şekillendiren çok küçük bir azınlık var. Yani bugün 40-50 bin kişi bunlar toplam. Ve biz hala uyuyoruz. Hala bu toplumun başına ne geldiğini bilmiyor. Bakın ne diyorum ya. Bu toplum başına ne geldiğini bilmiyor. Yani oysa bir toplumun başına gelebilecek büyük cümle bu. Çok büyük bir cümle. Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket başına ne geleceğini, başına geldiğini bilememesidir. Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket başına ne geldiğini bilememesidir. Yani derken direkt isim derken neyi kastediyorsun mübarek?
1: Yani hocam kişi isimlerinden bahsediyorum.
0: Ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum.
1: Yok ondan değil hocam, sanatçılardan.
0: Sanatçı veriyorum yani, hiç şey yapmadan, yargılamadan veriyorum. Genel bir şey söyledim.
1: Eyvallah hocam, sıkıntı yok, devam.
0: Bilsin yani, insanlar bilsinler kardeş. Yani insanlar bilsinler. Yani Sezen Aksu gerçekten bu ülkenin kültürünü, dolayısıyla medeniyetini temsil ediyor mu? Soru soruyorum yani ben. Tamam mı? Yoksa başka bir şey mi yapmaya çalışıyor? Onu soruyorum yani. Başka bir şey değil. Yani ama yani bizim bütün şöyle söylüyorum yani Sezen Aksu'yu geçtim. Yani genel insanların kafasında oturması için isim bazen önemli. Yani genel konuşuyorsun. Yoksa şeyde kalıyor, havada kalıyor. Mesela yani bütün popüler müzik endüstrisi. Yani şey hariç, Barış Manço hariç bir tane o adam vardı bak. Barış Manço yerli bir adamdı. Yerli bir adamdı. Yırtınıp durdu hatta. Tam tek başına savaşan bir ordu gibiydi Barış Manço. Yani Barış Manço öldükten sonra Barış Manço'nun kıymeti az buçuk anlaşıldı. Ama henüz tam anlayabilmiş değiliz. Barış Manço'nun sesi, tınısı, yani seçtiği parçalar dolayısıyla Anadolu Rock'ı diye adlandırılan bir şey vardı. Yani yerli bir adamdı. Tamam mı? Bu ülkenin kültürünü yani özellikle mesela batılılaşmayla ilgili, batılılaşmanın ne kadar berbat bir şey olduğunu o çocukları televizyonlara çıkarıp acayip bir şekilde anlatıyordu. O çocuklara yani. 5-6 yaşındaki çocuklara bile adam çok iyi bir şekilde anlatıyordu. Yani ben Barış Manço'nun şimdi bunu hiç düşünen olduğunu bilmiyorum. Ben öteden beri düşünüyorum. Yani tıpkı Özal gibi böyle normal bir ölümle ölmediğini düşünüyorum. Yani bir şekilde çünkü bayağı ileri gitti. Bazı adamları rahatsız etti. Tedirgin etti. Bakın buradan da söylüyorum yani bayağı olay olabilecek bir şey söylüyorum. Barış Manço'nun ben tabii doğal bir ölümle ölmediğini düşünüyorum. Yani tıpkı Özal gibi. Yani Özal zehirlendi. Yani kendi oğlu da anlattı geçen televizyonda Ahmet Özal. Yani işte Hacettepe Üniversitesi'nden babası gömülüyor. Gömüldüğü gün, ertesi gün Hacettepe Üniversitesi'nden bir doçent arıyor. Bunu paylaşıyorum bakın yani bilmeyen, duymayan insanlar duysun. Diyor ki babanızın diyor kanı var bizde diyor. Yani bilginiz olsun diyor, haberiniz olsun diyor. Ondan sonra ertesi gün koşu koşu kanı almaya gidiyorlar. Orada söylenen şey şu. İşte bir hemşire ondan sonra dökmüş. Ya memleket hakikaten çok berbat durumda. Bildiğiniz gibi değil yani. Yani bizim bu ülkenin ben şunu söylüyorum ya, burada söyleyeceğim şey bu. Bu ülke, bu ülkenin has çocuklarının elinde değil. Anadolu çocuklarının elinde değil. Yani adam yerli otomobil yapmaya çalışıyor. Adama diyorlar ki defol diyorlar. Yani böyle ülkenin önde gelen

0: iş adamları vesaire. Böyle neyse. Yani nereden geliyoruz? Yani ben kitabı anlamaktan bahsettim. Yani kendinizi tanıtın falan dedim. Sinemadan, müzikten, pardon sinemadan ve medeniyetten dolayısıyla sinemadan medeniyete geçtiğimi dolayısıyla İslam'ı daha iyi anlayabilecek, bütüncül olarak anlayabilecek bir yer yakaladığımı yani söyledim. Yani bütüncül bakışım. Medeniyet de sinemada bütüncül bakışın imkanlarını sunuyor. Bu enteresan bir şey. Yani Müslümanlar aslında sinemada çok büyük işler yapabilir. Henüz ama sinemayı anlayabilmiş durumda değiliz. Şu an son AK Parti iktidar döneminde iyice zavallı duruma düştük. Yani maalesef. Yani televizyonlar, sinema sektörü, film sektörü, müzik sektörü hepsi döküldü yani. Allah yardım etsin diye.
1: Hocam müsaade buyurursanız ben biraz daha aile özeline dönmek istiyorum. Siz çok güzel bir giriş yaptınız. Allah razı olsun, gerçekten çok hassas noktalara değindiniz. Ben programımızın da başlığı olduğu gibi aile son kalemizdir demek istiyorum. Sizce bu kaleyi yeniden güçlendirmek için devletimizin eğitim kurumları ve medyanın yapabilecekleri bir yana, bugün bir anne babanın kendi evinde atabileceği en önemli adım nedir diyerek soruyorum sizlere.
0: Öyle, zaten onun altyapısını oluşturmaya çalıştım benim söyleyeceklerimi. Yani aile giderse, aile çökerse toplum çöker, toplum çökerse ülke evden gider. Yani dolayısıyla öncelikli olarak bir ülkenin ayakta durabilmesi için toplumun sağlam olması lazım. Değerlerine sahip çıkıyor olması lazım. İnançlarına, değerlerine, kültürüne, tarihine sahip çıkıyor olması lazım. Onun için de güçlü ailelerden oluşması. Yani güçlü aileler, güçlü toplum, dolayısıyla güçlü ülke. Şimdi ben onu anlatmak yani bizim nasıl çökertildiğimizi, nasıl zaafa uğratıldığımızı, nasıl bir medeniyet krizi yaşadığımızı anlatmaya çalıştım. Geçtiğimiz günlerde Malezya ve Singapur'a gittim üniversitelere konferans vermeye. Yani özellikle mesela Singapur 6 milyon nüfuslu bir ülke. Ülke şehir. Yani başka şehri yok. Malum. Orada bir tane Müslüman hanım cumhurbaşkanlığı falan yaptı bir dönem. Ondan sonra yani o %16-17 civarında Müslüman var. Onu da söyleyeyim. Müslümanlar azınlıkta tabii ki. Daha çok şey var. Çin kökenli insanları var. Ama ilginç bir şey var. Yani mesela tecavüz suçu veya uyuşturucu suçu idam. Bu oradan idam. Tamam mı? Ondan sonra işte ne diyelim, zina suçu, işte onun bunun karısına, kızına takılan tiplere acayip bir şekilde meydan dayağı çekiyorlar. Yani böyle bir şey. Şimdi toplumun hiçbir şikayeti yok. Yani toplum bayağı sakin, temiz bir toplum. Malezya daha enteresan. Yani Malezya'yı ben epey gezdim, tozdum. Daha önceden de çok gitmiştim. Ama bu sefer ilginç bir şey gördüm arkadaşlar. Onu özellikle hatırlatmak istiyorum. Malezya'da Teknoloji Üniversitesi'ne gittim. Yani oranın İTÜ'sü, ODTÜ'sü vesaire, öyle düşünün. Orada konferans vermeye gittim. Şimdi hikaye ne biliyor musun? Bakın, Malezya Teknoloji Üniversitesi. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Malezya'da uygulanan sistem söylüyorum. Bak, kafayı yeriz. Kafayı yedirtecek bir şey söylüyorum. Yani bizim başımıza ne geldiğini buradan anlayabilirsin. Malezya'daki teknoloji üniversitesinde başörtüsüz Müslüman profesör yok. Başörtüsüz kadın. Yok. Yani baskı olduğu için değil, bayağı liberal bir toplum. Tamam mı? Ama 2 yaşından itibaren İslami bir nesil yetiştirmek için, yani bizde de seküler, laik bir nesil yetiştirmek için, yani böyle acayip bir numara dönüyor Türkiye'de. Malezya'dan örnek veriyorum. Bak, Malezya'da 2 yaşından itibaren çocuklara İslami bir kimlik, kişilik, karakter, ahlak dolayısıyla kazandıracak bir eğitim veriyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla Malezya Teknoloji Üniversitesi'nde ezan okunuyor. Herkes işini gücünü bırakıyor. Camiye koşuyor. Herkes. kütüphanecisi, temizlikçisi, profesörü bilmem nesi. Herkes camiye koşuyor. Camiler tıka dolu. Tamam mı? Şimdi yani bu üniversite ne peki? Bu üniversite ne? Bu üniversite yobazlığın dili diyeceksiniz. Yani Türkiye'deki gerizekalı tiplerin algıları bu. Tamam mı? Bu üniversite dünyanın ilk 50 üniversitesinden birisi. Bazı kalemlerde ilk 10'a girmiş. Tamam mı? Bizim ilk 50'ye giren üniversitemiz yok. İlk 100'e giren üniversitemiz yok. İlk 500'e giren üniversitemiz bir iki tane işte. Tamam mı? Bunlar kafamızı şişiriyorlar. Acayip bir şekilde bizi perişan ediyorlar. Yani ben onu söylüyorum. Bakın, bizim çok açık ve net bir şekilde İslami bir eğitim sistemi kurmamız lazım. Yani bizim medeniyet dinamiklerimiz üzerinden sistemimizi kurmamız lazım. Yani bir ülkenin eğitimi medeniyet dinamikler üzerinden kurulabilir. Başka türlü olabilir mi? Yani Fransızlar gelip Çin modelini alıp uygulayacaklar olduğu gibi. Yani Çin sistemini alacaklar. Ondan sonra ne bileyim Almanlar gelip ondan sonra İslami bir eğitimlerini uygulayacaklar baştan sona kadar. Bu saçma bir şey. Yani bu olacak bir şey değil. Yani her medeniyet, her toplum kendi medeniyet dinamikleri doğrultusunda kendi eğitim sistemini kurar. Dolayısıyla o eğitim sisteminin amacı da kendi insan tipini, toplum tipini, aile tipini dolayısıyla inşa etmeye, yetiştirmeye dönüktür. Tamam mı? Bizim Türkiye'de durum hakikaten çok fecaat. Yani acayip bir şekilde dış cephede çok güçlüyüz, iç cephede berbat durumdayız. Yani dış cephe hakikaten Türkiye ta Somali'ye kadar, ne bileyim Libya'ya kadar gitti. Şaka falan değil. Suriye'yi tertemiz yaptı. Tamam mı? Ama iç cephe çöküyor. Berbat durumda. Kendi çocuklarımızı bile koruyabilecek durumda değiliz. Liselerdeki çocuklarımızın %95'i gitti. Bakın çok ciddi bir uyarı bu. Söylüyorum bakın, tekrar ediyorum. Liselerde okuyan çocuklarımızın %95'i gitti. Bu ülkenin kültürüyle, tarihiyle, medeniyetiyle, iddialarıyla, hayalleriyle, rüyalarıyla ilişkileri sıfır. Tamam mı? Karı kız peşinde koşturuyorlar. Hedonizmin kölesine dönüştüler. Yani üniversiteler, bak bir şey daha söylüyorum. Yani dünyayı görmüş geçirmiş bir adam olarak konuşuyorum. Bütün dünyayı, yani hem bütün medeniyetleri, sular seller gibi düşünce geleneklerini, felsefi gelenekleri yutmuş bir adam. Hem de karış karış dünyaya dolaşan bir adam olarak söylüyorum. Bakın, dünyanın neresine giderseniz girin, üniversitelerin etrafında kitapçılar vardır. Her yerde. Yani ister Suudi Arabistan'a gidin, ister Tanzanya'ya gidin, ister işte Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye gidin. Nereye gidersiniz? Kitapçılar vardır. Chicago Üniversitesi'nin etrafında yüzlerce kitapçı vardır. Yüzlerce. Yani Türkiye'de Chicago Üniversitesi'nin merkez kampüsünde 3 tane büyük katedral vardır mesela. Ben gidince şok oldum ya. Ne oldum dedim ya. Bu ne lan Amerika kim? Yani 3 büyük katedral ne demek düşünün. Tamam mı? Hem akideyi temsil ediyor hem 3 mezhebini temsil ediyor. Veya oluşumunu neyse. Hristiyanlığın. 3 büyük Türkiye'de bir üniversitenin kampüsüne, merkez kampüsüne 3 büyük yerleştirecek. 4 mezhebin temsilcisini oluşturacak şekilde cami yapacaksın. Mesela böyle esprili bir cami olabilir. Why not yani? Neden olmasın yani? Enteresan bir şekilde. Ama bunu hayal edemezsin. Yani Türkiye'de böyle bir şeyi hayal etmemiz bile haram yani bizim. Yatak. Yani burada laiklik var yani. Laiklik. Bu işin Müslüman bir ülke değil. Laik bir ülke. Bunu kafamıza kazımamız lazım. Konjonktür değiştiğinde, Türkiye'deki siyasi konjonktür değiştiğinde canımıza okuyacaklar. Yani biz aile mahalle falan diyoruz. Yani şimdi bakın başörtüsü meselesi açıkta kaldı. Ortadayız. Berbat durumdayız. Yani şu an eğer konjonktür değişsin, siyasi konjonktür, ilk yapacakları iş kamu kurumlarında başörtüsünü yasaklamak oldu. İlk iki, belki de ondan daha tehlikelisini söyleyeyim. Yani ortaokul liselerdeki çocukların başörtüsü takmalarını yasaklayacaklar. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani bunu düşünen yok. Ben düşünüyorum da. Yani benden başka düşünen var mı? Bu meseleleri bilmiyorum. Arkadaşlar, yani liselerde, ortaokulda, ilkokulda hatta başını örten çocuklarımız nedir? Bizim geleceğimizdir. Yani eğer siz liselerden, ortaokullardan başörtüsünü kaldırırsanız üniversiteye gelecek başörtülü çocuk bulamazsınız. Tamam mı? Yani berbat bir yere doğru gidiyor. Allah hanım sonumuzu hayır eylesin. Yani onun için Yani ilk önce ben şunu söyleyeyim. Yani bizim aklımızı başımıza değiştirmemiz lazım. Bu toplum Müslüman mı kardeşim? Buna karar verecek. Müslüman. Müslümansa sistemini İslami ilkeler üzerinden kuracak. Bitti. Yani bu kadar ya. Yani iki, başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın, geçen yayınladım sosyal medyada. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Bunlar çok güzel şeyler. Yani başka yerlerde de herkesin kolay kolay ulaşamayacağı şeyler. Oxford Üniversitesi çok önemli bir atlas yayınladı. Üniversiteler Atlası diye bir atlas yayınladı. Ben üniversitede eğitim felsefesi dersleri veriyorum doktora düzeyinde. Şimdi yani o yüzden özellikle takip ediyorum bu meseleleri. Benden başka da iyi takip eden çok fazla yok maalesef. Şimdi bakın üniversiteler atlası. Dünyanın ilk 3 büyük üniversitesi kime ait? Müslümanlara ait. Tamam mı? Yani bakın ezberleri bozacak bir şey söylüyorum. Dünyanın ilk 3 üniversitesi Müslümanlara ait. Yani 257'de Kayravan, bundan sonra arkasından Zeytuniye var Tunus'ta, arkasında Fas'ta, arkasından 959 yanlış hatırlamıyorsam Eleser var. Ve aynı şekilde 960'larda şey var. Gazali'nin medresesi, Nizamiye medreseleri. Tamam mı? Yani bunlar batılı üniversitelerden, bakın 747 Kayravan Üniversitesi. Yani Oxford Üniversitesi 1226-27'lerde kuruldu. 1280'lerde falan Sorbonne kuruldu. O kadar. 5 asır önce üniversiteleri biz kuruyoruz. Tamam? Dünyadaki üniversiteleri biz kuruyoruz. Ve başka bir şey, bu da bak ezber bozucu bir şey. Kayravan Üniversitesi'ni kuran bir kadın. Kadın. Tamam mı? Erkek değil yani. Tamam mı? Kadın. İşin şey tarafı da esprili taraflarından birisi de bu. Yani şuraya geliyorum. Yani bizim kendi eğitim sistemimiz doğrultusunda kendi çocuklarımızı inşa etmemiz lazım, yetiştirmemiz lazım. Yani dolayısıyla İslami bir ilke üzerinden, değerler üzerinden eğitim sistemi kurmamız lazım. Başka türlü olmaz.
1: Eyvallah hocam. Hocam süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
0: Eyvallah.
1: Programımıza katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bir program daha yapmayı Rabbim bizlere nasip eder temennisiyle.
0: İnşallah kardeşim. Allah yolunu açık etsin.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Güzel yayınlar olsun.
1: İnşallah.
0: Güzel yarınlar olsun. Eyvallah.
1: Eyvallah hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Evet kıymetli dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna geldik elhamdülillah. Yusuf Kaplan hocamızın sözleri çok kıymetlidir bizler için. Sizler için de öyle olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Bu sebepten de sürçülisan ettiysek affola. Cümleten sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki programlarda görüşmek ümidiyle. Selam ve duayla Allah'a emanet olun.

0: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotek 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotek 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotekankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
4: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Evet dostlar, programımızın bu bölümünde Allah-u Teala'nın zikriyle ilgili olan ayetleri inşallah dilimizin döndüğünce sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ayetin birincisine şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse beni anın, zikredin ki ben de sizi anayım. Bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin. Bakara suresi 152. ayet-i kerime. Bir yerinde Rabbinizin lütfundan rızık aramanızda bir günah yoktur. Arafat'tan sel gibi akıp inerken Meş'arül Haram'da Allah-u Teala'yı zikredin. Daha önce sapıklardan olduğunuz halde size doğru yolu gösterdiği gibi onu anın. Bakara suresi 198. ayet-i kerime. Bir diğerinde hac ibadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi veya daha fazlasıyla Allah-u Teala'yı zikredin. İnsanlardan bir kısmı Rabbimiz nimetlerini bize dünyada ver der. Bunların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da Rabbimiz bize dünyada da iyiliği, ahirette de iyiliği ver ve bizi cehennem azabından koru der. İşte onların kazandıklarından payları vardır. Allah çok çabuk hesap görendir. Bakara suresi 200 ve 202. ayet-i kerime. Bir hadis-i şerife göre diyor ki, üç kişinin duası reddolmaz. Yani muhakkak kabul olunur. Birincisi Allah'ı çok zikir edenin. İkincisi mazlumun. Üçüncüsü adil sultanındır diye buyuruluyor. Yine ayet-i kerimelerle devamla buyuruluyor ki, Allah'ı belirli günlerde zikredin. Bakara suresi 203. ayet-i kerime. Ve bir yerinde Rabbini çokça zikret, an, sabah akşam onu tesbih et dedi. Ali İmran suresi 41. ayet-i kerime. Bir yerinde onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Sana tesbih ve tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinden koru buyrulur. Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. Bir diğerinde namaz kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikrediniz. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Bir diğerinde onlar namaza kalktıkları vakit tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az anarlar. Nisa suresi 142. ayet-i kerime. Şüphesiz ki şeytan kumar ve içki ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan men etmek ister. Artık bunlardan vazgeçmeyecek misiniz? Maide suresi 91. ayet-i kerime. Sırf Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri huzurundan kovma. Enam suresi 52. ayet-i kerime. Her mescitte yüzlerinizi Allah'a çevirin ve dini sadece onun için tahsis ederek ona yalvarın. Araf suresi 29. ayet-i kerime. Rablerinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü o aşırı gidenleri sevmez. Yeryüzünü düzelttikten sonra orada bozgunculuk yapmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak Allah'a dua edin. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır. Araf suresi 55 ve 56. ayet-i kerime. En güzel isimler Allah'a aittir. Allah'a bu isimlerle dua edin. Araf suresi 180. ayet-i kerime. Sabah akşam yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle Rabbini içinden an. Gafillerden olma. Araf suresi 205. ayet-i kerime. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a zikir edildiği zaman kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları kat kat artırır ve sadece Rablerine güvenirler.
Enfal suresi 2. ayet-i kerime. Bununla ilgili şöyle buyruluyor. Allahu Teala'yı zikreden insanın kalbinde Allahu Teala'nın korkusu oluşur ve Allahu Teala'yı korkanlar çok büyük insanlardır. Süfyan-ı Servi Hazretleri bir gün şöyle buyurdu. Biz öyle Müslümanlara yetiştik ki içlerinden birine Allah'tan kork denildiği ve böyle bir uyarı sevgiyle yapıldığı zaman ona bir muhabbetle aman Allah'tan kork dediğimiz zaman o sevgiyle karşılardı. Halbuki diyor onların öncesi dönemlerini söylüyor. Halbuki diyor Selvan-ı Servi Hazretleri şimdi kork Allah'tan kork denildiği zaman böyle birine söylesek hemen inciniyor, gocunuyor diyor. İnsanı tersliyor. Ben Allah'tan korkmasını bilmiyorum mu diyor diyor. Öyle ki diyor devrin birinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dediler ki ey Ömer Allah'tan kork deyince diyor koca Ömer heybeti ilahiyeden diyor Allah diyerek diyor bayılıp yere düşmüş ve Allahu Teala'nın korkusuyla tiril tiril titriyordu düştüğü yerde bayılan Ömer diyor. İşte bu da bir Allah korkusudur diye örnek veriyor Süfyan-ı Servi Hazretleri. Evet yine ayete devamla. Allah'a yönelirler, iman edip Allah'ı zikrederek kalpleri huzura kavuşturanlardır. İyi bilinmelidir ki kalpler Allah'ı zikir etmekle huzura kavuşur. Rad suresi 28. ayet-i kerime. De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Nasıl çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. İsra suresi 110. ayet-i kerime. Bir şeyi unuttuğun zaman Rabbini an. Kehf suresi 24. ayet-i kerime. Ey Muhammed! Rablerinin rızasını dileyerek sabah akşam ona ibadet edenlerle birlikte kendini tut, sabret. Sakın dünya hayatının aldatıcı zinetine kapılıp gözünü asabından ayırma. Kötülük yapacağını bildiğimiz için kalbini bizi anmaktan uzaklaştırdığımız, arzularının kölesi olmuş, işi gücü haddi aşmak olan kimseye sakın uyma. Kehf suresi 28. ayet-i kerime. O gün cehennemi mutlaka kafirlerin gözleri önüne dikeceğiz. Onların gözleri ayetlerime karşı perdeliydi. Kelamımı işitemiyorlardı. Kehf suresi 100 ve 101. ayet-i kerime. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya lütuf ve ihsanına kıssadır. Hani bir zaman Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. Meryem suresi 2 ve 3. ayet-i kerime. Sadece Rabbime ibadet ediyorum. Umarım ki Rabbime dua edip de mağrur ve mahzun olmam. Meryem suresi 48.

8. ayet-i kerime. Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et. Beni anmak için namaz kıl. Herkesin yaptığının karşılığını görmesi için zamanını gizli tuttuğum kıyamet mutlaka gelecektir. Taha suresi 14 ve 15. ayet-i kerime. Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Beni anmada ve emirlerimi tebliğde gevşek davranmayın. Taha suresi 42. ayet-i kerime. Nuh da hüküm ile ilim verdik. Nuh'a da hüküm ile ilim verdik. Hani o önceleri bizi yalanlamıştı da biz duasını kabul edip onu ve ailesini bütün büyük sıkıntılardan kurtarmıştık. Enbiya suresi 76. ayet-i kerime. Eyyub'u da hatırla. O bir zaman Rabbine doğrusu ben bir derde yakalandım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti. Enbiya suresi 83. ayet-i kerime. Zünnun olan Yunus'u da hatırla. O bir zaman kızarak kavmini bırakıp gitmişti. Bizim yeryüzünü kendisine dar getiremeyeceğimizi sanmıştı. Sonunda karanlıklar içinde kalıp şöyle niyaz etti. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Doğrusu ben zalimlerden oldum. Enbiya suresi 87. ayet-i kerime. Zekeriya'yı da hatırla. O bir zaman Rabbine, Rabbim beni tek başıma evlatsız bırakma, varislerin en hayırlısı sensin diye yalvarmıştı. Enbiya suresi 89. ayet-i kerime. Gerçekten onlar, yani peygamberler, hayırlı işlere koşarlar. Rızamızı umarak ve gazabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize huşu ile itaat ederlerdi. Enbiya suresi 90. ayet-i kerime. Ey Muhammed! Mütevazi ve ihlaslı olanlara müjdele! Onların Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri titrer. Haç suresi 34 ve 35. ayet-i kerime. Çünkü kullarımdan bir zümre vardır. Onlar, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın derlerdi. Siz onları alaya alırdınız. O kadar ki bu davranışınız beni anmayı unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz. Bugün onları sabırlarının karşılığı olarak kurtuluşa ermekle mükafatlandırdım. Mü'minin suresi 109 ve 111. ayet kerimeler. Öyle insanlar vardır ki onları ne bir ticaret ne bir alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoymaz. Nur suresi 37. ayet-i kerime. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Bizim ayetlerimize ancak kendilerini hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamadan Rablerini tesbih ederler, çok ibadet etmekten vücutları yataktan uzak kalanlar, Rablerine korku ve ümitle dua edenler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak edenler inanır. Secde suresi 15 ve 16. ayet-i kerimeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dostlar, gecenin son saatleri Allah indinde ibadet için çok makbuldür. Mümkün olduğu kadar o zaman Allah'ı zikrediniz. Bu not Cami-i Sayı adlı eserde bulunmaktadır. Ve yine ayette buyruluyor ki, muhakkak Allah'ın Resulünde sizin için, Allah'ın rahmetini ve ahiretin nimetlerini arzulayanlar için güzel bir numune vardır. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Önce müminlerin sıfatlarını beyan ettikten sonra buyurdu ki, Allah'ı çok zikir eden erkeklerle, Allah'ı çok zikir eden kadınlara şüphesiz ki Allah'ın mağfiret ve mükafat hazırlamıştır. Ahzab suresi 35. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikir edin. Ona sabah akşam tesbih edin. Ahzab suresi 41 ve 42. ayet-i kerimeler. Yemin olsun ki Nuh kavminin imana gelmemesi üzerine bize dua etmişti de ne güzel kabul etmiştik. Saffat suresi 75. ayet-i kerime. Kalpleri Allah'ın zikrine

Allah kimi de doğru yoldan saptırırsa onu doğru yola getirecek kimse yoktur. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Kafirler istemeseler de dini Allah'a tahsis ederek sadece ona yalvarın. Mü'min suresi 14. ayet-i kerime. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde dini Allah'a tahsis ederek ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek sadece ona yalvarın. Mü'min suresi 65. ayet-i kerime. Kim Rahman olan Allah'ı anmaktan yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan her zaman onunla beraberdir. Zuhruf suresi 36. ayet-i kerime. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun yanında bulunan müminler kafirlere karşı çok sert, kendi aralarında son derece merhametlidirler. Onların rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'ın lütuf ve rızasını dilerler. Onların yüzlerinde secde izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, derken kuvvetlenmiş, kalınlaşmış, sapı üzerinde dosdoğru dikilmiş bir ekine benzerler ki bu çiftçilerin hoşuna gider. İşte Allah kafirleri öfkelendirmek için müminleri böyle çoğaltıp geliştirmiştir. Allah onlardan iman edenlere, iman edip de salih ameller işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fetih suresi 29. ayet-i kerime. Ayette rükû, secdeler ve namazın fazileti anlatılmak istendiği açık ve seçiktir. Ama diğer taraftan kelime-i tevhidin ikinci bölümü olan Muhammed'in Resulullah'ın önemi de açıkça anlatılmaktadır. İmam-ı Razi rahmetullahi aleyh bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Hudeybiye anlaşmasında kafirler anlaşmaya Allah'ın elçisi Muhammed yazılmasını kabul etmediler de Abdullah'ın oğlu Muhammed yazılmasını istemişlerdi. İşte Allah bu ayette buyuruyor ki Allah bizzat Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet eder. Elçiyi gönderen eğer bu benim elçimdir derse artık pek çok insan inkar etse bile ne çıkar? Bu şahitlikle Allah bizzat Muhammed Allah'ın elçisidir diye ısrar ediyor. Ayet-i kerimede daha başka konular da vardır. Bunlardan biri müminlerin alınlarında açıkça bir izin bulunmasıdır. Bunun tefsirinde birkaç görüş vardır. Gece ibadete devam edenlerin yüz ve çehrelerinde bulunan nurdur. Böyle diyenler olmuştur. İmam-ı Razi de diyor ki, iki kişi aynı geceyi uykusuz geçirse, biri oyun ve eğlence ile, diğeri de ibadetle, Kur'an-ı Kerim okumakla ve ilim öğrenmekle geçirirse, sabahleyin onların yüzlerine bakanlar ikisi arasındaki açık farkı göreceklerdir. Gece eğlenceyle geçirenin çehresinin ibadetle geçirenin çehresi gibi olmadığını alenen fark edeceklerdir. İmam-ı Malik ve daha başka bazı alimler bu ayeti göz önüne alarak sahabe-i kirama hakaret edip sevenlerin küfrüne karar vermişlerdir. Bu böyle bilinmiş oladır diye buyuruyorlar. Yine ayeti kerimede devamla iman edenlerin Allah'ın zikrine ve indirilen hakka karşı huşu içinde olmalarının zamanı gelmedi mi? Hadid suresi 16. ayeti kerime. Şeytan onları kaplamış ve Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın hizbindendir. İyi bilinmelidir ki şeytanın hizbinden olanlar mutlaka hüsrandadırlar. Mücadele suresi 19. ayet-i kerime. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çokça anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma suresi 10. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın.
Kim böyle olursa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Münafıkun suresi 9. ayet.

ayeti kerime. Kim Rabbine zikirden yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır. Cin suresi 17. ayeti kerime. Allah'ın kulu Muhammed namaza kalkıp ibadet ettiği zaman kafirler üzerine üşüşüyor, neredeyse keçe gibi birbirlerine giriyorlardı. Ey Muhammed, de ki ben sadece Rabbime ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Cin suresi 19 ve 20. ayet-i kerime. Rabbinin adını an ve her şeyi kalbinden çıkartıp sadece ona yönel. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir bölümünde ona secde et ve gece uzun zaman onu tesbih et. Doğrusu şu kafirler çabuk elde edilen dünya varlığını severler ve şiddeti ağır olan günü arkalarına atarlar. Dehr suresi 25, 26 ve 27. ayet-i kerimeler. Kafirler Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse gözleriyle seni kaydırıp devireceklerdi. O delidir diyorlardı. Kalem suresi 51. ayet-i kerime. Gözle kaydırarak düşürmekten maksat kin ve düşmanlığın fazla oluşudur. Hasan-ı Basri Hazretleri nazar yani göz diyen kimselere bu ayetin okunmasının faydalı olacağını söylüyorlardı. Yani Kalem suresi 51. ayet-i kerimeyi nazara karşı okunursa hoş olur diye buyruluyor. Ve son ayet-i kerimede de şüphesiz ki kötü ahlaktan arınmış olan ve Rabbini anıp zikreden, sonra da namaz kılan kurtulmuş ve saadete ermiştir. Âlâ suresi 14 ve 15. ayet-i kerimeler. Ve daha birçokları dostlar. Allahu Teala illaki ve ille diyor ki anın, anın, anın. Zikredin, yine zikredin, yine zikredin. Kesin emir. Allahu Teala'nın biiznillah en büyük emirlerinden bir tanesi. Allahu Teala'yı zikredeceksin. Ve bu tabii Allahu Teala'yı tefekkür etmekle, Allahu Teala'nın ilmini okumakla, keramı Allahu Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumakla ve kalbinden, dilinden, aklından geçirdiğin şekilde Allahu Teala'yı tefekkür ederek kalbinden geçirdiğin zikrullahla bu olacaktır dostlar. Ve yapmamakta da hakikaten sual vardır. Allah-u Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. Ebu Derda rahmetullahi aleyh, Allah ondan razı olsun, diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Sizin amellerinizin Allah katında en temizini, dereceleriniz arasında en yükseğini, sizin için altın ve gümüşten sadaka vermekten daha hayırlısını ve düşmanlarınızla karşılaşıp da onların boyunlarını vurmanızdan ve onların sizin boynunuzu vurmasından sizin için daha hayırlısını haber vereyim mi? Sahabeler dediler ki, haber ver ya Resulallah, nedir o? Hazreti Peygamber dedi ki, Allah'ı zikretmektir diye buyuruldu. Ve bu hadisin senetlerinde örnek Ahmed, Tirmizi ve İbn-i Mace'den rivayetle diye tekrarı bildiriliyor. Allahu Teala'yı zikretmektir diyor. Ne kadar ciddi bir mesele Allahu Teala'yı zikretmek. Ne kadar şanslı Allahu Teala'yı zikreden dil. Onu zikreden kalp. İnşallah o kalbin zikriyle de vefat ederiz de huzuru ilahiye kalbimiz Allah derken ölürüz de Allahu Teala'nın zikriyle huzuru ilahiye çıkarız. Hani buyruluyor ya, bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolunur. Şimdi sen nefis koca olanı gözünün önüne getir, nasıl yaşadığını gör, nasıl öleceğini tahmin et ve nasıl huzuru ilahiye çıkacağını anla. Şu anki haline, yarının neler olacağını Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. Ve dostlar,
Ahmet, Tirmizi ve Beyhaki'nin Ebu Said'in rivayetine göre, diyor ki Ebu Said'den rivayetine göre, kıyamet gününde Allah katında derecesi üstün olan kulun hangisi olduğu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruldu. Ve kainatın efendisi buyurdu ki yine, Allah'ı çok zikredenlerdir dedi. Dediler ki, ya Resulallah, Allah yolunda savaşan gazilerden de mi? Ve böyle dedim diyor. Kainatın efendisi de dedi ki, kafir ve müşriklere kılıcı kırılıncaya, vücudu kanlara boyanıncaya kadar savaşırsa da Allah'ı zikredenler derece olarak ondan üstündür diye buyuruluyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hadi bakalım dostlar. Allahu Teala'yı zikretmenin güzelliğine bak. Keferenin kafasında kılıç kırıyorsun. Onun diyor kafasından aşağı ve bu yolda diyor harp ederken kanlar içerisine bulunuyorsun. Ama diyor ki Allahu Teala'yı zikredenler, Allahu Teala'yı, Allah'ı zikredenler derece olarak onlardan üstündür diyor kainatın efendisi. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Zikrin üstünlüğü her an ve zaman içinde yapılmasıyla dolayıdır dostlar. Yapılabilmesinden dolayıdır. Yani ama cihat ve zekat gibi benzeri şeyler belli zaman ve şartlara bağlıdır dostlar. Her an bunları yapmak mümkün değildir. Her an cihat yapamazsın. Her an zekat veremezsin. Cihat etme mecburiyeti ortaya çıktığında veya zekat veya sadaka verme mecburiyeti geldiğinde ise bunları yerine getirmek hepsinden üstündür elbette ki. Nitekim hadis-i şeriflerde o ibadetlerin, yani namazın, orucun, zekatın, cihadın faziletleri ve üstünlükleri zaten bildirilmiştir. Bunların vakit ve şartlarıyla sınırlıdır bunlar. Mesela öğlen namazı vakti geldiğinde ikindiyi kılamazsın. Elbette değil mi? Bir zamanı var. Zekatı vermenin de belirli bir zamanı var. Elbette ki. Orucu tutmanın da belirli zamanlar arasında müsaadesi var. Ya zikrullahın zamanı nasıl? Hadi bakalım, zikrullahın zamanı hangi zamanlar arasındadır diye ona bir ölçü koyabilir misin? Hayır, hayır. Zikrullahın zamanı yok. Allah'ı zikretmek ise süreklidir ve bu yönüyle hepsinden de üstündür. Her an, her halükarda Allahu Teala'yı zikredebilirsin. Zikir çünkü hepsinden üstündür. Her yönüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi diyor ki, her şeyi temizleyen, her kiri gideren bir şey vardır. Kalpleri temizleyen şey de Allah'ı zikretmektir. Allah'ın azabından kurtaracak, zikirden tesirli hiçbir şey yoktur diyor kainatın efendisi. Allahu Ekber. Hadi sen gel de kalbini şimdi dünyalıklarla doldur. Hadi sen gel de kalbini Allahu Teala'nın zikrinden başkasıyla oyala. Kainatın efendisi böyle buyuruyor. Bir sürü ayetlerde de Allahu Teala beni anın, anın, anın, zikredin diye buyuruyor. Ve bu kadar da mükafatlar verilecek, sonsuz şeyler. Ve diyor ki hatta kalbinden diyor, dilin damağının arasına sıkıştırdın, cehri de vermedin diyor, hafi olarak kalbinde sakladın, nakşi sessiz olaraktan Allahu Teala'yı zikrediyorsun. Hafaza melekleri bile bunu yazamıyor, Rabbin biliyor. Ondan sonra senin hesabın çıkartılacak. Huzuru ilahiyede diyecekler ki hafaza melekler, ya Rabbi bunlar bunlar bunlar bunlar. Rabbin diyecek ki hayır. O Allahu Teala'yı kalbinden çok zikretti. Şu şu şu zikirleri yaptı. Haydi bakalım yaradanım orada belki bir zikrin karşılığında sana neler verecek. Ve birçok zikir, insanların arasındasın. Ticaretinle uğraşıyorsun, işinle gücünle berabersin. Ama kalbin Allahu Teala ile beraber. Her an böyle olmak çok zor devamlı dostlar. Çünkü Allah dostlara diyor ki devamlı hal mahaldir. Devamlı hal üzerine olamazsın. Peki bu ara içerisinde her zaman hal üzerinde olamıyorsun ama aklına geldiği anlarda Allahu Teala'yı hemen zikre girdin. Kalbinden Allah demeye başladın. Allah Allah, sessiz sessiz, sakin sakin, hiç kimse duymuyor. Arkadaşlarınla beraber oturuyorsun, iş yapıyorsun ama senin kalbinde Allahu Teala'nın zikri oluşmaya başladı ve elektrik arka gibi aklanmaya başladı. Huzurlusun, mutlusun, çünkü Allahu Teala kendisini zikretmesini sana müsaade etmiş ki onu zikredebiliyorsun. Bundan güzel ne olabilir ki? İşte diyor ya, kalpleri temizleyen diyor kainatın efendisi, her şeyi temizleyen,

her kiri gideren bir şey vardır. Kalpleri temizleyen şey de Allah'ı zikretmektir. Allah'ın azabından kurtaracak zikirden tesirli bir şey yoktur diyor kainatın efendisi. Hadi sen gel de Allah-u Teala'yı zikretme. Dostlar, eğer böyle anlatıldığı üzere ve bunları öğrendikten sonra samimiyetle söylüyorum, Allah-u Teala inşallah bize zikretmeyi nasip eylesin. Bunlar öğrenildiği andan itibaren uyarlılığı içerisine geçirmesi lazım. Hemen insan hayatına geçirmesi lazım. Hani ashab, sahabeler bir ayette bir şey indiği zaman, ayet-i kerime indiği zaman hemen hayatına geçirirlerdi. Hani sahabe öğrendiği zaman hemen koşar uygulamaya başlardı. Bizler zaten bunları biliyoruz değil mi dostlar? Bildikten sonra da uygulamada bazen unutuyoruz diyelim. Hani gafil davranıyoruz, farkında olmadan. İşte şimdi hatırladın, şu anda Allah-u Teala'nın zikretmenin ne kadar üstün bir şey olduğunu öğrendin. Zaten biliyordun, hatırladın diyelim. Şimdi, şu anda bizi dinlerken bile, mikrofon aracılığıyla ulaşılan radyolarla bütün evlerde bizi dinleyen kardeşlerimiz, şu anda beni dinlerken bile senin kalbinin Allah dememesine sebep olabilir mi? Sen de şu anda bizi ulaştığımız kardeşimiz, kalbinden Allah Allah zikrine girmemeye bir sebep var mı? Gir hemen. Hemen kalbinden Allah zikrine başla. Çünkü her bir zikrin mükafatı var. Kimse duymasın yanındaki. Ve başladın Allah-u Teala'yı zikretmeye. Belki birazdan istirahat edeceksin, yatağa uzanacaksın, yatacaksın. Abdesti girmeye gayret göstereceksin. Ama dersen ki su soğuktur, şu anda abdest alamam. Abdestsiz gir. Sağ tarafına yattın. Allah-u Teala'ya iltica ettin. Bildiğin ayetleri okudun, sevdiklerini, ölmüşlerine, dua bekleyenlere, kainatın efendisinin başlayarak hediye ettin. Ondan sonra da sağ tarafına uzandın. Ve ondan sonra da Allah-u Teala'yı zikretmeye başladın. Allah diye diye uyudun. Ve öyle uyuduktan sonra dostlar, düşünün, böyle niyetle yattın ve böyle niyetle de uyudun. Kim bilir geceliğin seni nerelere götürür, nerelere getirirler. Nerelerde gezersin, ne rüyalar görürsün. Allahu Ekber. Sonra sabahleyin uyandığında belki ne mutlu olaylarla uyanacaksın. Kimi Allah-u Teala'yı zikrederek uyuyan insan elbette ki öyle bir halle uyur ki elhamdülillah. Sabahleyin belki uyandığında Allah-u Teala'nın zikri yine diline gelecek. Yine senin kalbini saracak. Ve böyle şekilde Allah-u Teala'nın zikrini tamamen kendinde oluşturmaya başladıktan sonra artık kalp doymaz. Devamlı zikrullah ister. Ondan sonra devamlı daha zikrullah ister. Kalbinden de otururken, kalkarken, yatarken devamlı zikrullahın içerisine girer. Ondan sonra da işte, ondan sonra da öyle bir hale gelirsin ki onu Mevlam bilir. İnşallah Mevlam bildirmek nasip etsin. Ve dostlar, yine devamla şöyle buyruluyor. Biraz önceki hadis-i şerifte diyor ki kainatın efendisinin, hani kalpleri zikirden tesirli bir şey yoktur. Kalpleri temizleyen şey Allah'ın zikretmekten başka, Allah'ın azabından kurtaracak zikirden tesirli bir şey yoktur diyor. Bu hadisi şerifte zikir kalbi temizleyen bir ibadet olarak bildirildiğine göre zikrin hepsinden üstün olduğu anlaşılıyor. Nitekim bir ibadetin ibadet olabilmesi için ihlaslı yapılması gerekir dostlar. Onun da dayanağı kalbin temiz olmasıdır. Buna dayanarak bazı tasavvuf erbabı bu zikrin kalple yapılan sessiz zikir olduğunu ileri sürüyor. Kalple yapılan zikir ise kalbin diyor her an Allah'a bağlı olması, ondan gafil olmamasıdır. Böyle bir zikrin her ibadetten üstün olunuşunda ne şüphe vardır ki? Kalp her an Allah'ı anar. Onu zikrederse artık o kalbin sahibi kişinin herhangi bir ibadeti telef etmesi mümkün mü ki dostlar? Mümkün mü? Hayır. İç ve dış bütün uzuvlar kalbe bağlanır. Kalpte Allah Teala'nın zikrinin hakim olması diğer uzuvlara da ona göre düzenlenir diyor. Allah aşıklarının kalplerini kim bilmez ki? Bir kişi diyor Selman radıyallahu anh hazretlerine en üstün ve değerli amel yani ibadet hangisi diye sordular. Ve şöyle dedi. Sen hiç Kur'an-ı Kerim okumadın mı? Kur'an-ı Kerim'de Allah şüphesiz Allah'ı zikretmek en büyüktür diye buyuruyor diye cevap verdi. İşte Allah-u Teala'yı zikretmek kadar güzel hiçbir şey olamaz dostlar. İnşallah Allah-u Teala zikretmek nasip etsin, o zikri kalbe indirmek nasip etsin, o kalpte, o Allah-u Teala

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türk tarım sektörünün yurt dışına açılan penceresi Agrotek 2026. 29. Uluslararası Tarım Fuarı 10-13 Eylül tarihleri arasında Millet Bahçesi Fuar Alanı Altındağ Ankara'da. Markanızın kurumsal prestijini artırmak ve sektördeki bilinirliğini güçlendirmek için Agrotek 2026 Ankara Tarım Fuarı'na davetlisiniz. www.agrotekankara.com. Sektörün en köklü fuarında yerinizi ayırtın.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah bölümünde mescitlerle, camilerle ilgili hadisi şerifler bugünkü sohbetimizin, dersimizin konusu. 64. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babul isti'aneti bin neccari ve sunna'i fi a'vadil minberi vel mescidi. Minberin yapımında, mescit yapımında marangozdan, sanatkardan yararlanma hakkındaki bab. Kale'l müellif el imam Muhammed ibn İsmail el Buhari rahimehullah ve rahimena ma'ah. Haddesena Kuteybe قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medineli bir hanıma haber gönderdi. Emrinde bulunan marangoza emret, hutbe okurken oturmak üzere bir minber yapmasını kendisine söyle diyerek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'de Cuma hutbeleri okurken bir hurma kütüğüne dayanır, ayakta hutbe okurdu. Ve bir müddet sonra 3 veya 5 basamaklı bir minber yapılmasını Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadisi şerife göre Medineli bir hanımın marangozundan istemişti. Burada bu şekilde bir talebin caiz olduğu ifade edilmektedir. Aynı hadisi şerifi bir de Cabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram radıyallahu anhuma'dan dinleyelim. İmam-ı Buhari diyor ki haddesena Halladun kal haddesena Abdülvahid ibn Eymen an ebihi an Cabirin radıyallahu anhu أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر. Bir Medineli hanım Aleyhissalatu vesselam Efendimize ya Resulallah üzerinde oturman için minbere çıktığında üzerinde oturman için sana bir minber yapayım mı diye talepte bulundum. Benim bir marangoz elemanım var dedim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz arzu ederseniz buyurdu. Ve o hanım da o minberin yapılmasını temin etti. Şimdi bu iki hadisi şerif arasında herhangi bir çelişki yok. Önce Medineli bir hanım Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geliyor. Böyle bir talepte bulunuyor. Ve sonra bu minberin öyle anlaşılıyor ki yapılması gecikiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de aynı hanıma haber göndererek o marangoz olan elemanından, kölesinden, uşağından veya hizmetçisinden gulam kelimesi hep bütün bu manalara geliyor. Bu minberin yapılmasını soruyor. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ondan sonraki hutbelerini ve konuşmalarını bu minber üzerinde yapıyor. Burada camilerde, mescitlerde minber ile ilgili bu hadisi şerifi görüyoruz. Tarih boyunca mimari ve sanat ilerleyince çok farklı minberler yapılmış ve cuma hutbeleri bu minberlerden okunmuştur. 65. bab, babu men bena mesciden, mescit inşa eden kimse, cami bina eden kimse,
cami yapımı ile ilgili hadisi şerif. Kalel müellif el-İmamul Bukhariyyu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Müellifimiz, kitabımız Sahih-i Bukhari'nin müellifi, yazarı İmam Bukhari Hazretlerine Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Bu hadis-i şerifleri şu ana kadar okuyan, dinleyen, yaşayan, uygulayan ve hayatını yansıtan kimselere de Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim hepimize dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. Haddesena Yahya ibn Süleyman. قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو. Arada yazılmayan kaleler aynı şekilde okunuyor. Bu hadis usulünde, hadis ıstılahları ilminde bir kaide. Yani her haddeseni'den önce açık veya gizli bir kale bulunmalıdır. Haddeseni Yahya ibn Süleyman قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه. حديثimiz Hazreti Osman radıyallahu anh tarafından rivayet ediliyor. يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. Bilindiği gibi Hazreti Osman radıyallahu anh Mescid-i Nebevi'yi Peygamberimiz zamanındaki şeklinden çok daha fazla genişletmişti. Bunun üzerine bazı kimseler bunu tenkit ettiler, eleştirdiler. Yani mescidin genişletilmesine karşı çıkan kimseler oldu. Hazreti Osman radıyallahu anh bu kimselere hitaben şu ifadeyi kullandı. İnnekum ekthertum. Sizler bu konuda biraz fazla söz sarf ettiniz. Ve inni semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Zira ben Allah Resulü, Efendimiz, Peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Men bena mesciden. Kim bir mescit inşa ederse, kim bir cami yaparsa, yaptırırsa, katkıda bulunursa, genişletirse. Kale Bukeyr, hasibtu ennehu kal. Bukeyr diyor ki, hadisin devamı öyle zannediyorum ki şu şekilde idi. Bu bir ihtiyat ifadesi. Kendisinden emin ama her ihtimale karşı ihtiyatı, tedbiri elinden bırakmayan bir muhaddis ravinin ifadesi. Yebteğî bihi vecihallâhi. Allah rızasını gözeterek. Kim Allah rızasını gözetmek üzere, Allah rızasını arzulayarak bir cami inşa ederse, benallâhu lehu

mislehu fil cennet. Allah ona cennette onun bir benzerini inşa eder. Bu hadis-i şerifin yine Sahih-i Buhari'de rivayet edilen bir başka rivayeti, hepimizin bildiği o meşhur rivayet: "Men bena lillahi mesciden benallahu lehu beyten fil cennet." Kim Allah için bir cami inşa edecek olursa, Allah ona cennette bir köşk, bir saray inşa eder. Bu hadis-i şerifi beyten, bir ev inşa eder şeklinde tercüme etmek biraz hafifletme oluyor. Çünkü cennette ev yok. Köşk var, saray var. Cennette dünyadaki tahmin edebildiğimiz mekanların en güzelleri var. En güzel ifadeyle tercüme etmemiz daha doğru olacaktır. Kim Allah için bir cami yapar, bir mescit inşa eder, kim Allah rızası için bir ibadethane inşa ederse, Allah da kıyamet cennette ona bir saray, bir köşk, bir villa onun için bina eder. Evet, burada mescit, cami inşaatında bulunanlar, yardım edenler, destek olanlar, katkı verenler bu şekilde taltif ediliyor, ödüllendiriliyor. Bizim insanımız, bizim milletimiz, bizim ülkemizin insanı cami inşaatına büyük önem vermiş. Gerçekten ülkemizde son 100 yıl içerisinde muazzam camiler yapılmıştır. Tarihte yapılan camiler ise o camilerdeki o selatîn camilerindeki ibadetin tadına, lezzetine doyum olmuyor. Bunun birçok sebepleri var. Sebeplerinden biri o camilerin genellikle cihat malıyla, cihat parasıyla, savaşlarda elde edilen, fütuhatta elde edilen o tertemiz parayla yapılmış olması. Makbuz parası vesaire bir takım şeylerle değil, tertemiz o ganimet dediğimiz o cihat paralarıyla yapılmış olması oralardaki ibadetimize ayrı bir huzur veriyor. Her kim ne şekilde yapar yaptırırsa, cami inşaatında Allah rızası için olmak şartıyla Cenab-ı Hakk'ın mükafatı, ecri büyüktür. Çünkü cami İslami hayatın merkezidir. İbadetin, ilmin, kulluğun, Kur'an-ı Kerim tilavetinin, ilim meclislerinin, Kur'an-ı Kerim zikir meclislerinin merkezidir. Hayatın merkezidir ve cami bunun için önemlidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'de ilk müessese olarak Mescid-i Nebevi denilen o muazzam mescidi inşa etmiştir. Bizzat cami inşaatında, mescit inşaatında kendisi çalışmıştır. Arapçada el mescid dendiği gibi el mescidül cami' kelimesi de kullanılmıştır. Cuma kılınan mescid veya birleştiren, toparlayan, derleyen, insanları bir araya getiren manasında bizim insanımız el mescit yerine genellikle el cami ifadesini, birleştirici, bütünleştirici, insanları kaynaştıran en ulvi müessese, Kabe-i Muazzama'nın şubeleri olması açısından el cami kelimesini tercih etmiştir. Fatih Camii, Yavuz Sultan Selim Camii derken işte o mescit ifadesi yerine cami kelimesinin kullanılması da anlamlıdır. Arapçada Mescidül Ezher dendiği gibi Camiul Ezher de denmiştir. Ama bazı yerlerde El Mescidül Cami ifadesi kullanılmıştır. El Mescidül Haram veya El Mescidül Nebevi de o mescitlerin, o ulvi müesseselerin, en önemli müesseselerin isimleridir. Evet, burada cami mescit inşaatı noktasında destek vermenin önemine işaret ediliyor. Babun yakhuz bi nusulin nebli iza marra fil mescidi. Evet, bir kişi mescide uğradığı zaman evet okların, mızrakların demirlerini tutması. Çünkü eğer açıkta bulunursa geçerken birisine dokunur, zarar verir, rahatsız eder. Aleyhisselam.

Nedir? Müslüman kardeşlerinin elinden, dilinden emin olduğu kimsedir. Rahatsız etmenin en basit hükmü mekruhtur. Bu rahatsızlık derecesine göre haram derecesine kadar ulaşmaktadır. Kale'l müellif el İmamul Buhari rahimehullah haddesena Kuteybe ibn Sa'id. Kale haddesena Süfyan. Kale kultu li Amr. Esmi'te Cabir ibn Abdullah yekul marra raculun fil mescidi ve ma'ahu sihamun. Ben diyor Amr'a sordum Süfyan. Cabir bin Abdullah'ın şöyle söylediğini işittin mi? Bir kişi Mescid-i Nebevi'ye uğradı ve ma'ahu sihamun, yanında oklar da vardı. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emsik bi nisaliha. Onun demirlerinden ucundan tut, rahatsız etmesin. Emsik bi nisaliha. Onun demirlerinden tut şeklinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz o Müslümanı uyardı. Evet, Mescid-i Nebevi'de bulunan kimse Müslüman kardeşlerini rahatsız etmeyecektir. Te'kidu hurmetil müslimin. Lennel mesacide mevrudetun bil halk la siyyema fi evkati salah. Burada Müslümanların canına, malına, ırzına, namusuna kastetmeme durumu, özellikle namaz vakitlerine gelip geçen Müslümanların rahatsız edilmemesi gerekiyor. Ve hâdâ te'kîdü minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem li'ennehu haşye en yu'zâ biha ahad. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz'in burada vurguladığı konu herhangi bir kimsenin rahatsız olma endişesidir. Ve fîhî kerîmü halkihî ve râfetuhu bil mu'minîn. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in o güzel ahlakını, müminlere duyduğu şefkati bu hadis-i şerifte görüyoruz. وَفِيهِ اَنَّ الْمَسْجِدَ يَجُوزُ ف۪يهِ اِدْخَالُ السِّلَاهِ. Mescide silahın sokulmasının caiz olduğunu görüyoruz. Özellikle polis, bekçi, görevli, subay, assubay ve benzeri kimselerin camiye girerken silahlı olmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Çok özel durumlar müstesna. Harem-i Şerif'e silahlı girilmesine müsaade edilmiyordu Mekke-i Mükerreme'de. Ve Harem-i Şerif'te kapılarda bulunan, 50'ye yakın kapıda bulunan görevliler silah taşımıyordu. Ancak bundan 31 sene önce, 1400 yılında, Harem-i Şerif'te bir isyan, bir anarşi hareketi söz konusu olduğunda 19 gün Harem-i Şerif işgal edilmişti. Bu işgalcilerden sonra meydana gelecek bu olaylar sebebiyle Harem-i Şerif'te kapıda bekleyen polislerin, bekçilerin, görevlilerin, askerlerin silah taşımalarına müsaade edildi. En emin bölge Mekke'de, Harem-i Şerif'te silah taşınmaması daha uygun bir hareket, bir davranış şeklinde. Yani özel durumlar müstesna, camide silah taşımanın, silah bulundurmanın bir mahzuru yoktur. Veya bulundurma durumunda olan kimselerin de başkalarını rahatsız etmeyecek bir konum ve durumda bu silahlarını, bıçaklarını taşımaları gerekmektedir. Kurban için bıçak almış, o sırada gelmiş caminin yanında, camiye girip cemaatle namaz kılma durumunda bunları ambalajlayıp gayet güzel bir şekilde camiye koyma yerine başkalarını rahatsız edecek bir şekilde bulundurulması elbette o cami adabına aykırı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz edep ve ahlak derslerinin ilk adımı olarak cami ve mescidi aleyhissalatü vesselam Efendimiz özellikle görmüş ve göstermiştir. Cami adabı İslam ahlakının, İslam edebinin merkezidir. Cami içerisinde Allah'ın evinde edebe riayet edemeyenler
cami dışında bu edebe de elbette riayet edemeyeceklerdir. Biz bütün kainatı bir mescid

mescit, gök kubbeyi de bir kubbe olarak kabul etme durumundayız. Çünkü cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura. Bütün yeryüzü benim için bir mescit, tertemiz bir ibadet yeri olarak kılındı buyuran Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, müminin sürekli bir kulluk içerisinde bulunduğuna işaret etmektedir. 67. bab, babul mururi fil mescid. Evet, şöyle mescitten geçme, mescide uğrama babı. Haddesene Musa ibn İsmail, kâle haddesene Abdülvahid, kâle haddesene Ebu Burde, Ebu Burde tebnu Abdillah. Kâle semi'tu Ebu Burde'te an ebihi, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Ebu Burde babası Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, men merra fi şeyin min mesacidina ev esvakina. Bizim mescitlerimize uğrayan, bizim camilerimize gelen, ev esvakina veya çarşılarımıza gelen bir neblin, ok, mızrak ve benzeri bir silahla, فَلِيَخُدْ عَلَى نِسَالِهَا, ucundan, demirlerinden tutsun. لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا, ve kendi eliyle bir Müslümanı rahatsız etmesin, bir Müslümanı incitmesin, bir Müslümanı yaralamasın. Aynı manada bir hadis-i şerif, yani mescide gelen kimsenin Müslümanları incitmemesi, rahatsız etmemesi. Birçok hadis-i şeriflerde, özellikle cuma namazı ile ilgili hadis-i şeriflerde iki kişinin omuzunu yararak ön tarafa geçmenin yanlış olduğunu, günah olduğunu, mekruh olduğunu Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz özellikle vurgulamıştır. Bir toplantıda, bir mecliste, bir toplantı yerinde sessizce toplantı adabına riayet edilmesi önemlidir. Camilerimizde bu adab yerine getiriliyor. Ancak yine bazı iyi niyetli kimseler, mesela özellikle cuma vaazlarında ve bayram vaazlarında tam namaza yakın bir zamanda, genellikle özellikle dernek mensuplarında bunu görüyoruz. Cemaat ilerleyelim. Arkada bekleyenler var, dışarıda bekleyenler var şeklinde konuşmacının, hatibin, vaizin huzurunu bozan ifadeler kullanmaktadır. Yani o hava bozulmaktadır. Konuşma esnasında konuşmanın akışını değiştirecek, dikkati başka noktaya çevirecek bir takım şeylerin yapılması da konuşma adabına, meclis adabına uygun değildir. Özellikle hatip minberdeyken konuşana sus demek bile o cumanın sevabını azaltmaktadır. Yani herkesin sükunetle, huzurla dinlemesi gereken bir konuşma, cuma hutbesi. Çünkü haftalık mesajlar ihtiva eden bir hutbe olmalıdır. Osmanlı döneminde hatipler özellikle, yani imamlardan farklı olarak seçilir ve cuma hutbesi özellikle hazırlanarak irad edilirdi. Cuma hutbelerinin bir görevi böyle baştan savma şeklinde yerine getirilmesi yerine cuma hutbelerinin özellikle hazırlanması, hazırlatılması, güncel Müslümanların manevi hayatını, Müslümanların günlük hayatını ilgilendiren konulardan seçilmesi ve cuma adabına, mescit adabına uygun ifadeler kullanılması gerekmektedir. Yani cuma hutbesi gerçekten İslami, imani, ilahi ve nebevi konuların en güzel şekilde ifade edildiği bir yer, bir mekan olmalıdır. Evet. Cuma hutbelerinde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz konuşmanın kısa ama cuma namazının uzun olması imamın, hatibin fakih ve derin anlayış sahibi olduğuna işarettir şeklinde hadis-i şerifleri bilinmektedir. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyoruz. Babu şi'ri fil mescid. Mescitte şiir okumak caiz midir, değil midir?
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف Hasan bin Sabit'i işitiyor. Ebu Hureyre'den adeta şahit olmasını talep ediyor. Hasan bin Sabit. Evet. Allah aşkına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediğini sen işittin mi? Ya Hasan, ecib an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Hasan, Resulullah adına şu gelen heyete müşriklere sen cevap ver. Ve Peygamberimiz şöyle devam etti. Allahümme eyyidhu bi ruhil kudüs. Allah'ım Cebrail aleyhisselamla onu destekle. Kale Ebu Hureyre, naam, evet dedi. Olay şu, bir heyet geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda bir hatip konuşmaya başlıyor. Tabi o sıralarda edebiyat fesahatin hakim olduğu bir dönemde cahiliye dönemi henüz yeni cahiliye döneminden çıkan insanlar işte hatip konuşunca aleyhissalatü vesselam kendisi muhatap olmuyor. Sahabenin hatiplerinden Hasan bin Sabit radıyallahu anha diyor ki Resulullah adına sen cevap ver. Peygamberimiz adına Hasan bin Sabit gayet muazzam bir konuşma yapıyor ve Allah'ım onu destekle, Cebrail ile destekle. Yani ona ilham nasip eyle anlamında ve Ebu Hureyre Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekildeki ifadesine şahit olduğunu bizzat kendisi ifade ediyor. Burada Hasan bin Sabit hitabetiyle, şiiriyle gelen heyetin, kabilenin hatibine, şairine cevap vermiştir. Burada enne fihi delale ala enne şi'r el hak la yahrum fil mescid. Mescitte zaman zaman hutbelerde bazı şiirler okunuyor. Gerçekleri ifade eden, İslami duyguları kamçılayan bir takım şiirlerin okunması caizdir. Vellezî yahrumu fihi ma fihi ez-zûr vel kelâmus sâkıt. Haram olan düşük sözlerin ve yalanın bulunduğu şiirler. Aşırı medihin bulunduğu şiirler, düşük sözlerin, yalanın bulunduğu şiirler elbette caiz değildir. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yansıbu li hassâne minberan fil mescid feyekum aleyhi ve yehcul küffar. Peygamberimiz Hasan bin Sabit için özel bir minber mescitte tayin etmiş ve gelen müşrikleri, gelen heyetleri veya Peygamberimiz hakkında söz söyleyenleri hicveden, tenkit eden o güzel ifadeleri kullanıyordu. Hasan bin Sabit radıyallahu anh. Evet, şu cümleyle noktalayalım. Mescitte şiir okuma noktasında farklı görüşler var ama İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel yani dört mezhep imamı ve buna ilaveten İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed caiz olarak görmüşlerdir. Ama bu şiirde bir kimsenin namusuna, ırzına, insan haklarına hücum olmayacak. Müşriklerin o inançlarının yanlışlığı anlatılacak. Onlar tenkit edilecek. Bu şekildeki şiirler mescitte okunması caiz olarak görülmüştür. Evet, mescit hayatın merkezidir, eksenidir. Rabbim namazlarımızı camilerde eda etmeyi ve caminin adabına riayet etmeyi nasip eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Üçüncü cüz.

0: idi.
1: İşte biz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bazılarıyla konuştu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.

0: şefa'a vel kafirûne humuz zâlimûn.
1: Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İnkar edenler elbette zalimlerdir.
0: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum.

0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: La ikraha fi'd-din kad tebayyana er-rüşd min el-gay. Femen yekfur bit-tağut ve yu'min billahi fekad istemsaka bil

Dinde hiçbir zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan ayrılıp ortaya çıkmıştır. Kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah her şeyi işitir ve bilir.

Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Elem

0: كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, benim Rabbim yaşatan ve öldürendir dediğinde, ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir deyince, o kafir şaşırıp kalmıştı. Allah, zalim bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.
0: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية

0: Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki, duvarları çatıları üstüne yıkılmış, ıssız bir kasabaya uğramıştı da, Allah burayı böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl bıraktı, sonra tekrar diriltti. Ona ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün veya bir günden daha az kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Kemiklere bak. Onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra onlara et giydiriyoruz, dedi. Bunlar kendisine açıkça belli olunca, biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter, dedi.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ

0: يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ.
1: İbrahim de bir zamanlar, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" deyince de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbim tatmin olsun diye istiyorum," demişti. Allah, "Öyleyse 4 tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın üzerine onlardan birer parça koy. Sonra onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir," demişti.

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve O her şeyi bilir.

0: عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra harcadıklarının ardından başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَاءٌ وَاللّٰهُ غَن۪يٌ حَل۪يمٌ.
1: Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve O çok yumuşak davranır.

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً

Ey iman edenler! Sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir ki, şiddetli bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakır. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafir bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

0: فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
1: Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu da tepe üzerinde bulunan bir bahçenin durumu gibidir ki üzerine bol yağmur yağınca iki kat ürün verir. O bahçeye bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer. Allah yaptıklarınızı görür.

Senin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyve bulunan bir üzüm ve hurma bahçesi olsun, kendisi ise ihtiyarlamış bulunsun ve ayrıca zayıf küçük çocukları da olduğu halde bu bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga dokunsun da yanıp kül olsun. Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar.

0: Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.
1: Eş-şeytanu ya

0: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın nimeti çok geniştir. O her şeyi bilir.
1: يُؤْتِ الْحِكْمَةَ

Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır.

0: يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
1: Harcadığınız her bir harcamayı ve adadığınız her bir adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

0: لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
1: Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara ve hayalarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak harcadıklarınızı Allah mutlaka bilir.''

Gece gündüz, gizli ve açık olarak mallarını Allah yolunda harcayanların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: Faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların, alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse, işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: يَمْحَقُ

0: عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın.
1: فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
0: Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz.
1: وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ

Eğer borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

0: لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.
1: Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın.

0: بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
1: Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki, kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu düzeltsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun, onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa, yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur.
0: وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz, bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir.

0: ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
1: Eğer yolculukta olur da katip bulamazsanız alınan rehin yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz güvenilen kimse borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse hiç şüphesiz kalbi günahkar olur. Allah yaptıklarınızı bilir.
0: Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da Allah sizi ondan hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Kullun amana billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu beyne ahadin min rusulihi.

Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır.

Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 200 ayettir. Hazreti Meryem'in babası İmran'dan söz edildiği için İmran ailesi anlamına gelen Ali İmran adıyla anılmıştır. Genellikle Hazreti İsa'dan ve onun peygamberliğiyle mucizelerinden söz eder. Uhud ve Bedir savaşlarıyla cihat konularına da temas eder. Son taraflarda bir dua ve münacat örneği sergiler.

0: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum.
1: Elif, lam, mim. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yaratıklarını koruyup yönetir.

0: Vallahu azizun zuntikam.
1: Ey Muhammed! Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana O indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da O indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır.

0: Şüphesiz ki yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
1: هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Sana kitabı indiren O'dur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir.
1: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابِ
0: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın.

0: de...
1: Ey Rabbimiz! Sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.

0: Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
0: Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır.''

0: Kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının nimetleridir. Oysa varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır.
1: قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ

Ey Muhammed! De ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür.

O kullar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse sen bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru derler.

Onlar sabrederler, doğru söylerler, boyun eğip itaat ederler, mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanmalarını dilerler.

0: kıstı. La ilahe illa huvel azizul hakim.
1: Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: İnne'd-dîne 'indallâhi'l-İslâm.

0: Allah nezdinde hak din hiç şüphesiz İslam'dır. Kitap verilenler sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görür.
1: فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ
0: Ey Muhammed! Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de Müslüman oldunuz mu? Eğer Müslüman olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görür.

Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere acı bir azabı müjdele.

İşte bunlar dünya ve ahirette amelleri boşa çıkan kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Alem

Kendilerine kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar, sonra onlardan bir grup yüz çeviriyor.

Bu onların bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır demelerindendir. Onların uydurdukları şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır.

Onları geleceğinde şüphe olmayan bir günde topladığımız ve herkese kazandığı şeyler haksızlık yapılmayıp tam olarak verildiği zaman halleri ne olacak?

0: Ey Muhammed! De ki, mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin gücün her şeye yeter.
1: تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.

0: وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ
1: Müminler kendileri gibi inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında hiçbir şey elde edemez. Ancak onlardan gelecek bir kötülükten çekinmeniz başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Sonunda dönüş ancak O'nadır.

0: السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ.
1: De ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. O göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

0: de ve yuhazzirukumullahu nefsehu vallahu raufun bil ibad.
1: Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

0: bekum vallahu gafurur rahim.
1: Ey Muhammed, de ki: eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah inkar edenleri sevmez.''

0: Şüphesiz ki Allah, Adem'i, Nuh'u, birbirinin soyundan gelen İbrahim ve İmran ailelerini seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: İz qalet

Bir zamanlar İmran'ın karısı, "Ey Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet için adadım. Benim adağımı kabul et. Şüphesiz ki sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin," demişti.

Onu doğurunca da Allah ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde, "Ey Rabbim, ben onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini rahmetinden kovulmuş olan şeytandan sana sığındırıyorum," dedi.

Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımından sorumlu kıldı. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. Meryem, "O Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi.

Zekeriya orada Rabbine dua etti. Ey Rabbim, bana kendi tarafından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı işitirsin.

Mihrapta namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendi emriyle meydana gelen İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor.

0: Zekeriya, ey Rabbim, ben iyice ihtiyar ve karım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir dedi. Allah, bu böyle olacaktır. Allah dilediğini yapar buyurdu.
1: قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
0: Zekeriya, ey Rabbim, bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla bir şey konuşamamandır. Rabbini çok zikret ve akşam sabah tesbih et dedi.
1: وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
0: Bir zamanlar melekler de şöyle demişlerdi. Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı.
1: Ya Meryem, qunuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar rak'in.
0: Ey Meryem, Rabbine ibadet et. Secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et.

Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e kim bakacak diye kalemleriyle kura atarlarken sen onların yanında değildin. Bu konuda çekişirlerken de yanlarında değildin.

0: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
1: Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendi emriyle olacak bir çocuk müjdeliyor ki, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette itibarlı olup, Allah'a yakın kılınanlardandır.
0: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: O, insanlarla beşikteyken de, yetişkinken de konuşacak ve salihlerden olacaktır.
0: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

0: Meryem, ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmadığı halde nasıl çocuğum olabilir dedi. Allah, böyle olacaktır. Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hüküm verince, ona sadece ol der ve hemen olur dedi.
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلِ
0: Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.

0: O, İsrailoğullarına bir peygamber olacak ve onlara diyecek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş olacaktır. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri, alaca hastalığına yakalananları iyileştireceğim, ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi de size haber vereceğim. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için büyük bir ibret vardır.
1: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

0: Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helal yapmak için gönderildim. Rabbinizden size bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
1: İnne Allahe Rabbi ve Rabbukum.

Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

İsa onlardaki inkârı hissedince, Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler şöyle dediler: biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız.

0: Onlar, ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
0: Kafirler hile yaptılar. Allah da onları hileleri yüzünden cezalandırdı. Allah hilenin cezasını en uygun şekilde verir.

0: ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
1: Allah demişti ki, ey İsa, şüphesiz ben seni öldüreceğim, seni huzuruma yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim, sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz yine bana olacaktır. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُونَ

0: İnkar edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez.
1: ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
0: Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz.
1: اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
0: Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu.
1: اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
0: Bu Rabbinden gelen bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Ey Muhammed! Sana ilim geldikten sonra seninle tartışanlara de ki, gelin bizim oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da lanetle beddua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim.
1: İnne hâzâ lehuvel kasasul hakk ve mâ min ilâhin illallah ve innallâhe lehuvel azîzul hakîm.
0: İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah ise çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ
0: Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah bozguncuları bilir.

Ey Muhammed! De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyin.

0: ilm vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki biraz bilginiz olan hususta tartıştınız. Ama hiçbir bilginiz olmayan hususlarda neden tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da. O tek Allah'a inanan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi.

Şüphesiz ki insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlarla bu peygamber ve bu peygambere inananlardır. Allah ise müminlerin dostudur.

Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istedi. Oysa onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ama bunu anlamazlar.

Kitap ehlinden bir grup dedi ki, İman edenlere indirilen kitaba günün başında inanın, aynı günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dönerler ve siz dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Ey Muhammed! De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Ve yine onlar, size verilenin benzerinin bir başkasına da verileceğine veya onların Rabbiniz katında aleyhinize delil getireceklerine inanmayın, dediler. Sen de ki, nimet ve ihsan Allah'ın elindedir.

Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki, kendisine yüklerle emanet bıraksan, onu sana geri verir. Yine onlardan öyle kimse de vardır ki, kendisine bir dinar emanet etsen, devamlı olarak başına dikilmedikçe, onu sana geri vermez. Bu onların, ümmilere karşı bize hiçbir sorumluluk yoktur demelerinden ileri geliyor. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar.

Hayır, öyle değil. Kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, şüphesiz ki Allah sakınanları sever.

0: وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere satanlara gelince, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

Onlardan bir grup okuduklarını kitaptan olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Allah tarafından olmadığı halde bu Allah tarafındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

0: Kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir kimsenin insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi gerekmez. Fakat öğretmekte ve okumakta olduğunuz kitap uyarınca Rabbinize ihlaslı kullar olun demesi gerekir.
1: وَلَا يَأْمُرُ

0: Yine size melekleri ve peygamberleri tanrı edinin diye emretmesi de gerekmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç peygamber size inkar etmeyi emreder mi?
1: وَاِذْ

0: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
1: Allah peygamberlerden sağlam söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızdaki kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul edip bu konudaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar da kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim demişti.

Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanlar hep ister istemez ona teslim olmuştur ve hepsi de ona döndürüleceklerdir.

0: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız.
0: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
1: Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette kaybedenlerden olacaktır.
0: كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا اَنَّ

İman edip peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Onlar o lanet içerisinde ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacaktır.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Ancak bundan sonra tövbe edip durumlarını düzeltenler başka. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

İman ettikten sonra inkar edenlerin, sonra da inkarlarında aşırı gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapık olanlar onlardır.

0: İnkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye verseler bile, onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: Üçüncü cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Din gününün sahibi olan Rabbim. Ey yerin göğün sahibi Rabbim. Ey dağların gücünü elinde tutan Rabbim. Ey rüzgarın gücünü, ey güneşin gücünü, ayın gücünü elinde tutan Rabbim. Ey ulu arşın sahibi, eşsiz ve kudret sahibi. Ey güç ve kudret menbaı, ey metin, ey Allah. Din gününün sahibi sensin Rabbim. Yerin göğün sahibi sensin. Rabbim, sen dağların gücünü elinde tutansın. Rüzgarın gücünü, güneşin gücünü elinde tutansın sen. Sen ki gökleri kuvvetiyle elinde tutansın. Sen ki ulu arşın sahibisin. Dinimizin direği namaz için kuvvet ver bize metin adınla. Metin adınla Rabbim. La ilahe illallah zikri için kuvvet ver bize. Kalbimiz ve dilimiz senden gafil olmasın tek an bile. Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Güç ve kuvvet, aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey ulu arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Ey tohumu ve çekirdeği yaratan! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren! İdaresi elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen ilksin. Senden önce kimse yok. Sen sonsun. Senden sonra kimse yok. Sen açıksın. Senden açık kimse yok. Sen gizlisin. Senden öte kimse yok. Borcumuzu öde. Bizi fakirlikten kurtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Ey gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'ım, senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma. Allah'ım,

Senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Din gününde de Rabbim, senin huzurunda duracak güç ver bize metin adınla. Anadan evlada fayda gelmeyen o günde, sen, yalnız sen sahip çık bize. Huzurunda bizi, ne olur Rabbim, ne olur Rabbim, boynu bükük bırakma, boynu bükük bırakma.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mümitsin sen, ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Muhabbet, mukaddime, hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki, dostlarının gönüllerini, dünyanın aldatıcı pisliklerine iltifat edip, meyletmekten uzaklaştırdı. Sırlarını kendi zatından başkasını düşünmekten tasfiye etti ve temizledi de, o sırları kendi izzet ve ululuğu önünde diz çöküp, o kapıya devam etmeleri için halis kıldı. Sonra onların sırlarını esma ve sıfatı ile tecelli etti de, orada marifet nurları parladı. Sonra azamet ve celalini o sırlara keşfetti de, onlar muhabbet ateşiyle yanıp tutuştular. Sonra celalinin künhü ile o sırlardan saklandı da, o sırlar onun azamet ve kibriyalık sahasında hayran kaldılar. Her ne zaman onun celalinin künhünü anlamak için harekete geçtiyse, dehşet ve hayretten akıl ve basiretin yüzünü solduracak bir perde ile o esrarı bürüdü. Her ne zaman o hali mülahazadan meyus olarak geri dönmek isterse, cemal süradikalarından, sofalarından, perdelerinden, ey cehalet ve acelesi sebebiyle Hakk'a vasıl olmaktan ümitsizliğe düşen insan, sabret diye çağırırlar da, ret ile kabul, engel ile vüsul arasında marifet deryasına dalmış ve muhabbet ateşiyle yanmış bir vaziyette kalır. Salatu selam, nübüvveti kemaline erdirmekle peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, insanların efendisi ve imamları, Hakk'ın kaidi ve koruyucusu olan Al ve ashabı üzerine olsun. Allahü Teala için muhabbet, makamların sonu ve derecelerin en üstünüdür. Muhabbet makamına yükseldikten sonraki her makam, muhabbetin eserlerinden ve onun tabilerindendir. Bunlar da şevk, üns, rıza ve bunların benzeri makamlardır. Muhabbetten evvelki her makam da muhabbetin mukaddimelerinden bir mukaddimedir. Tevbe, sabır, zühd ve benzeri makamlar gibi. Ender bulunan üstün makamlar olmakla beraber, akıl bunların varlığını kabul eder ve kalp bunlara inanır. Allah sevgisine gelince buna inananlar pek azdır. Hatta bazı alimler imkanını bile inkar etmişler ve Allah sevgisi demek, ona ibadet etmek demektir. Gerçek anlamda muhabbet ve sevgi Allah hakkında muhaldir. Sevgi ancak cinsler ve emsaller arasında olur derler. İşte böyle diyenler, muhabbeti inkar ettikleri gibi ünsü, şevki, münacatın zevkini ve diğer sevginin bütün levazımatını da inkar etmişlerdir. Bu sebeple perdeyi bunun yüzünden kaldırmak lazımdır. İşte biz bu bölümde sırasıyla muhabbet hakkındaki şer'i şahit ve delilleri, muhabbetin hakikat ve sebeplerini, muhabbet ve sevgiye ancak Allahü Teala'nın layık olduğunu, en büyük zevkin Allahü Teala'nın cemaline bakmak olduğunu, ahirette Allahü Teala'nın cemalini sık sık müşahedenin sebebinin dünyadaki marifet olduğunu, Allah sevgisini kuvvetleştiren sebepleri, sevgide insanların farklı oluşunun hikmetlerini, Allahü Teala'nın kulunu sevmesini, kulun Allahü Teala'yı sevmesinin alametlerini, Allah ile ünsün manasını, ünsiyette inbisatı, sonra rızanın manasını ve faziletini, hakikatini, dua ve masiyeti kerih görmenin ve isyandan kaçmanın rızaya aykırı olmadığını ve bu hususla ilgili hikayeler
ve sevenlerin sözlerini anlatacağız. Kulun Allah'ı sevmesi. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Allah ve Resulünü sevmenin farz olduğunda ittifak etmişlerdir. Muhabbeti ispat eden ayetler. Maide suresi 54. ayetinin ortasında Allah onları, onlar da Allah'ı sever. Bakara suresi 165. ayetinin ortasında İman edenlerin Allah'a sevgisi ise sağlamdır buyurulmaktadır. Bu ayet-i celileler muhabbeti ve muhabbetin farklı olduğunu ispat eden delillerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti imanın şartı olarak bildirmiştir. Ebu Rezin-i Ukayli Resulullah'a imandan sorduğunda Allah ve Resulü senin için başka her şeyden daha sevimli olmaktır buyurmuştur. Diğer hadiste de şöyle buyurmuştur. Allah ve Resulü kişiye başkalarından daha sevimli olmadıkça iman etmiş olmaz. Başka bir hadiste de kul iman etmiş olmaz. Ta ki ben ona ehlinden, malından ve bütün insanlardan, kendi nefsinden daha sevimli olmadıkça buyurmuştur. Nasıl böyle olmasın ki? Allahü Teala Tevbe suresi 24. ayetinde "Ey Resulüm, o hicreti terk edenlere de ki, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, karılarınız, soylarınız, kazandığınız mallar, geçersiz olmasından korktuğunuz bir ticaret, hoşunuza giden meskenler, size Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri, azabı gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez." buyurmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın size verdiği sayısız nimetler için onu seviniz. Beni de Allahü Teala sevdiği için seviniz buyurdu. Rivayete göre adamın biri Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem "Ben seni seviyorum." deyince Resul-i Ekrem "Yoksulluğa hazır ol." buyurdu. Adam "Allah'ı da seviyorum." deyince Resul-i Ekrem "O halde belaya da hazır ol." buyurdu. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem Mus'ab bin Umeyr'e radıyallahu anh yönelerek ona baktı. Sırtında kuşak gibi sardığı bir koç derisi vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Kalbini Allahü Teala'nın nurlandırdığı şu adama bakın. Onu anne ve babasının arasında onların en iyi yiyecek ve içecekle buna kahvaltı verirken gördüm. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir." buyurdu. Meşhur haberde İbrahim aleyhisselam ruhunu kabz etmeye gelen ölüm meleğine "Hiç dostun dostunu öldürdüğünü gördün mü?" diye sorar. Allahü Teala da ona "Hiç dostun dostuna ulaşmasını kerih gördüğünü duydun mu?" diye vahyeder. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam "Şimdi canımı al" der diye varit olmuştur. Bu dereceyi ancak bütün mevcudiyetiyle Allah'ı sevenler bulur. Ölümün mülakat sebebi olduğunu bilince gönlünden o tarafa meyleder. Zaten başka sevgilisi yok ki ona iltifat etsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duasında "Allah'ım, bana sevgini, seni sevenin sevgisini, sevgine beni yaklaştıracak şeyin sevgisini nasip et ve senin sevgini, çölde susuz kalmış bir kimsenin
suya olan ihtiyacından daha sevimli kıl demiştir. Bedevinin biri Resul-i Ekrem'e gelerek kıyametin ne zaman kopacağını sorar. Resul-i Ekrem ona kıyamet için ne hazırladın buyurunca adam öyle fazla namaz kılmış ve oruç tutmuş değilim ancak Allah ve Resulünü severim dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Enes radıyallahu anh diyor. Müslümanlar Müslüman olduktan sonra duydukları bu hadis anındaki sevinçleri kadar sevinçli olduklarını daha görmedim. Yani Müslümanlar en çok bu anda sevinmişlerdi. Ebubekir radıyallahu anh Allahü Teala'ya olan halis sevginin zevkine varan dünyalıktan vazgeçer ve bütün insanlardan yüz çevirir buyurmuştur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh Rabbini bilen onu sever. Dünyayı bilen ondan yüz çevirir. Mümin gafil olmadan boş işlerle uğraşmaz. Düşündüğü vakit üzülür dedi. Ebu Süleyman-ı Darani de Allahü Teala'nın öyle kulları vardır ki cennet ve nimetleri onları Allah'tan alıkoyamamış. Nerede kaldı ki dünya nimetleri alıkoysun dedi. Rivayete göre İsa aleyhisselam 3 kişiye rast geldi. Bunların bedenleri ve yüzleri solgun idi. Onlara derdiniz nedir diye sorunca onlar cehennem korkusu dediler. İsa aleyhisselam korkanları cehennemde yakmamayı Allahü Teala vaat etti buyurdu ve oradan ayrıldı. İleride daha başka 3 kişiye rastladı ki bunlar evvelkilerden perişan. Onların da dertlerini sordu ve cennet aşkı dediler. İsa aleyhisselam umduğunuzu Allah size vaat etmiştir buyurdu. Buradan da ayrıldı. İleride daha perişan durumda yüzleri nur kesilmiş 3 kişiye daha rastladı. Onlara da durumlarını sordu. Onlar da Allah sevgisinden bu hale geldik dediklerinde İsa aleyhisselam onlara 3 defa işte mukarreplersiniz buyurdu. Abdülvahid bin Zeyd rahmetullahi aleyh anlatıyor. Bir defa kar üzerinde duran bir adam gördüm. Kendisine üşümüyor musun dedim. O da Allah sevgisiyle meşgul olan soğuğu duymaz dedi. Sırrı-i Sekati rahmetullahi aleyh diyor. Kıyamet günü ümmetler peygamberin adıyla çağrılacaktır. Mesela ey İsa'nın, ey Musa'nın, ey Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti diye sesleneceklerdir. Yalnız Allah'a muhabbet edenlere ey Allah'ın velileri Allahü Teala'ya buyurun diye seslenecek ve bunlar neşe ve heyecandan çıldıracak hale geleceklerdir. Herem bin Hayyan mümin Rabbini bildiği vakit onu sever. Sevdiği

vakit ona yönelir. Ona yönelmenin zevkine vardığı vakit hevesle dünyaya bakmadığı gibi ahirete de inkisar ve zayıf gözle bakmaz. Bu hali kendisini dünyada hasrete, ahirette de istirahate ulaştırır. Yahya bin Muaz, onun affı bütün günahları içine alırsa, ya rızası nasıl olur? Onun rızası bütün emel ve arzuları içine alırsa, ya sevgisi nasıl olur? Onun sevgisi akılları hayrete düşürür. Muhabbetse hepsini unutturur. Ya lütfu nasıl olur? Buyurdu. Bazı kitaplarda Allahü Teala, kulum senin hakkın için ben seni seviyorum. Sen de benim hakkım için beni sev. Buyurmuştur. Yahya bin Muaz, Allah'ım, ben küçükken senin kapında durup seni sena ile meşgul olan bir insanım. Beni sana aldın, marifetini bana nasip ettin, lütfundan bana imkan verdin, beni halden hale naklettin, beni amellerde istediğin gibi çektin, çevirdin. Tevbe, zühd, şevk, rıza, muhabbet makamlarına ulaştırdın. Havzından içirdin, bahçende yerleştirdin. Emrine devam ettim. Kuluna haris oldum. Ne zaman ki bıyıklarım bitmeye başladı, ilmim zahir oldu. Şimdi büyümüş iken senden nasıl ayrılırım? Daha küçüklüğümde bunları adet haline getirmiştim. Senin etrafında kaldığım müddetçe gizli hareketime devam eder ve gizli sesle sana yalvarırım. Zira ben seni seviyorum. Her seven sevgilisine aşık, diğerlerinden sarfı nazar eder, buyurdu. Yine Yahya bin Muaz, muhabbet ile bir hardal tanesi kadar ibadet, sevgisiz 70 senelik ibadetten benim için daha makbuldür, buyurdu. Muhabbetin hakikati. Muhabbetin sebep ve kısımları. Birinci sebep. Her canlı için ilk sevilen şey kendi nefsi ve zatıdır. Kişinin kendi kendini sevmesi demek, varlığının devamına meyli ve yok olmasına nefreti demektir. Zira tabiat bakımından sevilen şey sevenin haline uygun düşendir. Seven için varlığının devamından daha uygun ve yokluğundan daha nefret ettiği ne olabilir? Bunun için insan yaşamayı sever ve ölümden hoşlanmaz. Yani ölümden hoşlanmaması yalnız ölüm açısından veya ölümden sonraki hallerden ibaret değil. Hatta hiç acı görmeden ölecek ve sonunda ikab da görmeyecek olsa yine ölüme razı olmaz. Aynı zamanda bir an için ölümü sevdiğini kabul etsek, bu sevgi yok olmak hevesinden değil, hayattaki ızdırap ve elemlerinden bir an önce kurtulmak içindir. Ağır bir bela ile karşılaştığı vakit, onun sevdiği o beladan kurtulmasıdır, ölümü değildir. Demek ki helak ve yokluk, kızılıp nefret edilen, varlığın devamı ise sevilen şeydir. Varlığın devamı sevildiği gibi, kemali de sevimlidir. Zira noksanlıkta derecesine göre kemali kaybetmek vardır. Kaybettiği nispetteki noksanlık, yokluk demektir. Ve aynı zamanda helaktır. Helak ile yokluk, zatında eksiklik olduğu ve nefret edildiği gibi, vücudun kemalinde de nefret edilen şeydir. Mutlak varlığın devamı sevildiği gibi, kemal sıfatlarının bulunması da sevilir. Bu, Allahü Teala'nın yaratması ile tabiatlerde fıtri olarak mevcud olan bir haldir. Allahü Teala Ahzab suresi 62. ayetinde işte bundan evvel geçen münafıklar hakkındaki Allah'ın azap kanunu böyledir. Allah'ın

kanununu değiştirmeye asla imkan bulamazsın buyurdu. Şu halde insanoğlunun ilk sevdiği kendi zatı, sonra azalarının selameti, sonra malının, evladının, akrabasının ve dostlarının selametidir. Azaların sevimli ve salim olmaları istenir. Zira vücudun kemal ve devamı azalara bağlıdır. Malı da sever. Çünkü mal, vücudun kemal ve devamına alettir. Diğer sebeplerde de durum aynıdır. İnsanoğlunun bunları sevmesi, zatları bakımından değil, belki vücudunun devam ve kemalinde bunlardan faydalanacağı içindir. Evladını sevmesi de böyledir. Ondan hiçbir fayda görmese de onu sever. Çünkü kendisinden sonra yerine o geçecek ve bu suretle nesli yaşayacaktır. Neslinin yaşamasında da bir nevi beka vardır. Kendisinin bekasına fazla iştiyakından ötürü kendi yerinde kaim olanın da bekasını sever. Ebedi olarak kendisinin kalmasından ümidini kesince kendi cüzünün kalmasını ister ve sever. Evet, kendi sıhhati, kuvvet ve kudreti yerindeyken, oğlunun veya kendisinin öldürülmesinde serbest bırakılsa, oğlunu öne sürer. Çünkü oğlunun kalması, bir yönden kendisinin kalmasına benzerse de, kendisi ise her yönüyle kalmış olur. Oğlunun kalması, gerçek kendisinin kalması gibi değildir. Akraba ve aşiretini sevmesi de, kendindeki kemali sevmesi içindir. Onların çokluğuna güvenerek kendini kuvvetli görür. Zira akraba, mal ve harici sebepler insan için mükemmel birer kanat gibidir. Vücudun devam ve her yöndeki kemali sevilen bir şeydir. Demek ki her canlının ilk sevdiği kendi zatı, zatının kemali ve bunların devamıdır. Sevmediği ise bunların zıddıdır. İkinci sebep. Sevmenin ikinci sebebi ihsandır. İnsan iyiliğin kölesidir. Gönüller kendilerine iyilik yapanları severler. Kötülük yapanlara da kızarlar. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, kötü insanın kalbimin kendisini seveceği bir iyiliği bana yapmasını nasip etme," diye dua etmişlerdir. Burada Resul-i Ekrem, iyiliğe karşı sevginin insanda zaruri olup, bunu izaliye muktedir olmadığına işaret etmiştir. Bu hal fıtridir, değişmesine imkan yoktur. Böyle bir iyilik sebebiyle de insanoğlu hiçbir münasebeti olmayan yabancıyı sevebilir. Bunu da inceledik mi, yine birinci sebebe döndüğünü görürüz. Zira iyilik eden, her ne şekilde olursa olsun, yaptığı iyilik, vücudunun devamına, kemaline ve vücudunun yararınadır. Yalnız iyilik eden, senin azaların gibi değildir. Çünkü azaların, kemalin kendisidir. Fakat ihsan eden başkasıdır. Aradaki fark budur. Fakat doktorların yaptığı gibi bazen azalarını kurtarmaya da sebep olurlar. Yine de sıhhati sevmek ile sıhhate sebep olan doktoru sevmek arasında fark vardır. Zira sıhhat bizatihi aranır. Doktor ise sıhhat için aranır. Bunun gibi ilim de sevilir, hoca da sevilir. Fakat ilim zatî bakımdan, hoca ise ilmi öğretmesi bakımından sevilir. Yemek içmek ile altın ve gümüş de böyledir. Altın ve gümüş yiyecek ve içecek için, yemek ve su ise yiyip ve içmek için sevilirler. Biri bizatihi, diğeri ise vasıta olarak sevilir. Demek ki sevgi aralarındaki rütbe farkına göre değişir. Yoksa aslında bunların hepsini insan kendisi için sever. İyiliğinden dolayı bir adamı seven onu zatı için değil, onun iyiliği için sevmiştir. İyilik ise onun işlerinden birisidir. İyilik kalkınca sevgi de kalkar. İyilik azalırsa